0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menüleri ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsun? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ila 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada 2 arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menüleri ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ile 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Zizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menülere ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsun? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ile 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menülere ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ila 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876, Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, verem aşısı Valmet tarafından keşfedildi. 1928, yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke Wulf F-V-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner" yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08.01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi, olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç-savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menülere ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsun? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ile 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menüleri ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsun? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ile 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada 2 arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. 2. amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
5: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876. Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, verem aşısı Valmet tarafından keşfedildi. 1928, yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke Wulf FV-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner", yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08.01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Supermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi. Olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç-savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
4: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menülere ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsun? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ile 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Kızın ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
3: O da benim.
1: Senin paran o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken diyor. Bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak
1: kadar. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
2: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında, gündüz kuşağı programında, ne derseniz yol programında sizlerle birlikteyiz. 5. yıl ve sezonunun son programında da bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Bayram efendim, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor. Bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
2: Günaydın, günaydınlar herkese.
3: Kız çıkmış. Geç kalıyor. Son programda da Mustafa Bey geç kaldı.
1: Öyle bir şey yok. Açtık beraber açtık.
3: Beraber açtık.
1: benim öyle bir avantajım var. Avantajım ben gelince var, program başladığı için ben geç kalsam da töler ediliyor. Ama ben erken gelip başlayıp sen geç kalınca senin adın çıktı Halil'cim yani.
2: Genelde, ben geç kaldım. Açamazsınız yayını.
1: Bir de öyle bir şey var. Sen geç kalınca yapamıyorsun. Gerçi senin de gittiğin zamanlarda Merve'yle yapıyorduk sağ olsun. Efendim kusurumuza bakmayın. Bugün benden kaynaklı bir miktar geciktik ve geç başlamış olduk. İnşallah bugünü de güzel geçirelim ama son sezonun son programında da Halil'in diline düşmek istemezdim işin açıkçası. Bakacağız artık. Yeni sezonlara bakacağız ne yapacağımıza. Memlekette neler olmuş neler bitmiş hep beraber bakalım. İzninizle öncelikli olarak para piyasasıyla başlayalım. Ardından da gündeme doğru dönmüş olalım. An itibariyle dolar kuru 46 lira 61 kuruştan, euro ise 53 lira 06 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatı 4000 lira eşiğini hemen üzerine çıktı ve oralarda seyrediyor. 4013 dolar şu an itibariyle. Dünden çok bir farkı yok ama bir miktar çıkmış oldu. İşte bir 10-15-20 dolar koymuş oldu üzerine. Brent petrolde ise düşüş hattı bir miktar dün gün içerisindeki yükselme hareketine rağmen bugün iyi 73 dolar 74 sentten de şu an itibariyle işlem görüyor. Borsa İstanbul dünü 0.50 puanlık kapanışta 14.259 puanda kapattı ve yatırımcısına bu ara mutluluklar yaşatıyor ama yine de bir tedirginlik var. Ne oldu, ne olacak, ne oldu, nereye gidecek diye buna bakıyoruz. Şu an itibariyle ons fiyatındaki gelişmeyle gram altın 6.104 liradan, bir çeyrek altın ise hala 10.000 TL'nin altında 9.969 liradan işlem görüyor. Nerede? İstanbul'da. Kayseri'ye gelirseniz herhalde 10.050'den filan alırsınız ama.
3: Muhtemelen.
1: Yani.
3: Muhtemelen ama dün gün içerisinde yani öğlen saatlerinde ne kadardı? 9.750 liralara kadar düşmüştü.
1: Çarşıda da mı?
3: Tabii. Kayseri'de. Kayseri'de. Sonrasında birazcık toparlandı. Ama dün gün içerisinde bir düşüş vardı.
1: Şu an Kayseri Sarraflar Derneği'nin sayfasındaki veriye göre 10.250'ye satarız, 9.750'ye alırız diyor. Dünden kalan etkiyi bunu söylemiş. Bir miktar yükseğe alıyoruz burada ya. Yani bak 10.250'ye satıyoruz, 9.750'ye alıyoruz diyor. Orijinal alana gidiyorum şu an itibariyle. 9.893'ü alıyoruz, 9.981'e de satıyoruz diyor. Arada ciddi bir marj var ya.
3: Ama şu da var mesela, oradaki rakamlar İstanbul'da da olsak, orada biraz önce okuduğun rakamlarla alamıyoruz. Tamam, Kayseri'den daha düşük alırken de satarken de Kayseri'den daha düşük ama oradaki rakamlar yine serbest piyasada daha farklı rakamlar karşımıza çıkabiliyor.
2: Ya makas burada 500 lira mı?
3: Burada 500.
1: Ya orada 100 lira.
2: Orada da 100 lira.
3: Sürüp İşte bir denk getirsek, İstanbul'dan alıp Kayseri'den satsak.
1: Girip gelirken söylemiyoruz, gittiğimizde geldiğimizde alırdık 2 dakika, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok efendim, alan satan hayrını görsün, satan da hayrını görsün inşallah. Şu an itibariyle son tablomuz, ekonomik verideki son tablomuz bu, düşüş devam ediyor. Petrol sert yükseliş bitti, sert düşüş var. Hatta arz endişelerinin hafiflemesiyle haftalık sert düşüşe hazırlanıyor deniyor. İran yakınlarında ve İran üzerinde Hürmüz Boğazı'ndan dönemin en büyük ve en yoğun geçişi sağlanıyor. Bir taraftan bunun içinde petrol arzında bir rahatlık var. Böyle gidiyor mu? Gidiyor. Bu arada İran Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisini vurmuş. Mevzu ne?
3: Mevzu şu. Umman diyor ki...
1: Parasını vermemişti.
3: Yok. Umman dedi ki benim bir belirlediğim bir hat var işte o kanalda, bu taraftan geçeceksin dedi. Hı hı. İran dedi ki hayır, senin söylediğin taraftan değil, benim kıyılarıma doğru geçeceksin dedi. İşte yine işte orada bu para pul mevzusu bugün değil ama yarın öbür gün konuşulacak konulardan biri. Umman'ın askerleri de zorla o Singapur bandıralı gemiye zorla kendi kıyılarından geçittirmeye çalışınca İran da vurdu. Hayır. Senin o taraftan değil, benim bu taraftan geçecek diye. Dert dava bu.
2: Singapur'da geminin suçu ne ya? O oradan çekiştiriyor, bu buradan çekiştiriyor, dayağı uyuyor.
3: Arada kaynadı. Şaka değil ya, anlattığım gibi oldu olay. Allah. Yani Hürmüz Boğazı'nın bir tarafı Umman, bir tarafı İran. Hı. Umman tarafından değil, benim bu taraftan, benim söylediğim güzergahtan geçeceksin dedi.
1: Güzergahı İran, bozmuş adam yani.
3: Güzergahı bozdu.
1: Yoldan çıkmış.
3: Aynen öyle. O da dedi ki geçersem vururum dedi. Birkaç defa da tekrarlıyor. Umman askeriye... İşte oradaki ya da donanma her neyse. Hayır, bu taraftan geçeceğini diyor.
2: Kılavuz de, gemileri tamam, falan. Diyor. Kılavuzlar falandır yani. Kılavuz kaptan gemileri.
3: Artık her neyse. Ve sonrasında da sen benim dediğimi yapmadın diye vuruyor.
2: Umman'ı vursaymış. Yazık ya, Singapurlu. Yani arada onu da ayak yiyor.
1: Ummazdı.
3: Bir sonraki aşama da herhalde Umman olabilir. Bak, İran'ın Umman'a karşı bir savaşı da konuşuluyor. Bunu da söyleyeyim.
1: Bakacağız, göreceğiz efendim. Hakkımıza hayırlısı olsun. Gündem NATO zirvesi Türkiye'de. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'nin savunma sanayisine NATO ile güç kattığını belirtmiş. Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü de düzenleneceğini söylemiş. Trump bir taraftan övüyor, Rutte bir taraftan övüyor, herkes bir taraftan övüyor. Bir taraftan da Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mücadele de var. Diyor ki efendim işte Macron yürüyüş yapacakmış. Bunun için işte atıyorum Dikmen Vadi 2 gün kapalı olacakmış ve dezenformasyon yok öyle bir şey diyor. Efendim bu yok öyle bir şey diyor. İşte basın akreditasyon efendim NATO yapıyor diyor. Ankara'da daha dün oradaydım biliyorsun. Trafik karışmaya başlamış. Hatlar da karışmaya başlamış. Her tarafta bir inşaat, tadilat, tamirat, yolların kenarları çevriliyor, diğerleri yapılıyor filan derken Ankara kendi içerisinde bir NATO zirvesi ev sahipliğine hazırlanır mutlu. Ankaralılar Allah sabırlar versin. Şimdiden de söyleyeyim yani o NATO zirvesinin olduğu dönemin 3-5 gün öncesinden başlayıp NATO zirvesi bilene kadar mecbur değilseniz Ankara'ya yolunuz düşmesin. Kilitlenip kalıyorsunuz. Yani hiç olmayacak yerde bir bakıyorsun konteyner konuyor. Yol çalışması ora bura.
3: Zaten trafiği ciddi anlamda sıkıntıydı. Üzerine bir de katmerlendi.
1: Ya aslında orada da bir tedbir anlamlı idari izin verdiler. Memurlar izin verdiler. Okullar zaten kapalı. Hani Ankara'ya da birazcık hadi siz bir tatile gidin, bizim evde işimiz var dediler. Böyle bir siz bir komşuya gidin olmazsa filan dediler. Böyle bir evi rahatlattılar gibi görünüyor ama yine de mecburi kalanlar için. Özellikle hizmet sektörü için yani işte lokantası, restoranı, vırtı zırtı. Hem Ankara'da insan yok hem bir taraftan hizmet vermeye devam edeceksin.
3: Zaten özel sektörde var. Dünyada çalışanlar da var. Onlar ne yapsın?
1: Ankara memur kenti olunca yemişim özel sektörün oluyor. Yani. Yoğunluğu memur çünkü orada
3: komple esnaf. Komple tatil var. Yapalım. 15 gün Ankara komple tatil. Gidin evinize gidin.
1: Evde kal diye bağıracağız.
3: Evde kal Ankara.
1: Evet. Şu an itibariyle bunlar çok fazla konuşuyor. Güvenlik tehditlerinden bahsetmiş Rutte, işte Çin askeri kapasitesi, Rusya'nın durumu vesaire gibi. NATO zirvesi bu anlamda hem renkli hem de belki de önemli karar verecek günler olarak çıkacak gibi görünüyor. Trump'ın dünkü ve ondan önceki günkü konuşulan ve konuştuğu hadiselerde jet motoru satışı vardı biliyorsunuz. Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışıyla alakalı Kongre'ye işi sündürdü. Kongre'ye bildirdi satışını. Ve Reuters'ın haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesi muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek duyurduğu jet motoru satışına yönelik Kongre'ye resmi bildirim yaptı. Satış olayının verilmesi halinde Türkiye 80 adet F-110 motoru alacak. Böylece çok özür dilerim. 5. nesil Savaş uçağının, yerli 5. nesil savaş uçağının seri üretim aşamasına geçmesi için en kritik eşik geçirmiş olacak deniyor. Donald Trump'ın bu açıklaması dikkatleri Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının da satışına çevirmişti. 7-8'inde yapılacak biliyorsunuz süreç. Söz konusu satış General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanları, bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunu 800 milyon doları bulabileceği söyleniyor. Trump yönetiminin satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesini bypass edeceği de ifade ediyor. Kongre incelemeden biz sattık, size arkadan evrak gelir diye konuşuluyormuş efendim. Ve 180 adet diyor, yani 80 adet F-35'imiz hazır olursa, hadi bunun 5'ini 10'unu da file verdik, hani test sırasında kırıma uğradı vesaire, zaten insansız hava aracı biliyorsun, bunlar olabilir. Bu anlamda çok rahat edeceğiz ve elimizde de yani yeni nesil, 5. nesil 80 tane kan çok iyi bir rakam. Şu an kaç tane F-16'ımız var bilmiyorum, o kadar F-16'ımız yok bizim.
3: 200'e yakın.
1: Tamir o kadar ya. Maşallahımız var. Evet. 80'li üzerine 5. nesil?
3: Yok. O şöyle, aslında ihtiyaç 30-40 tane. Hmm. Birinci aşamada geri kalan, yani 80 tane alıyoruz yedekleriyle beraber. Yedek tamam. Motorlarla beraber. Aslında ihtiyaç 30-40.
1: Bekleyeceğiz efendim. S-400'den sonra biliyorsunuz hem F-35'le alakalı programdan çıkartılmış, aynı zamanda katsayı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu yaptırımların da artık NATO zirvesi özelinde, öncesinde ve sonrasında bu kadar sevgi dolu, aşk dolu, karşılıklı sözler ve muhabbetler var. Bunların da kaldırılması, normale binmeyi de işin açıkçası hep beraber bekliyor olacağız. Efendim durum böyle. Bugün itibariyle okulun son günü. Çocukları mezun ediyoruz. Hepsine hayırlı olsun, tüm çocuklarımıza güzel, mutlu, keyifli bir yaz tatili temennisinde bulunuyoruz. Tabii çocukları biz yaz döneminde durdurmayız. Ahmet Bey çok çok daha iyi bilir. Aman bu kurs var, aman bu var, aman buna da gitsin. Okul ek destek veriyor. Bunu da böyle yapmak lazım. Arada tatile mi gitsek? Çocuklar böyle yarış atı gibi koşturmaya ne yazık ki hayatımızda devam edecek. Gelirken de onu düşündüm. Kurban Bayramı dahil olmak üzere Kurban Bayramı'ndan bu tarafa çocuklar okula gitmiyor. Okula gitmedikleri, hafta içi okula gidemedikleri dönemin içerisinde 3 tane hafta sonu sınavı, biri LKS, biri AYT, TYT olmak üzere 3 tane hafta sınıf sınavını koyduk. Bugün itibariyle mezun ediyoruz ve yaz döneminde okula gitmeyen bu çocuklara yaz döneminde muhtemelen müthiş derecede işler kitledik. Böyle çok garip ve enteresan bir eğitim düzeninin içindeyiz. Birçok arkadaştan aldım teyit. Sadece Ahmet Bey'in çocukları için değil. Yani çocuklar gitmiyor, işte sosyal etkinlik yapıyorlar, evde ödevlendiriyor, izin veriyor vesaire vesaire diye diye okulun son 20 gününü yedik. Bir ara tatili tartışıyoruz. Sınav gününü tartışıyoruz. Hafta sonunda maça denk geliyor. Bunu değiştirelim mi tartışıyoruz ama koca koca o hafta içi günlerde okul varmış yokmuş çok da umurumuzda olmayan bir 20 günü neredeyse geride bıraktık. Yazık ettik çocuklara da işin açıkçası.
2: Ya Arap saçına döndürdük. Dediğin gibi aralarda beşer günlük

0: Velina'da kimse yok demiş yani. Kimse de gelmedi. Tekrar aldık.
1: Zaten bu mantıkla kimse gelmedi diye öğretmen gönderdikten sonra çocuğu içeride nasıl tutacaksın? Çocuk düşünsene 7'de geliyor okula. Kimse gelmedi ki zaten diyor. 7.30'da o gidiyor. 7.30'da geleni zaten kimse gelmedi. İkinci ders geleni zaten kimse yok. Bu zaten tutamazsın.
0: Geçen hafta için zaten okullara tüm veliler gitti. Ben de gittim. İzin belgeleri. Yani mazeretli izin belgesi doldurduk. Dedik işte çocuk hastaydı, evdeydi, şehir dışındaydık falan gibi bir mazeret yazıp bir form dolduruyorsun geçen hafta için. Ben bu hafta için dedim ki peki bir haftalık yazıyor. Önümüzdeki hafta önemli değil dediler. Zaten son haftayı etkinlik haftası mı belirlemişler? Hani devamsızlığa da işlemiyor çocukların bu hafta için şeysi. Geçen hafta için izin alıyorsun. Bir hafta oradan, iki hafta oradan. Ondan sonra...
1: Bayram tatili vardı öncesinde zaten.
0: Öncesinde abi yok ya. Yani eğitim sistemini gerçekten eğitimsizlik sistemi bu. Başka bir
2: süreyi
0: şey değil.
2: Uzattık. Eğitim süresini uzattık. Yani
1: eğitimi de azalttık.
2: Eylül'ün ilk haftası, Haziran'ın neredeyse son haftası. Ama çocukların okula gitmesinin önüne geçti.
1: Şey var ya, ekmekte de aynısını yapıyoruz ya. Ekmeğe indirim yaptık ama gramajı da azalttık gibi. Yani süreyi uzattık ama içeriği de daralttık.
2: Şimdi özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da birçok kırsal yani ilçelerde çocuklar okula giden lise, ortaokul, ilkokuldaki çocuklar tarlalarda çalışmaya başlar. Bak tarla sezonu. Ve sen bu çocukları Haziran sonuna kadar tutarak hem ailesine katkıda bulunmasının önüne geçiyorsun hem eğitim veremiyorsun. Ya bu işin kolayı var ya. O ara tatilmiş bilmem neymiş her şeyi bir tarafa bırakacaksın. 15 Eylül'de aç, 1 Haziran'da kapat. Bitti gitti. Zaten gitmiyor çocuklar. Bari bir işe yarasın, yaptığın bir şeye yarasın. Kısaltırsan daha verimli olur. Hani çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı? O zaman süreyi uzatmak yerine verimli bir eğitim hayatını sürdürmek daha mantıklı değil mi? Bırak o çocuklar da 1 Haziran'da yaz tatiline girsin. Tatile mi gidiyor? Bağına, bahçesine mi gidiyor? Tarlada ailesine mi yardım ediyor? Bırak o çocuklar da onu yapsın.
0: Ya şu aralardaki o birer haftayı bir defa kesinlikle kaldırmalar lazım.
2: Net, hemfikiriz.
0: Çok lüzumsuz bir şey.
1: Valla yeni sezona geçeceğiz. Yeni eğitim sezonu, yani bugünün kapanmasının yeni eğitim sezonunun açılacağı anlamına geliyor zaten. Şimdi öğretmenlerimiz işte neydi o? Seminerler yapacaklar. Hazırlıklar yapacaklar. 10 gün, 15 gün, 20 gün her neyse. Onlar bu ara dönemde hazırlıklarını gerçekleştirecekler. Sonrasında da döneceğiz. Çocukları yeni sezona hazırlayacağız. Yeni sezon gelmeden şu Milli Eğitim Bakanlığı kafasını, Milli Eğitim İl Müdürlükleri kafasını bir değiştirsek de biz de artık kaç yıldır kaybetmiş olduğumuz eğitim sistemini yeniden sil baştan normale biniyor muyuz acaba diyebilsek diye umut ediyoruz işin açıkçası. Çünkü çocukların dediğin gibi hafta içi sen okula gelme, hafta sonu seni sınava alayım, akşam kurs var, yaz döneminde de sana bir sürü iş kitleyeyim. Çocuklar biliyorsunuz sınava girdi üst üste. Şimdi 8. 9. sınıftaki çocuklar yaz dönemi itibariyle yaz döneminde başlayayım da ancak olur diyerek sınav maratonu için hazırlığa başladılar.
2: Ağustos'un ilk haftası genelde bu dershane, şimdi kurs merkezi oldu adı da, onlar Ağustos'un 5'i 10'u gibi de başlıyorlar çoğu yerde.
1: Aynen öyle. Ve çocukları o sınav maratonuna yarış atı gibi yemlemeye, zorlamaya, kırbaçlamaya başlayacağız. İşin sonrasında milyon milyon öğrencinin sınava girdiği, sonuç olarak da eline avucunu yüzüne alıp abi ben ne yapacağım şimdi, iş de olmadı, güç de olmadı, sınav da olmadı dediği ya da sınav olsa bile bir işe yaramadı bu kadar okuduğum bölüm dediği bir sürece doğru gidiyoruz ne yazık ki. Ve ısrarla da bu konudan ısrar ediyoruz, yani hiç ayağımızı gazdan çekmiyoruz, yani ne gerekiyorsa aynı noktadan devam, çünkü böyle mutluyuz herhalde. Yani çocuklara eziyet etmeye mi mutlu oluyoruz acaba? Başka bir şeye mutlu oluyoruz? Çok da çözemedim. Ama mutluyuz bu halimizde. Kimse sistemin üzerinde bir değişiklik yapmak üzere zamanı harcamıyor. Mesela Ahmet Bey'in söylemiş olduğu ara tatil modeli var. Ara tatili 2 yıldır konuşuyoruz, gerekli miydi, gereksiz miydi diye. Hala bununla alakalı karar yok. Önümüzdeki yılın ara tatillerini bayram tatilleri vesaire gibi alanlarla birleştirerek yırtıyoruz. Ara tatili kaldırmadık ama Kurban Bayramı'na denk getirdik. Kaldırmadık ama şu zamana denk getirdik. Yani zaten tatil verecektik. Onun adı da ara tatil oldu diye modele girmeye çalışıyoruz hala.
2: Sebep de yok. Gerekçe ne? O da yok.
0: Bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkartamıyor. Sebep bu.
2: Değil mi? Doğru söylüyor.
1: Tablo bu. Ne kadarını alırsak artık işin içerisinde. Efendim tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz yeniden. Öğrencilerimizin bu konuyla alakalı bir kabahati olmadığı, sistemi düzenleyen abilerinin ve amcalarının bu işle alakalı sistemi ezdiği, büzdüğü ve yok ettiği kanaatindeyim. Onun için yeni dönemde de ezilen, büzülen, ne yaptığını bilmeyen, nereye gideceğini bilemeyen bir öğrenci grubuyla karşı karşıya kalacağız. Velilerimize de sadece şöyle söyleyeyim. Bu sistemin içerisinde öğrencinizin

0: takdir alması, zayıf alması ya da başka bir şey olması çok da sistem içerisinde bir etki etmiyor. Onun için bugün alınacak karneler sonrasında zaten sınıfta kalma diye bir mefhumu çıkarttık ortadan. Böyle bir derdimiz yok. Çocuklarını üzmek yerine yaz döneminde çocuklarının yeteneklerini avlayacakları, bu çocuk ne yapar, nerede başarılı olur diye düşünebilecekleri bir sistem oluşturmayı temenni ediyoruz efendim. İnşallah böyle bir noktaya gelebilirler. Efendim bugün saat 5'te milli takım sahaya çıktı. Amerika'yla evet. Seyrettin mi Halil'cim?
1: Yok.
0: Ahmet Bey,
1: ne izleyeceğim?
0: Ahmet Bey kesin seyretmiştir. Futbolcularla mesajlaşıyor şimdi. Nasıl oynadınız da aferin filan diye.
2: Tabii.
0: Saat 5'te başlayan yayın bizi 6'da 7'de kaldıran milli takım son gün galibiyet getireceği maçta tüm Türkiye'yi ya da Türkiye'nin çoğunu kaldıramadı.
1: Kim olduğunu bile bilmiyordu artık. Takibi bıraktık.
0: Aynen öyle. Sen de gelince baktım. Ben de uyandıktan sonra baktım. Ne yapmışlar acaba?
1: Yoldayken baktım.
0: Tablo buydu ve tabloda bugün itibariyle ilk galibiyetini ve 2 golü atmış oldu. 3 golü atmış oldu. 90+8'de bulmuş olduğu golle beraber 3-2 galip geldi milli takım. 3 puanlı ülkesine dönüyor. Arada bir tane beraberliğimiz olsaydı çok çok daha rahat etmiş olacaktık. Evet. Şu an bir üst turdan, yeni grup maçlarından acaba ne yapacağızdan bahsediyor olacaktık. Oldu mu? Ne yazık ki olmadı efendim. Kısmet bu kadarmış.
1: Zahmet ettiler. Zaten ABD'de zaten gruptan çıkmayı zaten garantilemişti. Adamlar da doğru düzgün oynamamışlar bile. Onlar da formalite. Bizimkilerin de herhangi bir amacı yok.
0: Her iki prestije çıktık.
1: Şöyle bir minnacık böyle bir özet gibi bir şey izlediğimde her iki tarafta açık oynamış ki bizim daha önceki iki karşılaşmamızda rakiplerimiz kapalı defans bir türlü açamamıştık. ABD'nin herhangi bir iddiası yok. Bizim herhangi bir iddiamız yok. Tabiri caizse gazozuna bir maçta iki tarafta açık oynamış. Keyfini almaya çalışmışlar. Keyifli de bir maç olmuş anladığım kadarıyla. Biz de 3-2 yenmişiz. Zahmet etmiş gençler.
0: Yapmışlar abi, siz de niye kızıyorsunuz? Hep galip gelmek zorundalar mı yani?
1: Zahmet
0: alıştınız
1: etmiş.
0: Alıştınız iyi.
1: Söyleyecek çok yani. Cümleler var da.
0: Niye?
1: Olay sadece futbolcular üzerinden de, teknik direktör üzerinden ve bir de TFF başkanı üzerinden de söylenecek, konuşulacak çok konu var ama şimdi yeri değil, bitti, geçmiş olsun diyelim. Dönsünler, buyursunlar memleketlerine.
0: Dönüyorlar vallahi zaten efendim. İşleri bitti. Bence birazcık daha durup şey yaparlar. Kalan maçları da seyrederler. Oraya kadar gitmişsin Dünya Kupası maçlarını. Seyredelim ya. Seyretmeyelim mi?
1: Yapsınlar. Yok, onların Bodrum'da villaları hazır. Onlar tatile
0: almayacaklarmış.
1: Almayacaklar ama.
0: Yok, almayacağız. Biz Bodrum'daki videoları almayacağız demişler. Onunla alakalı da çok konuşuluyor. Federasyon başkanı verecekti biliyorsun villaları. Evet. O da ruhsatı alamadığı yerlermiş orada. Daha ruhsat işini çözememişmiş. Bunlara verince o da çıkar acaba
1: ruhsat
0: diye.
1: Ruhsat meselesini bilmiyordum.
0: Aynen öyle. Onun için düşünülen bir hikayeymiş. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz efendim ne olacaksa. Hep beraber bunu da izleyeceğiz. Ama milli takımı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkürler bizim çocuk. Harikasınız, müthişsiniz, sonuna kadar mücadele ettiniz demeyi isterdik. Yani bunu canı gönülden isterdik. Hatta bugün sabahın bu yorgunlukta sabahın 5'i itibariyle kalkıp ya ne maç seyrettik be deyip hatta maçtan sonra da hadi uyumayın da yayına geçelim erken başlarız demeyi de beklerdik mesela. Ne kadar güzel olurdu.
1: Gönlümüzden geçer.
0: Uyuduk yani. Hoş ilk iki maçın da ikinci yarısını ancak yetişmiştim uykudan ama.
1: İlk iki maçı tamamını izledim. Sabahın o köründe uyandım ve izledim. Büyük bir heyecanla ama sonrası kötü oldu. Canım sıkıldı. Ne diyelim? Olan oldu.
0: Hayırlı uğurlu olsun efendim. Yapacak bir şey yok ve bunun için de milli takımdaki çocukların artık Avrupa Kupası için yapacakları maçları, grup maçlarına, sonrasına ve bununla alakalı hazırlıklarına bakacağız. Spor deyince Türkiye'de akan sular dururdu. Çok da güzel gündem olurdu. Bu dönem CHP'yi bile konuşmazdık milli takım bu kadar olsaydı. Ne yapıyoruz? Yine dönüyoruz. Butlanı konuşuyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz. Böyle devam ediyor. Dün efendim Kayseri'de CHP il binasına arınacağız afişi asıldı. Okan Marzoğlu'nun atanmasının ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı binasına Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu arınacağız afişi asıldı. Bununla alakalı da böyle bir düne kadar biliyorsunuz il yönetimi değişene kadar Özgür Özel afişleri duruyordu il binasının önünde. Arınacağız diye bir afiş atarak koydu. Asılan afiş Okan Marzoğlu'nun CHP Kayseri İl Başkanlığı atanmasının ardından partinin yeni dönem vizyonunu yansıtmak üzere konumlandırılmıştır denildi. Söz konusu mesaj partinin ahlaki değerleri vurgu yapan ve temiz siyaset söylemi merkeze alan tavrını simgeleştirmektedir denmiş. Kayseri'de siyasi gelişmeler ve CHP'nin yerel örgütlenme çalışmaları son dönemde gündemin önemli konu başlıklarından birisi olmaya da devam ediyor. İki tarafla da görüşüyoruz. Hem butlancılarla hem mağdur olanlarla iki tarafla Ankara'da da aslında görüşmeler yapıyoruz. yaptık. Aşkın Vekil konuyla alakalı birazcık Özgür Özel tarafında duruyormuş gibi duruyor ama iki tarafa da yakın olduğu hissediliyor. Çünkü o da parti partiye dönsün ve yani bu kadar da bölünmeyelim aslında kıvamında. Kendi kafası ve fikri bu. Butlancılar tarafı diye adlandırılan tarafta ise Aşkın Bey tam olarak listenin ortalarında bir yerde. Yani ihraç talebinde değil, kesin gelir talebinde değil, ortalarda bir yerde. Herkes taşların yerine oturmasını sakince bekliyor. Minimum açıklama yapan, minimum söz söyleyenler bu anlamda daha rahat hareket edecekler gibi görünüyor. Bugün itibariyle kongre çağrısı yapmak ya da yapmamak için son gün verilen imzalar vardı biliyorsunuz. Tabii ki muhtemelen bir kongre çağrısı gerçekleştirilmeyecek. Olağanüstü kongre çağrısı. Olağan kongre sürecinin başlaması, bunun da Ekim-Kasım gibi başlaması bekleniyor. Hal böyle olunca önce il ve ilçelerde kongreleri yapacaksınız, tamamlayacaksınız. Delege yapısını kuracaksınız, sandığı ortaya koyacaksınız. Kongrenin bitmesi CHP'nin kendi normal moduna girmesi, yani bu butlan heyeti, çünkü hani çağrı heyeti buradan hareket etmesi gerekiyor, kongre yapması gerekiyor. Bunun da takriben 2027 ortası ya da sonunu bulacağı tahmin ediliyor. Yani CHP'de hikaye çok uzun. Özgür Özel tarafının istifa edip etmeyeceği, partindeki koltukları bırakıp bırakmayacağı, yeni bir partiye geçip geçmeyeceği hepsi birer muğlak olarak da ortada duruyor. Çünkü gider misiniz dendiğinde onlar da diyorlar ki tamam biz gidelim, bir parti kuralım. Dava süreci, mahkeme süreci, oradan çok olumlu bir şey beklemiyorlar. Peki partiyi başkalarına mı terk edeceğiz? Biz burada olmazsak, istifa edersek partiden otomatik olarak vazgeçmiş oluyoruz. Bir taraf diyor ki biz burada mücadele edelim, partiyi yeniden ele geçirelim. Bir taraf da diyor ki burada mücadele edilecek bir şey yok, bizim artık çıkmamız lazım diyor. Çok fazla senaryo var. Ortalık çok karışık. Mesela yeni parti tam olarak bir sol tendans mı olsun, merkeze yakın mı olsun, herkesten oy isteyebilecek durumda mı olsun? Burası da muğlak. Tepkiler birazcık büyüktü. İlk başta daha da büyüktü. Gün geçtikçe tepkiler birer miktar azalıyor Kılıçdaroğlu dönemine karşı. Çünkü onlar da eli boş durmuyor. Yani bir iletişim kampanyası da yürütüyorlar. Dün görüştüğümüz bir yetkili öyle söylüyordu. Mesela minimum alan delege, yani geçiş için minimum alan delege, şaibeden bahsederken 100 bin dolar almış diyor. Ortalama piyasa 300 bin dolar diyor. Hatta bizim arkadaşlar dedi ki ya bizi niye delege yazmadınız? Biz nasıl kaçırdık böyle bir şey dedi. Bu tarz çok sert iddialar var. Kayseri üzerinde de eski il yönetimi ya da yönetimin içerisinde ben CHP'liyim diyen insanların birbirlerine karşı çok ağır sözleri de çıkmaya başladı. Her grup tarafından değil ama mahkemelik olunan süreçler var. Bu kazan daha çok kaynar. Biz de bu kazanın sonundaki suyu daha çok uzun zaman sonra görürüz gibi görünüyor.
1: İl binası içerisinde o yazılan, spreyle yazılan yazılar vardı. Dün birçok ulusal medyada Kayseri gündem oldu. Bir sürü bir şeyler yazıyordu. Aynı şeydeki genel merkezde.
3: Küfür mü yazmışlar?
1: Küfür, hakaret, ne ararsan var yani, böyle bir
3: telefon numarası falan.
1: Karalama defteri gibi tüm duvarları spreyle boyamışlar. Yani hoş muydu dersen çok da hoş bir görüntü değildi.
3: Hayır, bunu yapanlar
0: borcunu ödeyememiştik ya.
3: Bunu yapanlar CHP'ye sonradan entegre olmuş insanlar değil. Bunlar da CHP'li, onlar da CHP'li. Bunlar da 5 sene önce Kılıçdaroğlu döneminde ya da daha önceki dönemde zaten CHP'lilerdi. Çünkü çoğu dededen CHP'li geliyor ya. Zaten aynı şeyin içerisindelerdi. Şimdi birbirlerine karşı çok ciddi iddialarla, şeylerle, işte arınacağız, bu ahlaksızlardan kurtulacağız falan tarzında cümleler çıkmaya başladı. Abi 5 sene önce, 3 sene önce hepiniz bir aradaydınız zaten. Yani madem öyle bunlar kötüydü de niye beraberken bunların tespitini
0: yapmıyoruz? Bugün Özgür Özelci olanlar ya da Özel tarafında bulunanlar bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyordu. Bu bir gerçek. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun diye alandalardı, oy istiyorlardı. Her şey bölünmüş durumda. Belki de istenilen tablo da buydu. Orası ayrı bir hadise ama çok böyle bu köprünün altından çok sular akar denilecek gibi görünüyor. CHP fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyor. Kendince böyle ifade ediyor. Ahlaki değerlerde başa dönüyoruz, eski ayarlarımıza dönüyoruz diyor. Tabii orada da Kılıçdaroğlu'nun şu an partinin genel başkanı olsa da ona da çok büyük eleştiriler var. Butlancılar tarafından da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar tarafından da çok büyük eleştiriler var. Bunu zamanında yapsaydın, bu dengelemeyi zamanında yapsaydın, zamanında bu işi yapabilmiş olsaydın bugün parti bu halde olmayacaktı. Yani şu an bölünmüş, parçalanmış bir parti var, hadisesi var ama bir taraftan da ellerindeki çürük yumurtalardan kurtulmak gibi de böyle bir hevesleri var. Fırsat mı fırsat? Hadi birazcık şöyle ayıklıyoruz, birazcık lüzumsuzlardan kurtuluyoruz gibi. Bugün kurtulursunuz, yarın iktidar ya da ana muhalefet olma eğiliminin geldiğinde yeni çürük yumurtalar sepete dolar. Bu hiçbir zaman değişmedi siyasi.
3: Kılıçdaroğlu kaç yıl boyunca o partinin başında genel başkanlık görevi yaptı? 13 yıl.
0: 13 yıl 10 seçim değil mi?
3: 10 seçim.
1: Toplamda 15 ya da 16. Yani referandumlar, yereller,
3: ıvır zıvırlarda
1: derken 16 tane.
3: Eğer CHP gerçekten çok kötü bir duruma düşmüşse senin 13 yıllık siyasetin, senin 13 yıllık yönetiminden dolayı bu hale geldi. Ben böyle bakarım. Son 3 senede olmadı bu yani.
0: Evet.
3: Bu insanlar senin döneminde üye oldular. Sen CHP'nin başına geldiğinde daha ergen genç olanlar şu anda belki yönetim kadrosuna geçtiler. Ve senin karşında olanlar var. Ya burada hepsi suçlu.
1: Şöyle Ahmet Bey. Şimdi bazı belediye başkanı, birçok belediye başkanı alındı. Ya da delegeler. Bazıları içeride, bazıları görevden uzaklaştırıldı. Birçoğu da Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanı olup sonradan da Özgür Özel döneminde de yeniden tekrar belediye başkanı olanlar. Şimdi soru şu. Mesela Muhittin Böcek Antalya Belediye Başkanı zamanında. Ya bu adamlar hırsızı da, bu adamlar rüşvetçiydi de önceki dönemde yapmadılar mı? O zaman niye çıkmadı da şimdi çıkıyor diye sorular var.
3: Tabii.
1: Bunun cevabını yine Muhittin Böcek verdi, biliyor musun? Dedi ki Kılıçdaroğlu döneminde biz aday ya da aday adayı iken genel merkez bizden hiçbir şekilde para talep etmedi. Bizden gayri ahlaki bir takım taleplerde hiç bulunulmadı.
3: Gayri ahlaki
1: biz de
3: derken
1: işimizi yaptık.
3: Bir açabilir miyiz? Gayri ahlaki ne yani?
1: Adam söylüyor, ne bileyim ben ya. Neyse artık.
3: Biliyorsan diye sordum. Ya detayını da, biliyorsan diye.
1: Ahlaksız ne açıklamalarında tekti. Söyledi. Ben dedi işimi gücümü bırakıp dedi CHP'li genel merkezinde de Antalya'daki turizm işlerini bedavaya halletmek için sürekli baskı yiyordum dedi. İşte al işte gayri ahlaki diyorsan bu. Dedi ki sonra yine Muhittin Böcek'in ifadesi.
3: Ahlaksız teklif bu yani.
1: Dedi ki ama dedi Özgür Özel zamana geldiğimizde tekrar yine bir aday adaylığı süreci var.
0: Evet.
1: Ve dedi sürekli benden para istediler dedi. Sürekli herkesten. Ve bir takım şeyler çıkarmışlar. Baremler çıkarmışlar. İşte nüfusu 50 bin kişi üzerinde olan
0: onları
1: ilçelerde.
0: Onları standartı var diyorsun.
1: Tabii orada da işte illerde ayrı, ilçelerde ayrı, nüfusa göre ayrı. İşte Allah rahmet eylese yine de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hayatını kaybetti. O onun Özgür Özel'in kasası olduğunu iddia ediyor. İşte şu kadar dolar bilmem kaç milyon dolar şuna verdim, elden buna verdim. Sürekli benden para istiyor diyor. E şimdi öbür neydi, Uşak Belediye Başkanı. O da benzer şeyleri söyledi. İşte o 170 bin euroluk VIP dönüşümler bunlar. Bunları da hep merkez bizden istedi. Biz diyor bir anlamda merkezin söylediklerini yaptık gibi bir şey. Bak. Doğrudur, yalandır, buna mahkeme karar verir. Ama biraz önceki sorunun cevabı aslında birazcık burada gizli. Eskiden de mi hırsızdı, sonradan mı hırsız oldu? Biraz merkezden gelen taleplere göre mi yönelimler oldu? Bu da mahkemenin vereceği karar.
0: Bunun adına hırsızlık diyorsunuz. Bir taraftan da başka bir siyasi parti, AK Parti olmak zorunda değil, bunu net geçiyorum. Diyor ki genel merkezin şöyle bir ihtiyacı var, şunu halledin. Genel merkezin gazetesi var, buna bu kadar para verin. Genel merkezin şöyle bir organizasyonu var. Buraya 10 bin kişi artı sahne artı şu artı yemek işini sen organize edin. Nereden? Belediye bütçesinden. Bu sadece CHP'li belediyelerde mi yaşanıyor? Hayır.
3: Hepsinde yaşanıyor.
0: Hayır. Ama şimdi bunu nereden baktığınızla alakalı. İşin içindeyseniz problem yok. İşin dışındaysanız suçlamaktan bahsediyorsanız hepsi suçlu zaten. Yani problem değil. Yani yaşandı. Yaşanıyor. Doğrudan genel merkeze doğrudan göndermiyor da 4 tane, 5 tane, 8 tane, 10 tane arada vakıf dernek var. Şu derneğin şuna yapılacak diyor. Şu derneğin binası yapılacak. Şu vakfı şu verilecek. Bakanlıklar giriyor işin içerisine. Sen buradan bunu buraya vereceksin diyor. Buna bir para aktarmamız lazım diyor. 1 milyonluk iş 10 milyon oluyor. 10 milyonluk iş 100 milyon oluyor. İşte Kayseri Spor'a para vereceğiz diyor. Bunun ihalesini böyle yapalım diyor. Şimdi buna legal ve illegalite mantığında bakacak olursan her yerde var aynı
3: Nedenler?
0: İş. Ha, bu bunu normalleştirmiyor. Bakın açık söylüyorum. Ben bunun normal olduğu kanaatinde değilim. Ben İmamoğlu'nun tutuklandığı gün de aynısını söylemiştim. Burada efendim İmamoğlu'nun suçu ve kabahati yoktur diyen her kim varsa karşısına çıkar. Suçu ve kabahatini anlatırım. Taraftar olduğum demeyeyim. Haklı bulmadığım tek nokta bunun sadece işte NTV vesaire geçerken hep öyle geçiyor. Herhalde böyle bir anlaşma yapmışlar. CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında. Yani hep gündemimiz bu. Şimdi mesela Halil Bey bir şey söylüyor. Aday olacaksın. Bununla alakalı şu kadar vermen lazım. Tüm partilerde var. Şimdi sen şöyle zannediyorsun. Ben gideceğim. Aday olacağım. Aday olmak için 50 bin lira para vereceğim. AK Parti açıklıyor mesela. Diyor ki adaylık için 50 bin lira para ver. Ben seni aday yapayım. Yani aday yapayım derken aday yapayım demek için. Şimdi yola giriyorsun. Sürece giriyorsun. Adam diyor ki benim bütçem var. Problem yok. Ben 50 milyon harcarım diyor. Hayırlı olsun diyor. Birinci sırada ise 5. sırayı veriyor. Çünkü bu bütçeler zaten işin içerisinden dönüyor. Bu konuşulmayan taraf. Resmi olmayan taraf. Bunu resmileştirince, kayıt altına alınca, Ahmet Bey de aday olmak için itirafçı olmuş. Bak ben aday oldum ama bunun içinde benden şu kadar para istediler, bunu istiyoruz. Meclis üyesi ya, belediye meclis üyesi. Geçtiğimiz yıl mı ondan önceki, geçtiğimiz dönem, ondan önceki dönem ya da geçtiğimiz dönemde mesela meclis üyesi adaylığı için meclis üyesi listesinde yer aldığında bir partide, X bir partide, hepsinin haberi bu kadar çıkmadı, 250 bin liraydı bütçe. 250 bin lira vereceksin. Ne için? Meclis üyesi adayısın sen. Yani niye? Seçim çalışmasına şey mi bulunacak, desteği mi bulunacak, harcayacaksın, getireceksin, götüreceksin. Bunlar zaten var. Meclis üyesi ya, belediye başkanı filan değil, milletvekili filan değil, meclis üyesi. Meclis üyesi ne kadar para alıyordur ki sistemden? Oturum başına aldıkları para belli. Yani aylık ceplerine geçen 3-5 bin liranın ötesine geçmez. Onu da zaten çoğu almıyor bile. Yani neyini onunla uğraşacağız filan diyor. Para değil.
3: Ama niye bu parayı veriyorlar orada olmak için?
0: İşte böyle.
3: İleriye yönelik rantları görebilmek için belki de. Ama işte o oradan çekiyor, bu buradan çekiyor. Kayseri'nin tabiriyle yırtılan tüfekçi Bekir'in yakası oluyor. Yırtılan tüfekçi Bekir'in kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Vatandaş.
0: Evet.
3: Vatandaşın yakasını parçalıyorlar. Kendi aralarındaki siyasi hesaplarında siyasi hedeflerine ulaşmak için vatandaşın parasını oradan oraya çarçur etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Ondan sonra da aynı parasını harcattıkları vatandaşın başına ağa kesiliyorlar hepsi. Yazıklar olsun ya, başka bir şey demiyorum.
0: Durum öyle.
3: Hepsine yani A, B'si yok bende. Öyle, yazıklar olsun.
0: Öyle çok da şey durumunda değiliz vallahi. Yazıklar olsun durumunda da değiliz yani. Yıllardır ülke aynı yönetiliyor.
3: Benim
0: sadece
3: şahsi
0: biz başka
3: bu.
0: Yerlere başka şeyden bakıyoruz. Yıllardır aynı yani. Hiç fark eden bir şey yok ki. Hep aynı mantıkla devam ediyor. Düzen değişecek de diyor. Değişecek mi acaba diyor. Aynen öyle durum. Biz değişecek mi değişmeyecek mi? Bunlara doğru gözümüzü atıyoruz ve bakıyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacaksa. Bahtımıza ne görünecekse hepsini beraber seyredeceğiz. Sezon bunları çok konuşacağımız ya da hiç konuşmayacağımız hale gelecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Bazen de bunları hiç konuşmayacağız. Normal bu ya filan diye başlayacağız. Ama CHP durum karışık. Döndük bir başka hadiseye. Dün genişletilmiş İl başkanları toplantısı vardı. Onun öncesinde de AK Parti'nin grubu vardı. Grubun olduğu an meclisteydik, gruba katılmadık biz. Yani birazcık o sıkıcı geçiyor. Yani sadece televizyonların annesini seyredebiliyorsun. Orada transferler vardı. İstanbul Milletvekili hanımefendi, aslen Kayseri'li olan hanımefendi AK Parti rozeti taktı. Çünkü öncelikli olarak İYİ Parti'deydi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye, CHP'den istifa edip şu an itibariyle AK Parti'ye geçmişti. Ankara bu anlamda sallanıyor. Bu mu oldu, şu mu oldu, ne oluyor diye çok fazla konuşuluyor. Kule Vinç işi yapan, inşaat makineleri kiralayan bir firma. Bundan dolayı da bu firmanın gelirsel olarak, işsel olarak yıllardır hani bu sisteme başladığından bu tarafa iş alamadığı, bunun için parti değiştirdiği, mali bir zorunluluk olduğu ya da mali bir rüşvet olduğu gibi söylemler var. Bunu zaman gösterecek. Bakalım nereden ne çıkacak diye, ama daha büyük ve belki de bizi daha fazla ilgilendiren noktada dünkü geçişti. Daha önce geçtiğimiz dönemde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olan Rasim Arı, hatırlarsınız o dönem de bizim sürece denk geldiği için Kayseri yüzünden mi alındı diye çok konuşulmuştu. Kayseri'de Memdu abi Erciyes'i elinden alırım dedim. Öyle değil mi filan diye böyle bir çok atarlı bir sohbetten sonra Kayseri ile ipleri gerilmişti. Bu sürecin tam sonrasında da görevden alınma değil, istifası istenmişti.
3: Evet.
0: Rasim Arı'nın istifası istenmişti. Böyle ağlaya zırlaya, istemeye istemeye, hatta tam basın açıklamasının ortasında muhtemelen o dönem aldığımız istihbarata göre Süleyman Soylu'dan gelen bir telefon, sonra basın toplantısına yeniden dönüp müsaadesini isteyip ben çıkıyorum bu işten, hani ben artık istifa ediyorum buradan diyerek istifa eden ya da ettirilen Rasim Arı daha sonraki dönemde bağımsız başladığı süreçte, bağımsız olarak başlamıştı ilk hikayeyi, İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olup İYİ Parti'nin tek belediye başkanıydı. Nerede? İl merkezi. İl tabanlı tek belediye başkanıydı.
1: 52 mi 53'te oy almıştı.
0: Evet, iyi bir oy almıştı. Rasim Arı da ilginç bir karakter. Denk gelmişsinizdir belki de. Sürekli olarak sosyal medyasında da gündemde de böyle üf filan diye dedirten, yani ne yapıyor adam dedirten. Birazcık sıcak, birazcık sempatik, birazcık adabı itibariyle insanlarla iç içe girebilen ilginç bir karakter, ilginç bir yapıydı. En son Bir yıl oldu mu bu bahsettiğimi? Bir yılı belki birazcık geçmiştir. Hayırlı olsun ziyaretine gitmiştik Rasim Bey'e. Rasim Bey de bizde olan hikayesini zaten vatandaşları iyi kötü biliyordur. O Memduha Verci'yi sallarım elinden dediği videoyu biz trend haline sokmuştuk. Bundan dolayı Rasim Bey bizi iyi bilir. Ama biz işimizi yaptık. Yani bu anlamda kendisi de gülüyordu oradan. Biz Kayseri'yi çok severiz. Yok kardeşim olur mu filan diye başlamıştı. O gün itibariyle bunu belki buradan ilk kez anlatacağım ama bugün anlatma vakti. O gün itibariyle oturduğumuzda Rasim Bey dedi ki Haseki Bakan dedi hiçbir şey olamazsın bana demişti. Bana bunları söylemişti. Denk gelirsen söyle dedi. Haseki Bakan'a söyle. Hiçbir şey olamaz demişti. Bak buranın belediye başkanıyım demişti. Ego da birazcık yüksekti o günlerde. Şimdi ne alemde bilmiyorum. O gündür görüşmüyoruz çünkü. Bir iki yerde denk geldik sadece. Olur başkanım. Ertesi günde zaten Haseki Bakan dönmüş. Kacıtaş'taki odasındaydı. Haseki Bakan'a hem bir hayırlı olsun hem bir geçmiş olsun ziyareti gibi bir randevum vardı. Valla gelirken dedim randevusu geldi. Yarın görüşeceğim bakan beyle söylerim dedim. Söyle söyle tabii dedi. Sayın Bakan'a dedim ki bazı mevzular vardı. Konuştuk dedim ki dün Rasim Ali ile beraberdik sana selam var. Böyle diyor dedim.
3: Bak şimdi kapalı kapılar arasında neler konuşulmuş.
1: Tabii. Arşivler açılıyor.
0: Peki bakalım kulakları çınlasın. Dinlemiyordur bu saatte muhtemelen ama kulakları çınlasın. Dedi ki ya Mustafa'cığım ben ona hani hep meşhur şey hikayesine döndü. Ben sana
3: adam olamazsın.
1: Okuyamazsın
0: demedim. Adam olamazsın dedim der gibi. Dedi ki bak şunlar dosyalar. Şunlar yazışmalar. Yalvardı dedi ya. Yalvardı dedi yani. Şimdi anlatmasın bana o hikayeyi, açtırmasın kutuyu dedi. O ne hikayeler var onda dedi. Bakan Bey şöyle yapmıştı. O... Ben de kalsın o kısım birazcık daha şey. Çünkü yeniden döndü. Sine millete döndü. AK Parti'ye döndü yeniden. Valla bakanım elçiye zeval olmaz dedim. Rasim Bey böyle diyor. Ben de sana ilettim. Geleceğimi söyledim. Sana da söyleyeceğimi söyledim. O da söyledi dedi. Birazcık böyle bir kaydırdık böyle işin üstünden ve kapatmıştık konuyu. Sonra da Rasim Bey'le birkaç yerde denk geldik. Sadece merhabalaştık, muhabbet ettik. Son iki gündür de kimseye ulaşamıyor idi. Yani İYİ Parti'nin Nevşehir İl Başkanı da vallahi Rasim Bey'le ne olur bilmiyoruz ama iki gündür ulaşamıyoruz dedi. Yani telefonumuza bakmıyor çünkü geçişler böyle oluyor. Duyulunca herkes bir bastırıyor.
3: Kayboluyor.
0: Buradaki adam da telefonu kapatıyor ya da özel kalemine veriyor. Ben aslında yokum diyor. Hatta memleketi bile terk ediyor yani kapıma dayanmasınlar filan diye. Ertesi gün akşam dün işte rozet takıldı. Bir önceki gün akşam geldi Ankara'ya bir yerde misafir oldu. Hatta akşam da belki görüşürüz diye bir böyle bir ihtimalimiz vardı. Kısmet değilmiş. Bizim de yoğunluk vardı. Sonrasında da genişletilmiş il başkanları toplantısında rozetine Tayyip Bey taktı. Dün akşama kadar şu an yeniden de bakmadım. Rasim Arı hiçbir şekilde bir paylaşım yapmadı. Birazcık tepkilerden de çekiniyor. Çünkü bu bir farklı bir tepki modeli. Vatandaşlar da öyle çok da rahat rahat bakmıyor işin içerisine yani o ne kadar iyisiniz güzelsiniz ne güzel geçmişiniz demiyor. Şimdi Rasim Arı'nın kendi sayfasına evet başlamış 12 saat önce bu şehre olan sevdamızda bu şehre olan sorumluluğumuzda ilk günkü gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Nevşehir'imize olan destekleriyle şehrimiz için daha güçlü atımlar atacağımıza yürekten inanıyorum. Tek gayemiz Nevşehir'imize daha güçlü hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin beklentilerine daha güçlü cevap verebilmektir. Rabbim birlik içinde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin demiş. 2000 tane de yorum almış böyle.
3: Yani. Yorum açık mı diye soracaktım. Açık, yorum açık.
0: Evet yani tabii burada kötü yorumlar da olacak. Başka yorumlar da olacak. Rasim Bey artık şu an itibariyle AK Parti belediye başkanı olmuş oldu. Başa döndük. Fabrika ayarlarına döndük. Tam bu dönemde yani dün de aramadım ama bu Haseki Bakanıma bakanım ne diyorsun deyip mikrofon önünde konuşturursan gündem olur. Mikrofon dışında bazı şeyleri konuşuyoruz ama mikrofon önünde konuşunca büyük gündem olurdu belki de ama artık o da AK Parti'nin biz neferi olarak muhtemelen yeni dönemde de yeniden Nevşehir Belediye Başkanı olarak başkan adayı olarak yeniden ortaya çıkacak ve ben buradayım diyecek. Ne diyelim, hayırlı olsun mu diyelim, geçmiş olsun mu diyelim, nereden bakacağız?
3: Halil Bey'e sorarım, Rasim Arı'yı nasıl bilirdiniz?
1: Ben birebir tanımıyorum, sadece sosyal medyadan biliyorum.
3: Ben bir tek bir hanımefendiyle olan muhabbetini hatırlıyorum, videolarını.
1: Ama şu var, belediyenin kendi paylaşımları içerisinde altına yazılan yorumlar ta o dönemden, kaç yıl oldu, 4 yıl mı oldu?
0: Ya üçüncü yıl bitti.
1: 3 yıl kadar önceki o dönem Nevşehir'den yazan vatandaşların yorumları, sonraki süreçlerde yorumlar, belediye paylaşımları ben mesela takip ediyorum. Çok da keyifli, güzel paylaşımlar yapıyorlar, içerikler de üretiyorlar. Ömer var mesela burada. Ömer'i çağırın. Ünlü bir Ömer var orada. Ya şu
3: özel
1: var.
3: Özel kalemi değil mi o?
1: Özel kalemi. Ömer de Ömer. Öyle bir şey de var. Adem de Adem diyor ya. AK Parti'den aday olmuş. %51 mi 52 oy almış. İyi Parti'ye geçmiş, yine %52 almış. Yarın MHP'ye geçse herhalde yine %52-53 oy alabilecek. Vatandaşın, Nevşehir'deki vatandaşın sevdiği bir belediye başkanı. Benim anladığım.
0: Özgür ağırlığı diyelim daha
1: çok. Evet. Yani orada partiden ziyade şahıs olarak ön plana çıkan ve bir karşılığı var, tabanı var. Vatandaş seviyor. Hayırlı olsun inşallah. Nevşehir hangi parti olursa olsun bak ben birebirini de tanımam. İyiyse de bilmem, kötüyse de bilmem. Vatandaş tarafında bir karşılığı var. İnşallah Nevşehir'e güzel hizmetler yapar. Düşüncem bu.
0: Valla geçişler bana normal ve makul gelmiyor. Hangi partiden hangi partiye olursa olsun onu söyleyeyim. Ama en makul geçiş buydu. Şimdi mesela CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeyi benim anlama şansım ya da nasıl deme şansım yok.
1: Keçiören Belediye Başkanı da geçti.
0: Evet, Keçiören Belediye Başkanı da geçti. Keçiören Belediye Başkanı partisinden istifa etti ve uzun dönem beklemişti. Ne oldu ne olacak diye beklemişti. İşin sonunda böyle de oluyormuş dendi ve iş kapandı. O ayrı bir hadiseydi. Yani o da CHP'den geçmişti. Hatta uzun dönemde tabiri caizse Ankara'da bunu konuşuyor. Kapıda bekledi. Yani beni alın, beni alın, alır mısınız filan diye Özgür Özel'in küfürlü mesaj attığı belediye başkanıydı. Yani telefon açmıyorsun, sen şöylesin ve dediğimiz o belediye başkanı Keçiören Belediye Başkanı'ydı. Aslında asıl gündem orada. Ama gündemin üstüne de baksan, altına da baksan oradaki geçiş CHP'den yani tam zıt kutuplardan bir geçiş. Mesela Yeniden Refah'tan ya da Saadet'ten AK Parti'ye, AK Parti'den bu gruba misal veriyorum İYİ Parti'den MHP'ye, MHP'den İYİ Parti'ye birazcık daha normal geliyor bana. Bir tık daha. Anladın mı? İdeolojik taban birbirini en azından toparlıyor diye.
1: Özür dilerim, parantez açayım. Şimdi vatandaş tarafından bu o ideolojik taban evet var da şimdi genel merkezlere, partilere baktığın zaman ben bu ayrımı çok göremiyorum ya. Mesela Ekrem İmamoğlu zamanında AK Parti'den aday olmak için, üye olmak için bir sürü uğraşan biri. Şimdi Ekrem İmamoğlu sağcı mı solcu mu ya da seküler mi muhafazakar mı? Özgür Özel gençliğinde hangi sol örgütler ya da sol örgüt demeyeyim de hadi sol ideoloji içerisine yer almış? Hiçbirinde. Mansur Yavaş ülkücü olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi CHP'ye baktığın zaman bak vatandaştan bahsetmiyorum. Yönetimden, parti yönetimden bahsediyorum. Bunlar da sağcılık, solculuk, sekülerlik, CHP'lik, Atatürkçülük, muhafazakarlık çok kalmadı gibi geliyor bana ya. Yani hepsi aslında şimdi, ortada.
3: Benim şimdi aklıma
0: onlar da kalmıyorsa anlarım da Halil'cim. Şimdi şöyle düşün. Sandığa gidiyorsun, oy veriyorsun. Kime oy verdin? Tayyip Erdoğan'a. Kime oy verdin? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Niye? Şimdi karşı tarafı ideal bulmadığın için bir tarafta kutuplaşıyorsun. Şimdi ben tutmuşum Tayyip Erdoğan'a oy vermişim. Tayyip Erdoğan'a oy verirken arada Ahmet Mehmet vesaire listedeymiş. Onlara da oy vermişim. Listede olan adamlar diyor ki yo biz yanlış yapmışız. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyormuşuz. Lan gerizekalı seçimden önce söylesene. Ya seçimden önce söylesene. Sen bu taraftasın diye. Ya bak şimdi lider dürtüsüyle bir şeyimiz var, tabanımız var. Şimdi bakıyorsun AK Parti'nin oy oranına bakıyorsun. Ankette çıkıyor misal %30. Tayyip Erdoğan'a bakıyorsun çıkıyor %50. Böyle olmuyor mu kardeşim? Tabii. Şimdi ama partisine baktığın zaman partisi daha az oy alıyor. Sebep ne? İnsanlar bizim yıllardır, yüzyıllardır lider eksenli siyaset tabanına girmişiz. Lideri seçerken de, liderin arkasından giderken de bazen ideoloji bazen başka bir şey. Diyor ki ben Tayyip Erdoğan'ı burada görmek istemiyorum. Karşısında kim var? Ben diyor sola yakınım CHP'ye oy verdim. Ben sağa yakınım misal veriyorum İYİ Parti'ye oy verdim. Yeniden Refah'a oy verdim diyor. Sen şimdi buradan bunu alıyorsun bu kazandan. Diyorsun ki siz verdiniz ama ben öyle düşünmüyorum. Ben bu tarafa geçtim. Canım abim sen olduğun için oy veren senin oy kitlenin içerisinde %1'i 2'yi geçmez. Şahsınla alakalı. Şimdi Rasim Arı bir istisna. Niye bir istisna? Bu adam AK Parti'deydi. AK Parti'den bir şekilde kendince bir mağduriyet edebiyata yatarak ya da Nevşehir'li buna kızarak AK Parti'den seni koparttık, belediye başkanlığından seni aldık. Daha sonra dedin ki ben siyasete gireceğim, oldum olacağım, ben adayım dedin. Bağımsız aday gibi neredeyse İYİ Parti'nin oy ortalamasının çok üzerindeydi. Gittin burada seçimi kazandın. Önemli bir başarı.
1: Halbuki bağımsız da aday olsa bence yine kazanırdı.
0: Muhtemelen ama bir partili olarak kazandı. Şimdi bu adamın geçişi diğerlerine göre bir tık normal. Yani bu adamı daha önceki dönemde seven de bilen, tanıyanlar AK Parti döneminde tanıyordu. Ha kızan var mı olacak, sevinmeyen var mı olacak? Mesela %51 aldırıyorsun, %51'i görmez. Bir miktar orada bir kopuş olacaktır. %2, %3, %10 bir şey kopacaktır oradan. Ama diğerlerinde baktığımda Keçiören Belediye Başkanı. Ya da işte atıyorum Aydın Belediye Başkanı, Afyon Belediye Başkanı. Nereye gidiyorsun sen? Sadece senin şahsın adına mı verildi bu oy?
3: Bence bilmediğiniz şeyler var. Bakın çok fantastik bir şey söyleyeceğim size. 20 küsur yıldır AK Parti'ye karşı kaybedenlerin hepsi dediler ki, bak çok fantastik, uyduruyorum, bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur, tamamen sanal ürünüdür. Hepimiz AK Parti'ye yasırayla geçelim, içeriden fethedelim. Bütün geçenler böyle geçiyor bence. İçeriden fethedecekler. Çoğunluğu elde edecekler içeriden.
0: Dışarıdan kazanamıyoruz, içeriden mi kazanalım?
1: Truva attı, görevi mi üstleniyor hepsi?
3: Fantastik bir fikir işte.
0: Evet, güzel bir fantezi. Valla memlekete hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde yeniden görür müyüz bilmiyorum bu geçişleri. Ama yine söylüyorum, bu kadar zıt ideolojilerdeki geçişler bana çok normal, çok doğal, çok sağlıklı gelmiyor. Rasim Arı'yı bir anlamda buradan tenzih ediyorum. Çünkü başlangıcı ora değildi. Yani başladığı yer
3: AK Parti'ydi.
0: Şimdi bunun için yeniden refahın geçişleri de mesela çok hızlı oldu şeye geçerken, AK Parti'ye geçerken. Taban aynı ya. Yani Saadet, Yeniden Refah, AK Parti, Milli Görüşçüyüz diye başladığın hadisede ya bir bakıyorsun ya o ora filan diyor. Ama bu tarafta oy veren de zaten AK Parti'yi çok seviyor olsaydı sana vermezdi oyu. Tabanın aynı. Yani koyduğun adaydan filan uçmadın. Bunun için bunlara da belki başka bir yerden bakmak lazım. Gerçekten şunu keşke yaşayabilsek. Rutin olarak biz simülasyonla, seçim simülasyonu yapıp ne oluyor, vatandaş ne düşünüyor keşke görebilsek.
3: Hayır, seçim başlamış gibi ne güzel program oldu ya, bak hele konuştuğumuzu. Sanki seçim şeysi başladı.
0: Evet, o da girdik.
1: Hem vekil transferleri hem de belediye başkanları transferleri bence yasaklanmalı. Bir parti başka bir partiye geçiş tamamen yasaklanmalı. En fazla bağımsız devam eder. Partisine istifa eder vekil ya da belediye başkanı. Bağımsız devam edebilir. Ama başka bir partiye geçişi bence yasaklamalılar diye düşünüyorum.
0: Hemfikirim. Yani bağımsız kal, çok zorluyorsa orada da öyle devam et. Efendim yapacak bir şey yok. Memlekette iş böyle gidiyor. Bir bakıyorsun o partidesin, bir bakıyorsun bu partidesin. Bunun sonuçlarını da şeyde görelim. Sen söyledin.
1: Seçimde görelim.
0: Yani referandum, ana anket.
1: Kendi gölgen mi, dağın gölgesi mi görelim?
0: Aynen öyle. Dağın gölgesinde yatar, kendi gölgem zannederdi diyor. Kanının gölgesi mi, kendi gölgen mi, bakıp hep beraber görelim. Bu süreçte duracak gibi de durmuyor. Çok durduğu zaman da başka şeylere sebebiyet veriyor. Ülkenin seçim havası, Ahmet Bey'in söylediğine şöyle ilave yapmış olayım. Seçim gelmiş gibi konuşuyoruz diyoruz ama bencesini söyleyeceğim. Ülkenin seçim havası bence çoktan geldi. Erken seçim yapmamak gibi bir tavrımız var son dönemde. Bunu anlıyorum. Ama ülkede seçimin hakkaniyeti, temsilin adaleti, kimin temsil edildiği noktasında bir bakış açısına ihtiyacımız var. İki, keşke seçimler yapıldıktan sonra ya da yapılmadan önce bizim siyasi partiler yasasıyla alakalı da bir değişiklik düzenlesek. Artık böyle elime aldım ben burayı bırakmam diyenlerin ve parti enflasyonuna sebep olanların önünden bir şöyle bir şu pastayı bir alsak. İnsanlar gidip gerekiyorsa milletvekilini bireysel olarak dahi gerekirse oy vererek başka bir sürece doğru bu işi girdirsek. Çünkü temsiliyetimiz yok. Bize bir liste veriyorlar. Listeyi sen mi seçiyorsun Ali'cim? Yok.
1: Hayır.
0: Delege mi seçiyor? O da yok. Temayül yoklaması diyor, yok diyor. Genel merkez buna karar verdi. Biz de bunu koyduk diyor. Temayül yoklamasını değiştirmek için yıldırma üyelikler yapılıyor. Hiç bilmediğin insanlar ya da hiç sevmediğin insanlar senin önüne liste olarak konuluyor. Şu anki seçilenlerden bahsetmiyorum. Bunu partililer gözünden bir bakın. Ben bunu istemiyordum ki diyor. Beni bu temsil eder diyor. Bunu koyuyoruz. Daha sonra bu insanları milletvekili, belediye başkanı, işte encümen vesaire meclis üyesi yapıyoruz. Sonra genel merkez tavanını seçiyoruz. Sonra da diyoruz ki bunun adı demokrasi. Ne yapıyorsun? Ben kendim seçtim. Neyi seçtin? Markete gidiyorsun, domateslerin iyisi seçilmiş. Sen domates almak zorundasın. Sana diyor ki git şuradan istediğin domatesi al diyor. Aynı psikoloji. Ben onların benim önüme koyduğu malzemeden seçim yapıyorum. Malzemenin niteliğini ben belirleyemiyorum.
1: O zaman şöyle bir şey yapsa şimdi. Mesela AK Parti'nin yaklaşık
3: tarladan seçemiyoruz domates.
1: 11 yani. Milyonun üzerinde bir üyesi var. Kayıtlı üyesi var. İşte CHP'nin 1,5 milyonun biraz üzerinde. Diğer partilerin 700, 800, 1000, 1 milyon falan. Aday adaylığı sürecinde bunu ister belediye başkanı ister vekillik olarak düşünün. Bunlar kendi bireysel bazda ben aday adayım diye işte seçimlerin başlamasına atıyorum bir yıl öncesinden seçime başladı. Ve her partinin kendi sistemi web sayfası içerisinde tabii ki bunların güvenlik önlemleri.
0: E-Devlet tabanlı olacak.
1: E-Devlet tabanlı olarak yapılıp güvenli bir şekilde orada bir seçimi partiye o resmi olarak üye olanlar aday adaylarını adaylığa çeviren oylamayı vatandaş yapsa sonradan oradaki vekil veya belediye başkanları seçime girse daha
3: i̇şte
1: mı güzel olur?
3: Bu genel merkezin hiç işine gelmiyor Halil'ciğim.
1: İşte orada
3: genel merkezin işine gelse yapar. Genel merkez diyor ki tamam, tabanda diyor benim 1 milyon tane kayıtlı üyem var. Bunlara da böyle bir sistem kurduk. Onlar belirlesin. Genel merkezin menfaatleri nerede abi? O dönecek paralar nerede?
1: Ya işte o seçilenlerinden alsın, tekrar alıyorsa da.
0: Yok, öyle... O zaman da delege para almaya başlıyor. O da garip bir muammaya doğru dönüyor.
1: İşte burada delegeyi birazcık daha kenarda bırakıp aslında direkt partiye üye olarak.
3: İlla para kazanacaklarsa oyu parayla mı kullanırsınlar?
1: Delege dediğim 1500 kişiden oluşuyor. Delege dediğim bu. Ama parti üyesi dediğin zaman, bak bir AK Parti örnek veriyorum, 11 milyon. Ya deli dehşet bir rakam ya. Bu resmi olarak partiye kayıtlı üye sayısı.
3: Oy başına 1 lira alsa 11 milyon lira alır.
1: CHP dediğinde 1,5 milyon. Yani şimdi 1000 kişinin delegasyonunu yönetmek, onun algısını yönetmek, işte o varsa iddialar, rüşvet, irtikap bilmem neyle oy çalmaların önüne geçilir mi benim söylediğimle? Geçilir. Sen 1000 kişiyi koordinasyon yapabilirsin de 10 milyon insanı yapamazsın. O zaman daha hakkaniyetli seçimler olur. Ön seçimler.
0: Hakkaniyetle alakalı keşke böyle dertlerimiz olsaydı, bu kanunları şu ana kadar komple çoktan değiştirir idik.
1: Ahmet Bey'in kafasına yattı şu an, düşünüyor bak söylediklerimi.
3: Ben para hesabı yapıyorum. Oy kullananlarım, bir de parayla kullansan 10 lira 5 lira para alsan. Yani madem sen karar vereceksin, buna da uygulama yaparken 5 lira 10 lira partiye bağış yapsan.
1: Ben seçim, Kayseriliye paraya çeviriyemeliyiz.
0: Ben seçim özelinde de düşünüyorum aynı hadiseyi. Seçimler, referandumlarla alakalı deli dehşet işler yapıyoruz. Şu an yaşlı ana babalarınız dahil olmak üzere devleti kullanmayan, MHRS'yi kullanmayan kalabildi mi? Sistemin çoğuna geçtik. Şimdi temsilde adalet filan diyeceksin, referandum, genel bir akış, ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz alakalı, belki bu alanlarda açılabilirdi. Yani mecburi bırakılabilirdi, zorlanabilirdi. Ama biz bu işin şov kısmını seviyoruz. İstimize nasıl geldiyse de oradan devam ediyoruz.
1: ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde mektupla oy kullanılıyor ya. Mektup, iadeli, taahhütlü, mektupla oy kullanılan bir yerde biz şurada e-devlet üzerinde niye kullanamayalım ya?
3: Dijital
1: anlamsız değil mi?
3: Çok ama tuhaf. Şimdi oyun gizliliğiyle alakalı bir şey var biliyorsun. Herkesin verdiği oyla alakalı bir gizlilik ilkesi var. Sen onu verdiğin zaman senin resmi olarak hangi partiye nereye oy verdiğin net olarak çıkacak. Bunda da bir güvensizlik, bir şey ortaya çıkar. Ya arkadaş, benim kime oy verdiğim orada kayıtlı olursa...
0: Bunu normalde gizleyebiliriz de. Bizim e-devlet şifrelerimiz ve TC kimliklerimiz de gizliydi. Demek ki gizli değilmiş. Onun için aslında gizleyebiliriz. Eğer hakkaniyet ve adaletten bahsedersek gizleyebiliriz ama çok da mümkün olmuyor. Efendim, vakti gelmiş seçimin de. Bizim programın sonu gelmiş. Biz artık sezona veda edelim. Bugün itibariyle, ki her yıl böyle yapıyoruz, bu yıl özel değil. Okul kapanırken biz de dükkanı, daha doğrusu sabah yayını kapatıyoruz. O sabah bizi dinleyen grup, sabah erken giden grup ve beraber hareket ettiğimiz yüzlerce, binlerce insanla, ne yazık ki böyle zamanlarda biz de okul tatili gibi bize de bir karne verirlerse biz de müsaade istiyoruz. Yeni sezonda daha güzel, daha keyifli, daha iyi haberler sunacağımız bir sezon olsun isteriz. Sezon boyunca stüdyolarımızda bulunan Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilyor'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir yol arkadaşlığıydı. Yani tamam, Halil Bey bizi birazcık gelmiş olabilir ama olsun, canı sağ olsun, burada yine problem yok. Yüzü arkası her yerde söylüyorum. İşi gücü rast gelsin ve beraberinde mesela her sezon her gün yayını bitirirken Laf Sokak'ta ile bitirdik. Laf Sokak'ta ekibine de, haber ekibimize de teşekkür ediyoruz. Her gün acımasızca devam ederek 3000 bölüme yaklaşan bir Laf Sokaklı serisi çıkarttılar. Ve çok güzel işler çıkıyor. Çok güzel kamuoyu yoklamaları çıkıyor bizler için. Sizler için de en azından bir alan oluyor. Ekibimize, arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki en çok sizlere, siz bizi dinleyen ve bize değer katan, yolda belde karşılaştığımız zaman abi her sabah sizi dinliyoruz diyen, abi geçen gün de şunu söylemiştin diyen, abi dünkü yayın neydi diyen, biz hatta Halil Bey ile gerilince üstüne telefon açıp abi bir şey yok değil mi diyenler filan, bu kardeşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum ki sabah kuşağında 5 yıldan beri sizin için güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz ve sizin için de yol arkadaşlığı ediyoruz. Tabii ki arada benim, Halil Bey'in, Ahmet Bey'in beğenmediğiniz fikirleri vardır ve olacaktır. Zaten biz böyle şeyci demokraside değiliz yani. Evet, o da konuşsun, o da konuşsun, beraber de konuşalım, anlatalım fikrindeyiz. Ama şehrin, ülkenin gündemini ve özelini size ulaştırmaya çalıştık. Ve 5. yılın, daha doğrusu 5. sezonumuzu, sabah sezonumuzu tamamlamış olduk. Bence bu gurur güzel bir keyif. 5 yıldır nasıl dayandık, her gün sabah nasıl kalkılıyor. Pasta mı keselim?
3: He, bugün oğlumun doğum günü, ben de onu götürürüm.
0: O zaman kesmeden biz üfleyelim, sen götür. Evet, doğru. Ha, tamam. Efendim yeni sezonda yeniden görüşünceye dek Laf Sokaklar'da neyimiz var Ahmet Beyciğim?
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın kazananı kim olur? Evet,
0: sorduğumuz kim soru. Oldu? Bugün onu sormuşlar. Bu arada ben sadece finali ben yapmış olmayayım. Lütfen sizler de sezon finali cümlelerini. Ben genelde öyle yapıp son cümleyi kapatırım. Hadi görüşürüz derim ama hakkınız ve emeğimiz hepinizin ayrı ayrı çok büyük. Bunun için sezon finali cümleleriyle kapatalım. Buyurun. Evet.
1: Bizleri dinlediniz aylarca. Biz de sabah yaz kış demedik. Sabahın köründe 6.30'da evden çıkıp arabanın karlarını buzlarını temizleyip size yayına yetişebilmek adına biz de mücadele ettik. Sizler de işlerinize yetişebilmek adına Şu mücadele ettiniz. Yaşıyor
0: bu 6.30'da çıkıyor yola.
1: Ya örnek olarak
3: verdik. Tamam, örnek verdik. Tamam bir şey yapma. Muhalefet olmaz. Tamam.
1: Dinleyenler de işlerine giderken bizlere yol arkadaşlığı yaptılar. Biz onlara yol arkadaşlığı yaptık. Her birine, herkese. Galip Usta'ya birkaç gündür sesi de çıkmıyor. Galip Usta'ya da selam gönderelim buradan. Evet. En sık takipçilerimizden, dinleyicilerimizden biri. Her birine selam olsun. İnşallah Eylül ayında okullara açılma döneminde Allah'tan bir malik gelmezse yine sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Tabii bu arada radyomuzda biz Yol Açık programı sezon arası veriyoruz ama diğer programlarımızın birçoğu devam ediyor. Radyo Radar yine burada günü gündemi takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edecek. Eylül'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Günaydın Ahmet Beyciğim.
3: Ben de bir tek şey söylemek istiyorum. Ümit ediyorum ki yaz süresince tekrar sesimizi duyma ihtiyacı olan bir olay, bir hadise tekrar yayın açıp yani istiriz. Acil bir durum işte değerli dinleyicilerimiz, takipçilerimiz sizler için bakın bu yayını yapmamız gerekiyor. Bu bilgileri verelim. İnşallah böyle bir ihtiyacı olmaz.
1: İnşallah.
3: Biz de yazın sonuna kadar, okullar açılana kadar normal rutinimizde tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize sağlıcakla kalın diyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda bomba gibi biraz daha dinlenmiş ve daha güncel, daha yeni ve belki de daha umut verici konularla buluşmak üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın. Trump pek akıllı bir adam değil. İran Amerika'yı dize getirdi gibime geliyor.
5: Benim düşüncem İran kazansın yani.
6: Dünyanın sahibi Amerika. Müslüman ülkeleri de onların uçakları.
7: Savaş falan olmasın inşallah. Olmasın.
8: Bence savaşı İran kazanmış şu durumda.
9: Ben edilenden tarafım.
10: Ahlak ele sığmıyor yani.
11: ABD ile İran arasında barış müzakereleri başladı. Sizce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın kazananı kim olur?
8: Bence savaşı İran kazanmış şu durumda. Kesinlikle. Amerika beyanatlarında hep kıvırttırıyorlar. Zaten Amerika'nın ne dostluğu ne düşmanlığı belli değildir. Ne yapacağı da belli değildir. Kazandıklarını söylüyorlar. Aslında kaybetti. Tribünlere oynuyor zannederim. İç şeydeki, kendi içindeki seçimleri garantileyebilmek için sürekli bu tür beyanatlar veriyor. Ama ben İran'ın kazandığı kanısındayım. Kesinlikle. İran bizim yakın komşumuz ve İran'la ticari ilişkilerimiz vardır. Gaz alıyoruz, petrol alıyoruz, karşılıklı alışverişlerimiz var. Altının düşmesi, dövizin biraz hareketlenmesi de o şeye bağlı bence.
5: Benim düşüncem İran kazansın yani. Amerika ve İsrail'i kesinlikle taviz vermesinler. Her ne olursa olsun biz her zaman haklı olanın yanındayız ve Müslüman ülke olarak da Müslümanların yanında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki baştakiler doğru bir karar alıp da halkla birlikte hareket ederlerse çok güzel sonuçlar doğurabilir. Ama eğer ki üsttekiler de onlarla işbirliği yaparsa Türkiye'nin zaten gidişatı belli, daha da kötü olacaktır bence.
12: Müslüman oldukları için kazanmalarını istiyorum. Gerek yok yani savaş çıkartmalarına. Bir sürü insan ölüyor. Savaş olduğu zaman çok şey oluyor. Yüksek oluyor ekonomik.
13: İran olur. İsrail, biz benimsemiyoruz onu. İsrail her şeyi batırdı yani. Olamaz. İmkansız ve imkansız. Türkiye büyük bir ülke. Nasıl yansır Türkiye'ye? Ekonomiye yansıyor. Cebimizde kaç kuruş var bak. İlacımı alamadım. Bunu da büyükler düşünsün. Ama düşünmüyorlar kesinlikle. Savaş falan olmasın inşallah. Olmasın. Hiçbir ülkede savaş olmasın. Nasıl savaş olsun ya? İnsanlar, çoluk, çocuk bıktılar, usandılar.
4: İran Amerika'yı dize getirdi gibime geliyor. Sonuç İran'ın dediği gibi olur. Hürmüz Boğazı açılır, petroller açılır, serbest piyasa, piyasa dengelenir gibime geliyor. Trump pek akıllı bir adam değil. Konuştuğu belli değil, falan değil. Adam kafasına göre şeye getirsen Bakırköy'de 2 sene, 3 sene yatar o.
10: Vallahi savaşın kazananı kim olur? Türkler olur. Birinin bize savaş açması, de mümkün değil. Ahlak ele sığmıyor yani. Bir an önce savaş biter inşallah. Barış anlaşması sağlanır inşallah. Temennimiz bundan yana. İnşallah herhangi bir kötü bir şey falan olmadan insanlar barış içerisinde, huzur içerisinde, refah içerisinde herkes yaşar.
6: Her zaman İsrail olur, Amerika olur. Dünyanın sahibi Amerika. Müslüman ülkeleri de onların uçakları. Tüm petrollerini kim işletiyor? İsrail, Amerika. Bizim ülke şeyi zarar gördü, öbür taraftan malı götürüyor adam. Yani olay odur.
14: Kazanan kimse olmaz yani, ortaklaşa olur. Kazanmaz yani. İran kazanmaz aslında. Çünkü Müslüman devlet olduğu için İran kazanmak istiyor. Ekonomik olarak yansıyor yani. Petrolü değiştiriyor, diğer emtiaları değiştiriyor, fiyatlarını değiştiriyor.
15: İnsanlık kazanacak. Benim görüşüm kapitalizmin kazanmasını istemem. Her zaman halkın kazanmasını isterim. Halk bugün İran olur, yarın başka bir ülke olabilir. Yani ben... Ezilenden tarafın. Dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor. İster istemez Türk ekonomisi de zarar görüyor.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menülere ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
3: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsun? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
4: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ila 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
2: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var. Yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını belirtti. Restoran ve kafelerdeki menüleri ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibariyle başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri temasları sırasında açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi.
2: Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güvenini yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor. Bölmeye çalışıyor. Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni de aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Yok. O seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği onu götüren partiye olan öfkesi artıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaymek ilk kez İngilizce ve Almanca konuşma kulübü düzenliyor. Öte yandan Kaymek bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. Kaymek'te eğitmen Beyza Atıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
3: Kurumumuzun yeni başlayan konuşma kulüplerinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Japonca dilleri bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan bireyler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyorlar ve telaffuzlarını da düzeltmiş oluyorlar. Çok yoğun bir talep var ama konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef biz kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ila 15 kişi arasında kontenjanımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük.
1: Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sahabiye kentsel dönüşümde 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü başlıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iki arkadaşını bıçakla yaralamakla suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği Kadınlar Süper Ligi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İkinci amatör kümede sezonu grup ikincisi olarak tamamlayan takımlar arasında oynanan müsabakaları kazanan Sarız Anadolu Spor'la Ambar Kızılırmak playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma,

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Yine karşımda sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Rabia Hanım. Sizde ne var ne yok? Nasılsınız?
1: İyiyiz biz de. Teşekkürler. Haftayı Allah nasıl kapattık? Versin. Nasıl geçti?
2: Haftayı nasıl kapattık? Hafta biraz yatırımcıları üzen, yani bizim yatırımcılarımızı üzen altınla.
1: Altın, evet.
2: Altınla başladı. Haricinde zaten dünya genelinde yaşanan olaylarla birlikte altın kendini yerden yere vurmaya devam eder bir hale geldi.
1: Evet, dün altın özellikle ciddi düşüşler yaşadı. Ons altın 4 doların altına kadar, düştü. İşte gerek jeopolitik risklerin azalması, güçlü ABD doları, faiz beklentileri, kar satışları olsun. Şu an bir toparlama evresinde ama düne göre en azından şu an bir toparladı kendilerini. Yatırımcıların üstte de 6 aydır aslında bu süreç devam ediyor.
2: Yılbaşından beri %25 düşüş var.
1: Yılbaşından beri %25.
2: Evet. Şimdi insanlar altını hep bizler de söyledik. Yani geçen haftaki programda da herkese aynı şekilde altının yükseleceğine dair, işte böyle gitmeyeceğine dair görüşler beyan ettik ama işte piyasa canlı, aktif.
1: Özellikle Temmuz, Ağustos ayında
2: i̇şte beklenti
1: dedik.
2: Hep o yöndeydi. Benim de açıkçası yaptığımız teknik analizler, geçmişten gelen verilerle istatistiksel olarak baktığımız zaman altının bu aylarda yükseleceğine, bu dönemlerde ay sonu, Haziran ay sonu itibariyle yükselişe geçeceğine dair bir fikir beyan etmiştim. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bunu gösteriyordu. Çünkü bu ta 1970'li yıllardan beri işte savaş etkileriyle birlikte bir alışkanlık haline gelmişti altında. Bir savaş çıktığında altın yükselir şeklinde bir durum söz konusuydu. Ama şimdi öyle değil. Bu alışkanlık İran Savaşı ile birlikte ya da son 3 savaşla birlikte de diyebiliriz bozuldu. Şimdi durum böyle olunca insanlar ne yaptılar? Altından vazgeçmeye başladılar.
1: Evet.
2: Faizlerde de dünya genelinde yaşanan bir artış süreci var. İnsanlar sermaye sahipleri, yani para sahipleri, götürdüler paralarını işte mevduat faizlerine yatırdılar, devlet tahvillerine yatırdılar. Durum böyle olunca da piyasadan, altın piyasasındaki parada bir eksilme meydana geldi. Sonuç nereye götürdü? Altın fiyatlarındaki azalmaya götürdü. Yani bir faiz getirisi sağlamak zorunda yatırımcı, parası olan kişi. Ne yapıyor? Altın alıyordu. Altın iyi kötü enflasyon karşısında değerini koruyabiliyordu enflasyonun olduğu durumlarda. Ama şimdi durum değişti.
1: Evet.
2: Piyasada canlı, yani bizim gibi, insan gibi canlı bir varlık bizim için. Doğal olarak bu canlı varlıkta olaylara karşı farklı tepkiler verebiliyor. O yüzden de altın zannediyorum yıl sonuna kadar, hani bu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ama altın yıl sonuna kadar ya bu seviyeleri koruyacak ya da daha aşağı seviyelere inerek devam edecek gibi görünüyor. Eğer ki şöyle, Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Şimdi Fed'i bekliyoruz, Amerikan Merkez Bankası'nı, o da faiz arttıracak. Türkiye hakeza aynı şekilde faiz artışı beklentisi içerisinde devam ediyoruz. Sabit tutar devam ediyoruz ama bunun sonu bir şekilde artışa doğru gidecek. Yani para, artık nakit para çok çok çok daha fazla kıymetli hale gelecek gibi görünüyor.
1: Yani savaş beklentilerinin de fiyatlara beklenen desteği o zaman sağlamadığını açıkçası beyan edebiliriz. İşte geçenlerde de yine birinin paylaşımını gördüm. Evini satıp direkt altına yatırıyor.
2: Evet.
1: Gördünüz mü? Bilmiyorum
2: evet,
1: ama.
2: Bir arabasını satmış.
1: Arabayı da mı satmış?
2: Arabayı satmış. Bir yıl
1: bayağı
2: sonra
1: bir zarar ettiğini açıkladı.
2: 5 ev, 5 araba alacağız gibi bir beyanda bulunmuş arkadaş. Bilmiyorum, artık evsiz arabasız da kalabilir.
1: panik yapmasınlar diyelim, evet, o zaman ya, sakin olsunlar.
2: Şimdi bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Yani geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa, bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız, işte 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının İkinci altınla beraber fiyat 12.500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9.000 liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz düz 10.000 lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor. Anlamaktan geçiyor.
1: En önemlisi de kademeli tabii şekilde ki hareket edelim. Önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi brüt borç stoğu. Evet. Merkezi hükümetin belirli bir tarih itibariyle açıkladığı, zaten her ay düzenli şekilde açıklanan borç stoğu. Bu evet. Ay Mayıs ayında 15 diyeyim ben, çünkü 900 küsürleri falan var ama 15 trilyon kadar bir borç stoğu var. Öncelikle borç stoğu nedir? Bununla nasıl baş edilir?
2: Ülkenin borç stoğundan bahsediyoruz. Hı-hı. Şimdi Rabia Hanım, şöyle söyleyelim. Ülkede bir insan gibi değerlendirin. Hani örnekleyerek yaparsak açıklamalarımızı daha iyi anlaşılacaktır. Ülkede bir insan gibidir. Netice itibariyle bizler çalışıyoruz. Bir gelir elde ediyoruz. Kimimiz maaş, kimimiz kar vesaire. Şimdi bir gelirimiz varsa bir de giderimiz olur. Siz gelirinizden fazla harcama yaparsanız borçlanmış olursunuz. Neye? Kredi kartına, neye? Bankalara, kredilere gibi. Ya da eşten dosttan almış olduğunuz paralara karşı bir borçluluk içerisinde olursunuz. Hükümetler de aynı durumdadır. Devletler de aynı durumdadır. Gelirinden fazla gideri varsa bunun neticesinde bir yere borçlanmak zorunda. Devletler kime borçlanır? İşte Dünya Bankası'na borçlanır, IMF'ye borçlanır. Diğer ülkelerin piyasaya sunduğu devlet tahvillerini alır, onlara borçlanır. Altın borçlanır, borçlanır da borçlanır. Bu borçlanmaları ne için yapar? İşte kendi ülkemizden örnek verelim. Gider enerji satın alır. Neyi satın alır? Elektrik satın alır, doğalgaz satın alır, hizmet satın alır. İşte inşaatlar yaptırır, köprüler yaptırır, barajlar yaptırır. Bunların hepsine yollar yaptırır, otobanlar yaptırır, yap işlet devret şeklinde. Bunların hepsine borçlanır.
1: Ya şimdi evet.
2: Doğal olarak sonuç nereye gider? Tasarruf etmezse, üretmezse bunun karşılığında borç rakımı günden güne artar. Sizin maaşınız artmazsa siz borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? Mevcut gelirinizle ancak hayatınızı sürdürüyorsanız borçlanmadan diğer borcu ödeyemezsiniz. Biz şu anda ülke olarak da borcu borçla kapatıyoruz. Hı hı. Daha yüksek faizlere gidiyoruz. Zaten açıklanan faiz rakamlarını gördüğüm zaman aman Allah'ım diyorum. Gerçekten ülke olarak çok büyük bir faiz üzerinde yaşıyoruz. Faizi çok ödüyoruz, fazlasıyla ödüyoruz. Gücümüzün üzerinde ödüyoruz.
1: Şimdi bir yandan da önemli olan nasıl ödeneceği. İşte bu ekonomik ortamda özellikle şirketler borçlarını nasıl yönetmeli diyeyim ben size. Ya da yönetmek için ne yapmalı, şirketler nasıl hareket etmeli?
2: Evet, bu çok güzel ve özel bir konu. Şimdi vatandaş için biraz önce nasıl bir örnek verdik? İşte kredi kartına yönelir, işte banka kredilerine yönelir ya da işten dosttan borç alır dedik. Şimdi bunu şirketlere döndüğümüz zaman yine aynı şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Gidiyor şirket, bir imalat şirketinden bahsedelim, üretim işletmesi olsun. Tamam. Üretim işletmesi bir işçi, bir istihdam sağlıyor, işçiler çalıştırıyor, personelleri var. Kira ödüyor, sabit giderleri var. Şimdi bütün bunların üzerine bir de imalat üzerine ham madde almak için bir gidere katlanmak zorunda, bir sermayeye sahip olmak zorunda. Şimdi nakit akışı dediğimiz bir süreç vardır. Nakitleri iyi yönetebilmek adına. Siz bu nakit akışını iyi ayarlayamazsanız, ham maddeye verecek olduğunuz parayı öz sermayeden ayarlayamazsanız, yüksek faizin olduğu dönemde kredilerle ham madde almaya çalışacak olursanız hatanın en büyüğünü yapmış olursunuz. Personel maaşlarını ödemek için kredi kullanıyorsanız hatanın en büyüğünü yapmış olursunuz. Kiranızı ödemek için, fabrika kirasını ödemek için kredi kullanıyorsanız hatanın en büyüğünü yapıyor olursunuz. Bütün bunları önceden ayarlamak gerekiyor. O yüzden hesabını bilen bir kasap olmanız gerekiyor. Hesabını bilmeyen bir kasap olduğu zaman sonuçların nereye gittiğini hepimiz biliyoruz, malumuz zaten. Sözü söylemek, tamamlamak istemiyorum. O yüzden yapacağınız tek iş gerçek anlamda nakit yönetimi hususunda uzman kişilerle hareket etmek. Eğitimli insanlarla yürümek. Bu bizler gibi insanlar, danışmanlar, yetkin mali müşavirler, muhasebeciler demiyorum, mali müşavirler diyorum. Yetkin mali müşavirler, yeminliler. Bu insanlarla, gerçekten işinde uzman insanlarla çalışın. Liyakat diye yıllardır gerek bu ekranlarda gerek başka yerlerde, başka toplantılarda sürekli söylüyorum. Liyakatlı işini bilen insanlarla hareket edin. İşi ehline teslim edin. Anlamadığınız bir konu varsa hallederiz demeyin. Mutlaka ve mutlaka bilen insanlarla çalışın. Hayatınız zora girmesin. Borçlu şirket yönetimleri diye bir olgu vardır bizde. Şimdi bir şirketin borçlarını iyi bir dönem, hani hayatta kalarak ödemesi için bazı yapılandırma seçenekleri vardır. Bunun içerisinde finansal yeniden yapılandırmalar vardır. Bankalarla görüşmeler yaparak borçların uygun maliyetlerle uzun vadeye yayılması için, bu bir kanundur zaten. Bankalar da buna uymak zorundadır. Sonrasında birçok insanın tercih etmediği ama çok da mantıklı olarak karşımıza çıkan bir konkordato müessesesi vardır. Borçlarını ödeyemiyorsa, haciz baskısı altında kalıyorsa şirket konkordato müessesesine bir ziyarette bulunmalıdır. Bakın, ziyarette bulunmalıdır diyorum. Bizim insanımız konkordatoyu iflas olarak algılıyor. Evet. Neden iflas olarak algılıyor? Kötü niyetli olduğu için. Birçok firma vardır. Bugüne kadar çok firmanın konkordatosunu yönettik. İşlerinde iyi niyetli olanları tertemiz bir şekilde çıkardık. Hala ticari hayatına devam ediyor. Ama kötü niyetli ise sadece tek derdi bu süreçten faydalanıp insanlara karşı borçlarını ödememekse ya da 3 kuruşa haline getirip işte enflasyon ortamında yaşıyoruz. 3 kuruşluk bir kötü duruma getirecek, değer kaybettirecek bir ödeme planına tabi olmak istiyorsa bu kuruma geliyorlar. Gelince ne oluyor? Karşı tarafa zarar vermiş oluyor. Borçlu olduğu insanlara zarar vermiş oluyor. Biz bu müesseselerin dışında olarak söylüyoruz. Bu insanlara, yani kötü niyetlilerin dışında söylüyorum. Konkordato müessesesi bir ticari işletmenin zorda olduğu durumda kesinlikle ve kesinlikle koruyucu ve onu kollayıcı bir müessesedir. Zaten hükümetin son çıkardığı kanunlarla konkordato artık kolay değil. Çok zorlaştı. Bir makul güvence raporu, bunun süresi işte 90 gündü, şimdi 30 güne düşürüldü. Geçmiş dönemde 60 günlük bir uygulama, mali tabloların analiz edilmesi gerekiyor. Raporun 30 günlük içerisinde hazırlanmış olması gerekiyor. Artı bir de bağımsız denetim şirketlerinin sayısı azaltıldı. Birçok kişi usulsüz raporlar verdiği için KAYK kapsamında, KGK tarafından ruhsatlar iptal edildi. Bunun sonucu nereye gidiyor? Yine söyleyelim, başa dönelim. Dürüst olmadığımız için geliyor. Bağımsız denetim şirketleri de dürüst hareket etmedi. Niye? Dürüst hareket etmeyen işletmelerden kaynaklı olarak. Siz kötü birini iyi göstermeye çalışırsanız devlet de size müdahale eder. O da müdahale etti.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Uzun konuştum.
1: Yok, anlamak isteyen vatandaşlarımız bilgilenmiştir. Evet. Aslında daha iyi oldu bu konuya açıklık getirmemiz. Şimdi hükümet demişken bir yandan da vatandaşa dönelim. Tüketici güveni vatandaşın.
2: Evet.
1: Güveninin
2: çok güveniyorlar.
1: 2 puan seviyesinde artış gösteriyor Mayıs ayında. Toplam 87-88 oranında açıklanıyor. Şimdi önce tüketici güveni nedir? Arttı demek ne kadar doğru olur? Çünkü yüzden küçük olması zaten güvenin kötümserliğini işaret ediyor.
2: İşte ben de onu söyleyecektim.
1: Kötümserliğini işaret ediyorken bu arada onu da belirtelim, 200 aralığında değer alıyor bunlar. Tüketici güven endeksinin yüzden büyük olması iyimserliği, küçük olması da kötümserliği işaret ediyor. 87 puanla ne kadar güven arttı diyebiliriz?
2: Şimdi bu güven endeksinden bahsederken kime sorulduğu, nasıl olduğu, evet, bunları da hani netice itibariyle bunu TÜİK yapıyor. TÜİK'in yapmış TÜİK olduğu araştırmaların ne kadar doğru olup olmadığı hususu zaten ülkede tartışmalı.
1: Evet.
2: Çünkü enflasyonu yüksek açıkladı diye görevden alınan başkanlar biliyoruz bu memlekette. Şimdi güven endeksini biz yüzden bahsediyoruz ama 0-200 aralığıdır bu. Aslına bakarsanız güven endeksi 200 baz puan üzerinden değerlendirilir. 100 dediğimiz zaman %50 başarıyı yakalamışız.
1: 200 de daha kötü
2: anlamına geliyor. Tabii ki. Hayır, 200 olduğu zaman çok daha iyi anlamındadır.
1: Yok. Bizim oranla kıyasla.
2: Ha, bizim oranla
1: %87 olduğu için
2: %87
1: 200'e göre
2: dediğimiz zaman biz açıkçası şöyle söyleyelim. Kabaca söylüyorum. %40'lık bir durumda gibi görebiliriz kendimizi. 200'ü baz alırsak 87 %40'ına ortalama %40 başarılı olduğumuz anlamına gelir. Buradan bakmak lazım. Yoksa 85'ten 88'e çıkmış çok önemli bir durum değil bu. Hani TÜİK, biz burada işte Türkiye'nin ekonomi rakamları açıklanırken %2,5 büyüdük diyor. Hani ne büyüdü? Büyüyen nedir? Şimdi ekonomi rakamlarla büyüyebilir. Döviz kuruyla da büyüyebilir. Şimdi 100 lira, 100 dolarlık yapmış olduğum işte 46 lira dolar. Yani doların kuru 48 lira oldu. Ne oluyor? Ben yani 4600'den 4800'e çıkmış oluyorum. Büyümüş mü oluyorum? Aslında büyümedim ben. Şimdi aslında ekonominin büyümesi vatandaşın refahıyla ilgilidir. Vatandaş refah içerisinde yaşıyorsa ekonomi büyümüştür, ülke büyümüştür. Yapmış olduğumuz işler büyümüştür. Ürettiğimiz alanlar büyümüştür. Dünyaya vermiş olduğumuz mesajlar büyümüştür. Yoksa hani ülkenin liderlerinin, başkanlarının vermiş olduğu mesajlar, yapmış olduğu konuşmalar ülkeyi büyütmüyor. Sen konuş oradan diyorlar bize. Hı hı. Şimdi işte Ankara'da NATO zirvesi yapılacak. Dünyanın bütün liderleri gelecek. Biz onları ağırlayacağız. Bu ülkenin onları ağırlamasının maliyeti bizim sırtımıza binecek.
1: Şu an tüm şimdi, yollar olsun,
2: yani
1: her şey olsun. Başka
2: Donald Trump inecek diye Timiskut Havaalanı'nı biz büyütüyoruz.
1: Evet.
2: Yani bu ilave bir maliyet. Ülkede yollar, yani Ankara'da yollar kapatılıyor. İşte gelecek olanlar gidemiyor, girecek olanlar giremiyor gibi yüksek bir güvenlik tedbiri alınıyor. Alınmalı tabii ki, eyvallah. Kabul ediyorum. Bugün bir ülke liderine Ankara'da yapılacak olan yani ufak çaplı bir saldırı bile olsa ya da saldırı girişimi bile olsa bu ülkenin çok ciddi manada problem yaşayacağı anlamına gelir. Tamam, bunlara katılıyorum ama ülkenin büyüdüğünü bize hissettirmeleri lazım. Vatandaşın hani o kaynayan tenceresinin içindekinin değişmesi lazım. Ülke büyüyorsa o tencerenin içerisinde et kaynar. Şimdi ot kaynıyor. Otu da artık nasıl bulacağımızı da bilmez bir hale geldik. Niye? Hep enflasyon içerisinde yaşıyoruz. Enflasyon içerisinde yaşayınca fiyatların ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Biz burada israftan bahsettik. Sebzelerin %30 oranında çöpe atıldığından bahsettik. Niye? İnsanlar fiyatlara güvenmiyor, piyasaya güvenmiyor. ne olacağını bilmediği bir hayat yaşıyor. Asıl sebep bu aslında.
1: Yani çok güzel bir yere değindiniz. Mesela Ankara'da birçok evler, dönüş yolundaki evlerin de boyasını dahil tamir ediliyor.
2: Evet.
1: O araçların döneceği...
2: Güzel göstereceğiz.
1: Güzel göstermek için onlar da başlı başına bir maliyet aslında. Kaç ev o şekilde boyanmıştır? Ya da o vatandaş bugüne kadar boyayamadığı evi aslında bu sayede mi boyamış oldu?
2: Olabilir. O da bir maliyetten kurtulmuştur. Belki de NATO zirvesi sonrasında biz sizin evinizi boyamıştık diye onlara bir borç ödeme ihbarnamesi de gidebilir. Bu da bir risk tabii ki. Ben, bu aklıma geldiyse kesin olacaktır.
1: Orasını ilerleyen zamanda evet. Göreceğiz. Şimdi TÜİK dediğiniz gibi ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu asıl tüketiciye sormak da gerekiyor. İşte merkez bankaları da olsun bu şekilde veriler açıklıyorlar bize. Evet. İşte yine Merkez Bankası'nın klasik açıkladığı enflasyon beklentileri, işte piyasa katılımcılarıyla yaptığı hane halkının beklediği enflasyon verileri olsun. Şu an enflasyonumuzun belli 32.61 seviyesinde. İşte hane halkı diyor ki ben diyor bu enflasyon diyor 46.13 seviyesinde görüyorum diyor.
2: Evet. Şimdi Merkez Bankası yaklaşık 2022 yılından itibaren bir beklenti anketleri açıklıyor.
1: Evet.
2: Ve sürekli olarak da bu rakamlar revize ediliyor. Yani bizim insanımızın açıklanan rakamlara bir güveni kalmadı. Benim de kalmadı açıkçası, yani net söyleyelim. İşte en son Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıktı. Dedi ki işte enflasyonu 2026 yıl sonu itibariyle %9 seviyelerine çekeceğiz dedi geçen evet. yıl. Şimdi bakıyoruz yani resmi rakamlar %37'lerde, 32'lerde geziyor. Dönüyoruz gerçek rakamlara, vatandaşın cebine yansıyan rakamlara baktığımız zaman da %50 seviyelerinde görüyoruz. Yani ülkenin yönetimindeki bulunan bakanlar, başbakanlar, eskiden başbakanlar açıklardı. Bakanların açıkladığı, başkanların açıkladığı rakamlara baktığımız zaman bir güvensizlik ortamı içerisinde yaşıyoruz. Şimdi Merkez Bankası işte güven beklenti anketleri vesaire bunları açıklıyor. TÜİK bunları açıklıyor. Hı hı. Bakıyoruz vatandaşın ciddi manada artık hükümete ve hükümeti yöneten, işte ekonomiyi yöneten, Merkez Bankası'nı yöneten insanlara karşı çok ciddi manada bir güvensizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Ha bu hangi vatandaştan bahsediyoruz? İşte Kayseri'de kapalı çarşının orada oturan emekli amcalarımızdan bahsetmiyorum. Burada gerçekten okuyan, bilen, piyasayı takip eden, eğitimli, cahil olmayan insanlarımızdan bahsediyorum. Hani sizler, bizler gibi, bizi dinleyenler gibi insanlardan bahsediyorum. Bizde bir güven noktasında artık tutunacak bir dal kalmadı açıkçası. Ben bunu her yerde, her şekilde söylüyorum. Doğruları söylemekle mükellefiz çünkü. Bizde yalan en büyük günahtır. Hani buraya bir parantez açarak bir olayı anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimizin yaşadığı bir olaya. Birileri soruyor, diyorlar ki ya Muhammed, Müslüman adam öldürür mü? Öldürür diyor. Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar. Müslüman zina eder mi? Eder. Müslüman yalan söyler mi deyince söylemez diyor. Şimdi bizler inançlı insanlarız elhamdülillah.

0: idare edebileceğimizi düşünmüyorum. Herkes kendi cebini, kendi koltuğunu koruma derdine düşmüş. Memleket kimsenin umurunda değil gibi bir hale gelmiş durumdalar. Burada önemli olan vatandaşı refah içerisinde yaşatalım, bu ülkeyi üreten, kendi kendine yetebilen ülkeler sınıfına sokalım derdinde değiller. Herkes bir itibar derdine düşmüş, herkes bir para derdine düşmüş. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen Yahudi atasözünü kendine şiar edinmiş insanlardan oluşur hale geldik.
1: Dediğiniz o zaman kul hakkı olmuş oluyor. Şimdi evet. Bir Müslümanın hepsi günah zaten.
0: Evet.
1: Başlı başına kul hakkı demiyor muyuz biz?
0: Evet, yani her o şeyle zaman... gelin ama kul hakkıyla gelmeyen diyen bir yüce yaratıcının sözünü hiçbir zaman kulağımızın yani kulağımıza küp etmek şey yerine kulak ardı eder hale gelmişiz.
1: Komşusu açken tok yatan.
0: Evet, yani bunun gibi bildirin. Yani bu sözler aslına bakarsanız Rabia Hanım bizim gibi insanlara, yani inanan insanlar için söyleyelim. İnanan insanlar için bir yol göstericidir, bir anahtardır, bir ışıktır. Benzetmekte fayda görüyorum. İşte komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti sokağa çöpe ekmek atıyor. Birileri de o ekmekleri topluyor.
1: Maalesef.
0: Şimdi durum böyleyken özür dilerim. Allah yine iyi Allah ki böyle memlekete, böyle kullara, böyle insanlara yine soluyacak hava veriyor. İşte. Yani soluyacak hava veriyor. Bu arada bu havayla ilgili bir örnek vereyim. Günlük insanın oksijen miktarı X birim diyor. Hatırlamıyorum, rakamı hatırlamıyorum ama 12 birim gibi söyleyelim. 12 birimlik bir oksijen tüpünün 10 dakikalık bir oksijen tüpünün maliyetini de $100 gibi açıklayalım. $100, insana da 120 birim günlük oksijen lazım olduğunu varsaydığınız zaman yıllık rakam için söyleyebilirim. Bugün itibariyle yaklaşık 700 milyon lira gibi bir rakam yapıyor. Bir insanın nefesi. Parayla aldığınız varsayımı üzerinden gidiyoruz. Rakamları hatırlamıyorum ama sonuç rakamını hatırlıyorum. Yıllık 700 milyon lira gibi bir hava maliyeti içerisindeyiz biz. Bunu hiçbirimiz karşılayamayız. O yüzden almış olduğumuz bu nefese bile şükrederek doğru insan olmaya gayret edelim.
1: Herkes bu konuyu da farklı yorumlayabilir
0: tabii ki.
1: Önemli olan hane halkının beklediği başa dönecek olursam, önemli olan hane halkının beklediği enflasyon gelirse ne olur? Bu soruyu kendimize sormamız
0: zaten
1: gerekiyor.
0: Zaten yaşıyoruz Rabia Hanım. %50 ortalama enflasyonu yaşıyoruz.
1: Bizi ne bekler? Önemli olan bu.
0: Bizi ne bekler? Bizi hiç iyi şeyler beklemez.
1: Orası
0: doğruya
1: kesin.
0: Doğru söylemek lazım. Maalesef ülke ekonomisi içinde bulunduğumuz şartlar, enflasyon şartları, faiz maliyetleri vesaire derken bir de üretmiyoruz zaten. Üretmediğimiz için de kendimize bir gelir elde edemiyoruz devlet olarak, hükümet olarak. Yani üretemediğimiz bir şeyi dışarıdan satın alıyoruz. Dışarıdan satın aldığımız her şeye çok fazla para ödüyoruz dolar üzerinden ve dolar da bizde 46 lira. Yani onların biri bizde 46. Onların biri bizde 56. Özür dilerim. Durum böyle olunca biz o borçları ödemek için bir şeyleri üretmemiz lazım. Tüketimimizi azaltmamız lazım. Zaten yaşadığımız enflasyon tüketim enflasyonu.
1: Ortada.
0: Evet.
1: Şimdi geçen hafta konuştuğumuz, aslında her hafta konuşuyoruz bu konuyu ama gerçekten de gündemde olan bir konu otomotiv sektörü. Yine pazarda bir daralma söz konusu şu anda. Otomotive değinecek olursam da çok yüksek bir miktarda bir daralma yok ama yine de bir azalma var. Daraldıkça kimi Mayıs'ta gelen üst üste tatillere bağlıyor bunu aslında. Kimi de pahalılığa bağlıyor.
0: Mayıs'ta 15 gün tatil yaptı.
1: Evet, tatillere de bağlayan oluyor bu durumu. Araçlara değinecek olursam da özellikle trafik cezalarında artışlarda bir düşüş söz konusu. Şimdi bu ikisini bağdaştıracak olursak.
0: Şimdi ikisini birlikte harmanlayarak söyleyelim. Önce trafik cezalarından başlayalım. Trafik cezalarındaki artışlar çok ciddi manada caydırıcı hale getirdi bizi. İşte yani geçenlerde en yüksek trafik cezası kesildi.
1: Makas atmadan kesildi.
0: Evet, 1,5 milyon lira gibi bir sıralı bir trafik cezası trafik ihlalleri yaptığı için yaklaşık 1,5 milyon lira gibi bir trafik cezası kesildi. Bir

0: Makas atıyorsunuz 150 bin lira, 180 bin lira. İşte yüksek sesli müzik dinliyorsunuz, evet, evet. İşte 25 bin lira vesaire vesaire. Şimdi vatandaş da para olmadığı için kurallara uymak zorunda kalıyor. Aslında iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. İnsanların kurallara uyması lazım. Ama bunu da tabii ki ölçülü yapmak zorundayız. Bir insan bir trafik cezasını, yani asgari ücretli bir vatandaş bir telefonla konuşurken ya da bir kırmızı ışıkta geçtikten sonra ödeyeceği trafik cezası maaşının neredeyse %20'lerine geliyor. Özür dilerim, %20'sini trafik cezasına veren bir asgari ücretli geri kalan parayla nasıl geçinecek? Şimdi bunun için kişisel farklılaştırma gibi bir durum söz konusu olamayacağı için vatandaşımızın da kurallara uyması gerekecek. Bu iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. Katılıyorum. Keşke daha yüksek cezalar olsa. Gerçekten ceza bir caydırıcılıktır.
1: Evet, çoğu da onu söylüyor. Hani cezalar caydırıcılığını yeteri kadar bulmuyoruz diyenler de var. Mesela bu makas atma olayı gerçekten de popülerlik adı altında çok fazla yapılıp sosyal medyaya yüklenme gençler, olsun. Evet. Aynen, özellikle genç yaş grubu diyeyim ben. Evet. Onlar da çok fazla oluyor. Bu sizin dediğinize dayanıyor. Şimdi onlar yapınca ceza o zaman hak onlara zaten.
0: Ceza ama dediğiniz gibi haktır. Ceza haktır zaten.
1: Ama bir yandan da dediğiniz gibi işte ufak tefek cezalar ya da yanlış yapılan cezalarda da bu sefer insanın bir asgari ücretinin kaç katı olmuş oluyor.
0: İşte o da oturacak oturduğu yerde kurallara uyacak ve bu cezaya maruz kalmayacak. Yani ben cezaların hatta daha az olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Keşke bir işte kırmızı ışıkta geçenlere şöyle 100 bin lira bir ceza gelse de görseler günleri.
1: Kendi hayatlarını tehlikeye attıkları
0: i̇şte
1: gibi başkalarının hayatlarını
0: hayati
1: da tehlikeye tabii atıyorlar. Ki, sonra ki maddi manevi sıkıntıya girip
0: o
1: duruyorlar.
0: O makas yüzünden kaç tane can gitti yani, gerek yok. O
1: aynen öyle.
0: Trafik cezalarının daha da yükselmesi taraftarıyım. Şimdi geldik otomotiv pazarına.
1: Buyurun.
0: Ülkede ciddi manada işte ekonomik krizden bahsediyoruz. Araç satış rakamları düştü diyoruz. İşte ama öyle bir dönemde bile neredeyse 85 bin 90 bin tane sıfır araç satılıyor ülke genelinde baktığımız zaman. Ve bu da binde birlik kısma denk geliyor. Zaten bu memleketin %7'si bizden farklı bir hayat yaşıyor. %7'si çok çok çok böyle aşırı lüks bir hayat yaşıyor. Doğal olarak da insanlar sadece ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha lüks standartlarda daha konforlu bir araca sahip olmak adına da ufak tefek birikimlerini bu yola yönlendiriyorlar. İşte enflasyon ortamında araçların fiyatlarında olabilecek bir artışın yatırım gibi değerlendirildiği bir ortamdayız. Şimdi bugün SUV ya da MPV dediğimiz küçük SUV'larda çok ciddi kampanyalar var. Yani ortalama fiyatı 2 milyon lira ile 3 milyon lira arasında olan bir araç çok rahatlıkla bulunabiliyor. Şimdi 2 milyon lira, 3 milyon lirayı biz kolay söylüyoruz. Eski parayla konuşacak olursak 200 bin lira, 300 bin lira bandıydı. Bu milyonlara geçiş yapmadan önceki rakamlar, öyle söyleyeyim. 200 bin, 300 bin lira bandındaki bir araç olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi 2 milyon lirayla 3 milyon lira arasında çok güzel, son derece konforlu, yakıt konusunda son derece tasarruflu araçlar mevcut. İnsanlarımız gidiyorlar, işte sıfır faizli kampanyalar yapıyor satıcı firmalar. İnsanlarımız gidiyorlar, bunları kullanıyorlar. Çok tanıdığım insan var, bu kampanyalardan faydalanıp evet, elindeki avucundakini bozdurup mevcuttaki aracını satarak araçlarını sıfırlıyorlar. Şimdi aracı sıfırlamanın çok ciddi bir maliyeti var gibi görünüyor ama özüne dönüp baktığınız zaman 5 yıl boyunca bu aracı sanayiye götürmeyecek. Araç garanti kapsamında olacak vesaire vesaire. Bu tip noktalarda da çok ciddi avantajları olan bir durum. Şimdi vergisi düşük olacak. İşte muayene derdi olmayacak, bakım derdi olmayacak. Yağını suyuna bakıp İşte yakıtını koyup devam edecek. İnsanlarımız artık bu noktada olduğu için rakamlarda, son dönemdeki rakamlarda düşüş var gibi görünse de ikincil araçlardaki artışlarla bunu destekliyoruz. İnsanların birçoğu arabasını satıyor, ikinci aracını, üçüncü aracını satıyor, bunu yatırıma dönüştürüyor. Burada bu çelişki var işte. Sıfır araç alımları azalıyor gibi görünüyor. İkinci el araçların sayısı artıyor gibi görünüyor. Ama birbirinin arasındaki farka baktığımız zaman ortaya çıkan iş, insanlar ikinci, üçüncü aracını satıyor. Bu sebeple sıfır araçlarda satış rakamları düşüyor gibi görünüyor. Ama özünde gerçek anlamda piyasadaki para artarak araç sayısını artırıyorlar. Aslında böyle bir çelişki içerisinde gidip gelen bir döngü var.
1: Aslında demiştik sıfır araca daha çok yönelim var. Çünkü ikinci el araç satışlarının mesela geçen dönem gerileme sebeplerinden bir tanesi zaten fiyat aralığının çok çok uçuk seviyelerde olmaması.
0: Evet. Hatta ikinci eller daha pahalı gibi oluyor bazı noktada.
1: Aynen, o yüzden diyor ki hani ben diyor ikinci eli bunu alacağım. Sıfır alırım. İlk ben binmiş olurum. Bir tık üstü veririm. Maksimum vereceği fiyatta aralığı da çok fazla olmamış oluyor.
0: Evet.
1: Ona binerim diyor otomatikten.
0: Tabii ki. Mantıklı.
1: Şimdi fiyat aralıkları demişken, araba demişken bir de bunun yanına ev ekleyelim.
0: Evet.
1: Evde özellikle Kayseri bazlı konuşalım. 1+1'ler. Talas çevresinde bulunan, o mevkide bulunan, işte üniversiteye yakınlığı olsun, birçok hastaneye yakınlığı olsun, yol güzergahları olsun, şehir merkezine arabayla mesafesi olsun. 1+1 evler genel olarak 3+1'lere göre, 4+1'lere göre kira oranları daha fazla.
0: Evet.
1: Bu gözle görülür bir gerçek. Ama ben uzmanımdan görüş aldığım gerekçesiyle konuşuyorum şu anda. Bir insan o evi satın aldığı zaman da getirisi ona yüksek, yatırımcı açısından baktığımız zaman.
0: Tabii ki.
1: Şimdi geçen de yine sosyal medyadaki bir çift de işte 30 bin lira kira vereceğim, ne gerek var diyerekten 1+1 ev satın aldı. Mesela bu insan kârda olmuş oluyor. Bunun asıl sebebi mevki mi?
0: Şimdi tabii ki konum çok önemlidir. İşte Kayseri özelinde konuşacak olursak işte Talas Cazibe Merkezi, işte şehir hastanesinin olduğu Belsin bölgesi olsun ya da onun karşısındaki şehir hastanesinin karşısındaki işte Karpuz Atan tarafı diyelim. Yani tam mahalle ismini bilmiyorum. Şeker Mahallesi de diyebiliriz. Şimdi bu çevrelerde gelen çalışanların bekar olması ya da
1: Tek yaşayanlar öğrenciler olması,
0: ya öğrenciler olsun vesaire. Şimdi Talas bölgesi genellikle işte çalışanlar ve öğrenciler açısından cazibe merkezi.
1: Sosyal yaşamı da zaten
0: tabii ki
1: diğer yerlere
0: zaten
1: nazaran çok
0: bunlar
1: fazla
0: belirliyor sosyal aynen yaşam şartlarını. Şimdi orada 1+1 bir daire alıp kiraya verecek rezidans gibi işletilen birçok yer var. Şimdi inşaat firmalarına geçiş yapmamız gerekir bu durumda da. İnşaat firmaları mali darboğaz içerisinde, bu piyasa şartları içerisinde yeni ürün imal edemedikleri için bu küçük dairelerde mevcut 1+1, 2+1 gibi olan dairelerde fiyatların genel seviyesinin artmasına sebep oluyor. Niye? Arz yok. Talep var, arz yok. Bu durumda ne olacak? Doğal olarak fiyatlar genel seviyesinde de bir artış olacak. Bu ekonominin genel standartıdır. İnşaat şirketleri yeni ürün imal edemedikleri için metrekare fiyatlarının çok ciddi manada yükselmesinden kaynaklı olarak bir darboğaz içindeler. Yeni ürün imal edemiyorlar. Yeni evler yapamıyorlar. Doğal olarak da bu fiyatlara yansıyor. 1+1'lerin fiyatları 3'ler 5'ler şeklinde ilerlemeye devam
1: tek
0: ediyor.
1: Tek Talas olarak da belirtmek de
0: tabii ki her yerde.
1: Mesela İldam tarafında da 1+1 evler gerçekten diğer 3+1 4+1'lere nazaran daha kira oranı yüksek. Bu o zaman yatırımcıya artı olmuş oluyor. Oturana da eksi olmuş oluyor haliyle.
0: Yani herkesin bir şekilde bir tasarruf içerisinde bulunup kendine ufak da olsa bir gayrimenkul edinmesinde ciddi manada fayda var. Ama maalesef önce geçim, önce can diyoruz. Hayatta kalma mücadelesi içerisinde olduğumuz için de gayrimenkul yatırımı ya da herhangi bir yatırımı düşünemez hale geliyoruz. Bir tane ayda küçük altın alabilirsek ne mutlu bize dediğimiz zamanları yaşıyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz kadar.
1: Gayrimenkulleri satıp da altın alan
0: onlar adam da var gibi. Tabii. Öyle delillerimiz de var tabii ki. Olacak bu kadar insan evet içerisinde.
1: Gelelim, yaz geldi, sezon açıldı. Evet. Haliyle gelinlik, damatlıklar.
0: Evet.
1: Nişanlılık yerleri olsun, düğün salonları olsun, birçok alanda da artış görüldü. Evet. Yani kışın yapılan bir düğünün yazın yapılan bir düğüne kıyasla maliyeti daha da düşük.
0: Yarı yarıya neredeyse.
1: Yarı yarıya. Özellikle hafta sonu yapılan bir düğünün zaten.
0: Hafta içiyle
1: hafta
0: bile.
1: Hafta içiyle bile yarı yarıya. Ciddi şekilde fark var. Cumartesi pazar bile fark ediyor. Tabii. Yani cumartesini geçtim pazarı
0: Cuma
1: bile
0: akşam,
1: fark
0: cumartesi
1: ediyor.
0: Cumartesi akşamki düğünlerle pazar akşam ya da hafta içindeki akşam arasında çok ciddi fark
1: var. Gelelim sektördeki insanlar da diyor ki çok ciddi bir artış yok. İşte %20, %10 bazlarında bir artış var. Özellikle bunu gelinlik fiyatları için konuşuyorum. İşte ortalama bir gelinlik kiralama 20.000 TL'den kadar başlıyor.
0: Uygunmuş.
1: Uygun mu diyorsunuz?
0: Uygunmuş yani 20.000 lira bir gelinlik için, sadece bir gece giyilecek bir gelinlik için şu an bence uygun yani.
1: Benim dikkatimi çeken nokta da damatlık da mesela 6.000 liradan fiyat başlıyor ama onda kiralama yok.
0: Tabii ki.
1: Çünkü çok büyük bir fark yok. Takım elbiseyle aynı aslında.
0: Her şekilde giyilebilir damatlık.
1: Giydiği maksimum düğmeleri
0: takım
1: değişiyor,
0: elbise,
1: sateni
0: aynen.
1: değişiyor, yapısı değişiyor. Evlenme gücü zaten alım gücü azaldı. Devlet 100 binli 300 bin arasında yanlışsam düzeltin.
0: Diyor, doğrudur. 250 bin.
1: Destek sağlıyor şu anda. O desteğin süresini de tam bilmiyorum ama şu anda devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bu alım gücünün ortalamasında siz ne düşünüyorsunuz? Evlilik oranları şimdi, zaten şu anda gerilemiş durumda.
0: Şimdi şöyle söyleyelim. İnsanlar artık hadi evleniyorlar mutlaka. Evlilik güzel bir kurum. Gerçek anlamda anlaşabileceğin, duygusal anlamda anlaşabileceğin, kafalarınızın uyuştuğu, inançlarınızın uyuştuğu bir kurum. Evlilik de bir kurumdur netice itibariyle. Şimdi insanlar evlenmek isteyeceklerdir. Doğal olarak duygusal varlıklarız. Bir yuva kurma derdinde olacağız. Şu anda bir ortalama ev kurmanın, düğün hariç söylüyorum. Hı hı. Ortalama maliyeti 2,5 milyon lira. Şimdi iki tane gencin işte 20 ila 30 yaş arasında olduğu varsayım üzerinden gidelim. Eğer bugüne kadar çalışmamışsa, evleneceği güne kadar bir birikim yapmamışsa, aile desteği görmediği varsayımından ilerleyelim. Bu şekilde bir rakamı oluşturup evlenmesi, bir yuva kurması neredeyse imkansız halde. Şimdi biz Türk milleti olarak işte oğlan everene kızı gelin edene kadar deriz. Şimdi bir kız gelin etmenin ortalama maliyeti bölelim ortadan ikiye. Hani kız tarafı erkek tarafı yarı yarıya katlansınlar buna. Yani 1 milyon liradan aşağı bir para gitmiyor bir kızın çeyizine.
1: Bir araba satıyorlar.
0: Yani şimdi 1 milyon lira gibi bir rakamı karşılayabilmek de bugün her baba yiğidin harcı değil bir çocuk için. Şimdi bu insanın 2 tane, 3 tane, 4 tane çocuğu varsa ne olacak? Şimdi bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bir de millet olarak da biraz açgözlüyüz herhalde. İşte kız tarafı erkek tarafından işte 5 tane bilezik bir tane set işte şunları isterim bunları isterim öyle olur böyle olur. Karşı taraftaki insanın gücü yoksa ne yapacak?
1: Ya öyle ben diyorum şimdi tam 20.000 TL'den başlıyor diye de bunun özel dikimi var.
0: Tabii ki.
1: Ekstra isteği var. Ya yani, ben sadece gelinliği şu anda söylüyorum.
0: Bir sosyete haberinde gördüm 5 hı hı. milyon liraydı bir gelinlik.
1: 5 milyon.
0: Evet 5 milyon TL'ye bir gelinlik yapmışlar. Üstü,
1: özel işte, dikim.
0: Özel dikim, taşlar, özel modacıların vesaire yaptığı bir şeymiş. Şimdi böylesi de var. Yok değil. İnsanlar yaşadığı coğrafyaya göre, yaşadığı insanlara göre bir lüks içerisine girer.
1: Ya alım gücüne göre de
0: gücü
1: bu insanların
0: varsa,
1: değişiklik
0: para,
1: gösterir.
0: Para lüks değildir, para güçtür. Hı-hı. Dün akşam WhatsApp durumuna da yazdım bunu zaten. Şimdi para güçtür. Gücün varsa bunu yaparsın ama gücü yoksa borçla harçla da çoluk çocuk evlendirmeyin, yapmayın bunları. Yani evet mürüvvetini görmek diye bir tabir vardır. Kızlarımızın, oğlumuzun mürüvvetini görelim, torun sahibi olalım vesaire bunlar ama şimdi artık birilerine eğlendirmek için düğün yapmayın. Birilerine yemek vermek için düğün yapmayın. Gerek yok. İnsanlara hani Avrupa'da şöyle bir şey vardır. Wedding party derler. Düğün partisi. Hı hı. Hani çağıracağınız kişiler belli olsun. Çocuklar, gençler eğlenecekse öyle eğlensinler. Küçük bir ortam olsun. Yoksa işte 3000 kişilik salon, belki düğün salonu sahipleri bana kızacaktır ama hani özüne dönmek gerekir. Gerçekten 3000, yani 1000 kişilik, 500 kişilik, 2000 kişilik yerleri doldurup da yani insanlara bir güç gösterisi yapmanın da alemi yok.
1: Artık herkes o şekilde döndü zaten. Hani çoğu düğün istemiyorum ya da daha çok masrafı kısıyor ya da kına da olsun, ikisini de aradan çıkarıyor. Çünkü fahiş fiyatlar görüyoruz.
0: Çok fazla.
1: Nasıl ya, en basit şöyle yani, vereyim. Bir saç, bir makyaj bile yapıldığı zaman dünyanın düğün parası. Günü bu ekstra artıyor.
0: Gelin başı diyoruz, damat tıraşı diyoruz, dünyanın paraları tutuyor.
1: O gün işte birbirlerine girmişler. Şey demiş bir salon sahibi. Geliyormuş, diyormuş ki ben normal düğüne gideceğim, bana bir makyaj yap. Ya herhangi bir düğün ama kendi düğünü olduğunu söylemiyor mesela.
0: Evet.
1: Yaptırıyor makyajını, normal fiyat alıyor. Gidiyor öğreniyor ki o meğer gelin.
0: Hı hı.
1: Diyor ki o zaman ben burada hakkımı isterim. Ama o da diyor ki niye diyor kardeşim, ben diyor yani tabir caizse enayi miyim diyor. Ona diyor o parayı vereceğim diyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Ona o parayı vereceğime diyor böyle söylerim diyor. Şimdi o ona yalan atmış oluyor. Sektör bu şekilde ilerliyor. Bu durumda insanlar ne yapsın?
0: Şimdi işte bizim insanımızın bu, yine söylüyorum, biraz yanlış anlaşılacak belki meslek sahipleri için ama dürüstlüğümüzle alakalıdır. Yani bugün bir damat tıraşına niye işte 2500, 3000, 5000 ne bileyim işte bir gelin başına 10.000, 20.000 gibi bir rakam alınsın. Standarda bağlayın, bir rakam üzerinden gitsin. Yani özel bir ilgi, özel bir farklı bir çalışma varsa tamam anlayayım ama her şey aynıyken de o fiyatlara
1: ya illaki vardır. Yani. Şimdi onları da anlamak lazım, böyle söyleyince çok da şey olmasın ama. Belli işte artış gösteriyor, her şey artıyor, piyasa belli, olan belli, herkesin yaptığını biz de yapıyoruz gibi bir savunma muhakkak onlardan
0: olabilir
1: da geliyor.
0: Herkesin
1: bizlere.
0: Herkesin emeğine saygı duyuyoruz, bakalım bunlar bir alışkanlıktır, alışkanlıklardan da vazgeçilebilir.
1: Her sene ama gelir bu artık söz konusu olur. Buradan
0: bakalım.
1: Evlenecek çiftlere
0: ama
1: de duyuruyorum.
0: Yani evlenecek çiftlere şunu söyleyelim, düğün yapmayın, o paraları biriktirin. Çünkü para çok daha fazla lazım olacak.
1: Evet.
0: Son mesaj da bu olsun, nakit candır.
1: Teşekkür ederiz. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876, Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, Verem aşısı, Valmet tarafından keşfedildi. 1928, Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke Wulf V-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner" yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08.01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Supermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi. Olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Rahat. yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafı yayımladı. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası ilk iki haftasında tarihi bir rekora imza attı. FIFA tarafından yapılan açıklamada turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. New York Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkarılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşın sona erdirilmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onaylandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Yetkililer sarsıntıda en acı bilançoyu paylaştı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devredeyken bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk'ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olmak mümkün değil, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 24, Akkışla 26, Bünyan 27, Felahiye, Tomarza, İncesu Özvatan, Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Develi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat ve Sivas 26, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Rafet Kılıç, Kayseri'ye gelerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin özgürlük mitingi yapacağını ve bu sebeple Tandoğan Meydanı'nda Türk bayrağı altında buluşacağını ifade eden Kılıç şunları söyledi.
2: 27 Haziran'da Tandoğan'da bayrak mitingimiz var. Bu mitingi Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu bayrak açarak Türk milletine duyurdu. Sebebi şu: aynı günlerde, yani 27 Haziran'da DEM Parti tarafından, maalesef PKK'nın da siyasi kanadı gibi faaliyet yürüten siyasi parti tarafından Van'da ve Mersin'de, 28'inde de Diyarbakır'da ve İstanbul'da miting yaparak, sözüm ona özgürlük mitingi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyecekleri miting yapacaklarını duyurdu. Bahsettiğimiz terörist başı 50 bin vatandaşımızın katili, terör örgütünün kurucusu. Her ne kadar ona birileri bu günlerde ayrı bir statü kazandırmaya çalışıyorsa da onun statüsü belli. Türk milleti adına Türk mahkemeleri ona bu katliamlarından dolayı idam cezasıyla mahkum etti. İdam cezası kaldırıldığı için de ömür boyu hapse çevrilmiş bir mahkum. Ayrı bir statüye ihtiyacı yok. İşte onlar ona özgürlük isterken biz de Türk milletini herhangi bir parti ayrımı olmadan, herhangi bir bölge şehir ayrımı olmadan, herhangi bir köken ayrımı olmadan devletine, milletine, cumhuriyete, bu devletin dirliğine sahip çıkan, bölünmesini istemeyen bütün vatandaşlarımızı 27 Haziran'da Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. Bugün buradan hem Kayserili hemşerilerimize hem de Türk milletine bir kez daha çağrı yapmak için geldik. Halen de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz sonra da esnafla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla ben bir kez daha hem Kayserili hemşerilerimizi hem de tüm Türk milletini devletine, milletine, birliğine, dirliğine sahip çıkmak için 27 Haziran'da saat 18'de yapacağımız büyük mitinge, bayrak mitingimize davet ediyorum. Gelebilenler kendi imkanlarıyla da gelebilir, ancak kendi imkanlarıyla gelemeyen ya da gelmek istemeyenler için il teşkilatımızın araç planlaması da var. İnşallah 2 gün sonra Ankara'da buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti. Şener şunları söyledi:
3: bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve GİKÜ'yemiz, emekli Tümgeneral Rafet Kılıç Paşa'mız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin yapmayı 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz aykıracağız. Terörsüz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün APO'ya özgürlük mitinglerini yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar ve buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın, tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşerilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu, Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler, tabii ki başımızın tacı ama gelemeyecek ekonomik durum olmayanları da il başkanlığımızdan, Taşla'da tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız, dediğim gibi, bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen Bayrak Açıyorum mitingine tüm halkımızı davet etmek.
1: Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar, bisikletin 2918 sayılı Karayolları Yasası'na göre çevreci bir taşıt olduğunu ve trafikte bisiklet kullanıcılarına karşı dikkatli olunmaları gerektiğini belirtti. Lüzumlar ayrıca çocukların bisiklet kullanımı hakkında şunları söyledi.
4: Şu anda yine eskiye dönüş başladı çünkü artık insanlarda bir obezite başladı. Obeziteyle birlikte çocukların sokağa çıkarılması, oyuna dahil edilmesi ya da bisikletiyle spor yapılması aileler tarafından teşvik ediliyor ve sağlanıyor. İnsanların sadece bilgisayar başında ya da tablet başında o uyuşturucu aletleri kullanması yerine çocuklarını sahada, güvenli alanlarda bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 148 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi, 32. dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Yönetimi, İlhan Parlak'ın genel koordinatörlük görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge İl Karmasını mağlup eden Kayseri Karması yarı finale yükseldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon 500 bine aşkın üyeyle dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirterek, ilkemizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde, ülkesi ve milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla bir ilçe belediye başkanının haklarında tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Direktörü ile Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Marif modelinden övgüyle bahsetti, ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 14 madalya kazandı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafı yayımladı. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası, ilk iki haftasında tarihi bir rekora imza attı. FIFA tarafından yapılan açıklamada, turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. New York-Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkarılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşın sona erdirilmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onaylandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Yetkililer sarsıntıda en acı bilançoyu paylaştı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devredeyken, bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk'ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olmak mümkün değil, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Rabia Aksoy. Pakistan elektrik dağıtımının özelleştirilmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında 3 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TEP, petrol dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine

0: dedi. Türkiye'de Mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Olumlu hava şartlarının devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının uzun yıllar ortalamaları civarında veya üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerji santrallerinde yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 10 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6105 liradan, çeyrek altın ise 9969 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 24, Akkışla 26, Bünyan 27, Felahiye, Tomarza, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Develi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat ve Sivas 26, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Rafet Kılıç, Kayseri'ye gelerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin özgürlük mitingi yapacağını ve bu sebeple Tandoğan Meydanı'nda Türk bayrağı altında buluşacağını ifade eden Kılıç şunları söyledi.
2: 27 Haziran'da Tandoğan'da bayrak mitingimiz var. Bu mitingi Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu bayrak açarak Türk milletine duyurdu. Sebebi şu: aynı günlerde, yani 27 Haziran'da DEM Parti tarafından, maalesef PKK'nın da siyasi kanadı gibi faaliyet yürüten siyasi parti tarafından Van'da ve Mersin'de, 28'inde de Diyarbakır'da ve İstanbul'da miting yaparak, sözüm ona özgürlük mitingi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyecekleri miting yapacaklarını duyurdu. Bahsettiğimiz terörist başı 50 bin vatandaşımızın katili, terör örgütünün kurucusu. Her ne kadar ona birileri bu günlerde ayrı bir statü kazandırmaya çalışıyorsa da onun statüsü belli. Türk milleti adına Türk mahkemeleri ona bu katliamlarından dolayı idam cezasıyla mahkum etti. İdam cezası kaldırıldığı için de ömür boyu hapse çevrilmiş bir mahkum. Ayrı bir statüye ihtiyacı yok. İşte onlar ona özgürlük isterken biz de Türk milletini herhangi bir parti ayrımı olmadan, herhangi bir bölge şehir ayrımı olmadan, herhangi bir köken ayrımı olmadan devletine, milletine, cumhuriyete, bu devletin dirliğine sahip çıkan, bölünmesini istemeyen bütün vatandaşlarımızı 27 Haziran'da Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. Bugün buradan hem Kayserili hemşerilerimize hem de Türk milletine bir kez daha çağrı yapmak için geldik. Halen de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz sonra da esnafla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla ben bir kez daha hem Kayserili hemşerilerimizi hem de tüm Türk milletini devletine, milletine, birliğine, dirliğine sahip çıkmak için 27 Haziran'da saat 18'de yapacağımız büyük mitinge, bayrak mitingimize davet ediyorum. Gelebilenler kendi imkanlarıyla da gelebilir, ancak kendi imkanlarıyla gelemeyen ya da gelmek istemeyenler için il teşkilatımızın araç planlaması da var. İnşallah iki gün sonra Ankara'da buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti. Şener şunları söyledi:
3: bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve GİKÜ'yemiz, emekli tümgeneral Rafet Kılıçpaşa'mız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin yapmayı 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz aykıracağız. Terörsüz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün APO'ya özgürlük mitinglerini yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar ve buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın, tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşerilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu, Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler, tabii ki başımızın tacı, ama gelemeyecek ekonomik durum olmayanları da il başkanlığımızdan, Taşla'da tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız, dediğim gibi, bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen Bayrak Açıyorum mitingine tüm halkımızı davet etmek.
1: Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar, bisikletin 2918 sayılı Karayolları Yasası'na göre çevreci bir taşıt olduğunu ve trafikte bisiklet kullanıcılarına karşı dikkatli olunmaları gerektiğini belirtti. Lüzumlar ayrıca çocukların bisiklet kullanımı hakkında şunları söyledi.
4: Şu anda yine eskiye dönüş başladı çünkü artık insanlarda bir obezite başladı. Obeziteyle birlikte çocukların sokağa çıkarılması, oyuna dahil edilmesi ya da bisikletiyle spor yapılması aileler tarafından teşvik ediliyor ve sağlanıyor. İnsanların sadece bilgisayar başında ya da tablet başında o uyuşturucu aletleri kullanması yerine çocuklarını sahada, güvenli alanlarda bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 148 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi, 32. dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Yönetimi, İlhan Parlak'ın genel koordinatörlük görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge İl Karmasını mağlup eden Kayseri Karması yarı finale yükseldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon 500 bin aşkın üyeyle dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirterek, ilkemizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla bir ilçe belediye başkanının haklarında tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Direktörü ile Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Marif modelinden övgüyle bahsetti, ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 altın 14 madalya kazandı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafı yayımladı. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası ilk iki haftasında tarihi bir rekora imza attı. FIFA tarafından yapılan açıklamada turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. New York Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkarılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşın sona erdirilmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onaylandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Yetkililer sarsıntıda en acı bilançoyu paylaştı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devredeyken bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk'ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olmak mümkün değil, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Rabia Aksoy. Pakistan elektrik dağıtımının özelleştirilmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında 3 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TEP, petrol dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de Mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Olumlu hava şartlarının devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının uzun yıllar ortalamaları civarında veya üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerji santrallerinde yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 10 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6105 liradan, çeyrek altın ise 9969 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 24, Akkışla 26, Bünyan 27, Felahiye, Tomarza, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Develi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat ve Sivas 26, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876, Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, Verem aşısı, Valmet tarafından keşfedildi. 1928, yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke-Wulf V-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner" yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08.01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Supermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi. Olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Rafet Kılıç, Kayseri'ye gelerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin özgürlük mitingi yapacağını ve bu sebeple Tandoğan Meydanı'nda Türk bayrağı altında buluşacağını ifade eden Kılıç şunları söyledi.
3: 27 Haziran'da Tandoğan'da bayrak mitingimiz var. Bu mitingi Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu bayrak açarak Türk milletine duyurdu. Sebebi şu: aynı günlerde, yani 27 Haziran'da DEM Parti tarafından, maalesef PKK'nın da siyasi kanadı gibi faaliyet yürüten siyasi parti tarafından, Van'da ve Mersin'de, 28'inde de Diyarbakır'da ve İstanbul'da miting yaparak, sözüm ona özgürlük mitingi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyecekleri miting yapacaklarını duyurdu. Bahsettiğimiz terörist başı 50 bin vatandaşımızın katili, terör örgütünün kurucusu. Her ne kadar ona birileri bu günlerde ayrı bir statü kazandırmaya çalışıyorsa da onun statüsü belli. Türk milleti adına Türk mahkemeleri ona bu katliamlarından dolayı idam cezasıyla mahkum etti. İdam cezası kaldırıldığı için de ömür boyu hapse çevrilmiş bir mahkum. Ayrı bir statüye ihtiyacı yok. İşte onlar ona özgürlük isterken biz de Türk milletini herhangi bir parti ayrımı olmadan, herhangi bir bölge şehir ayrımı olmadan, herhangi bir köken ayrımı olmadan devletine, milletine, cumhuriyete, bu devletin dirliğine sahip çıkan, bölünmesini istemeyen bütün vatandaşlarımızı 27 Haziran'da Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. Bugün buradan hem Kayserili hemşerilerimize hem de Türk milletine bir kez daha çağrı yapmak için geldik. Halen de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz sonra da esnafla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla ben bir kez daha hem Kayserili hemşerilerimizi hem de tüm Türk milletini devletine, milletine, birliğine, dirliğine sahip çıkmak için 27 Haziran'da saat 18'de yapacağımız büyük mitinge, bayrak mitingimize davet ediyorum. Gelebilenler kendi imkanlarıyla da gelebilir, ancak kendi imkanlarıyla gelemeyen ya da gelmek istemeyenler için il teşkilatımızın araç planlaması da var. İnşallah iki gün sonra Ankara'da buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti. Şener şunları söyledi:
4: bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve GİKÜ'yemiz, emekli tümgeneral Rafet Kılıçpaşa'mız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin yapmayı 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz aykıracağız. Terörsüz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün APO'ya özgürlük mitinglerini yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar ve buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın, tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşerilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu, Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler tabii ki başımızın tacı, ama gelemeyecek ekonomik durum olmayanları da il başkanlığımızdan, Taşla'da tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız, dediğim gibi, bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen Bayrak Açıyorum mitingine tüm halkımızı davet etmek.
2: Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar, bisikletin 2918 sayılı Karayolları Yasası'na göre çevreci bir taşıt olduğunu ve trafikte bisiklet kullanıcılarına karşı dikkatli olunmaları gerektiğini belirtti. Lüzumlar ayrıca çocukların bisiklet kullanımı hakkında şunları söyledi.
5: Şu anda yine eskiye dönüş başladı, çünkü artık insanlarda bir obezite başladı. Obeziteyle birlikte çocukların sokağa çıkarılması, oyuna dahil edilmesi ya da bisikletiyle spor yapılması aileler tarafından teşvik ediliyor ve sağlanıyor. İnsanların sadece bilgisayar başında ya da tablet başında o uyuşturucu aletleri kullanması yerine çocuklarını sahada, güvenli alanlarda bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz tabii ki.
2: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 148 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi, 32. dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Yönetimi, İlhan Parlak'ın genel koordinatörlük görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge İl Karmasını mağlup eden Kayseri Karması yarı finale yükseldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon 500 bini aşkın üyeyle dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirterek, ilkemizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde, ülkesi ve milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla bir ilçe belediye başkanının haklarında tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Direktörü ile Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Marif modelinden övgüyle bahsetti, ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 14 madalya kazandı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafı yayımladı. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası ilk iki haftasında tarihi bir rekora imza attı. FIFA tarafından yapılan açıklamada turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. New York Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkarılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşın sona erdirilmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onaylandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Yetkililer sarsıntıda en acı bilançoyu paylaştı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devredeyken bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk'ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olmak mümkün değil, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Rabia Aksoy. Pakistan elektrik dağıtımının özelleştirilmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında 3 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TEP, petrol dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de Mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Olumlu hava şartlarının devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının uzun yıllar ortalamaları civarında veya üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerji santrallerinde yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 10 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6105 liradan, çeyrek altın ise 9969 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 24, Akkışla 26, Bünyan 27, Felahiye, Tomarza, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Develi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat ve Sivas 26, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Rafet Kılıç, Kayseri'ye gelerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin özgürlük mitingi yapacağını ve bu sebeple Tandoğan Meydanı'nda Türk bayrağı altında buluşacağını ifade eden Kılıç şunları söyledi.
2: 27 Haziran'da Tandoğan'da bayrak mitingimiz var. Bu mitingi Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu bayrak açarak Türk milletine duyurdu. Sebebi şu: aynı günlerde, yani 27 Haziran'da DEM Parti tarafından, maalesef PKK'nın da siyasi kanadı gibi faaliyet yürüten siyasi parti tarafından, Van'da ve Mersin'de, 28'inde de Diyarbakır'da ve İstanbul'da miting yaparak, sözüm ona özgürlük mitingi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyecekleri miting yapacaklarını duyurdu. Bahsettiğimiz terörist başı 50 bin vatandaşımızın katili, terör örgütünün kurucusu. Her ne kadar ona birileri bu günlerde ayrı bir statü kazandırmaya çalışıyorsa da onun statüsü belli. Türk milleti adına Türk mahkemeleri ona bu katliamlarından dolayı idam cezasıyla mahkum etti. İdam cezası kaldırıldığı için de ömür boyu hapse çevrilmiş bir mahkum. Ayrı bir statüye ihtiyacı yok. İşte onlar ona özgürlük isterken biz de Türk milletini herhangi bir parti ayrımı olmadan, herhangi bir bölge şehir ayrımı olmadan, herhangi bir köken ayrımı olmadan devletine, milletine, cumhuriyete, bu devletin dirliğine sahip çıkan, bölünmesini istemeyen bütün vatandaşlarımızı 27 Haziran'da Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. Bugün buradan hem Kayserili hemşerilerimize hem de Türk milletine bir kez daha çağrı yapmak için geldik. Halen de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz sonra da esnafla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla ben bir kez daha hem Kayserili hemşerilerimizi hem de tüm Türk milletini devletine, milletine, birliğine, dirliğine sahip çıkmak için 27 Haziran'da saat 18'de yapacağımız büyük mitinge, bayrak mitingimize davet ediyorum. Gelebilenler kendi imkanlarıyla da gelebilir, ancak kendi imkanlarıyla gelemeyen ya da gelmek istemeyenler için il teşkilatımızın araç planlaması da var. İnşallah iki gün sonra Ankara'da buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti. Şener şunları söyledi:
3: bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve GİKÜ'yemiz, emekli Tümgeneral Rafet Kılıçpaşa'mız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin yapmayı 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz aykıracağız. Teröristsiz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün APO'ya özgürlük mitinglerini yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar ve buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın, tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşerilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu, Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler, tabii ki başımızın tacı ama gelemeyecek ekonomik durum olmayanları da il başkanlığımızdan, Taşla'da tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız, dediğim gibi, bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen Bayrak Açıyorum mitingine tüm halkımızı davet etmek.
1: Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar, bisikletin 2918 sayılı Karayolları Yasası'na göre çevreci bir taşıt olduğunu ve trafikte bisiklet kullanıcılarına karşı dikkatli olunmaları gerektiğini belirtti. Lüzumlar ayrıca çocukların bisiklet kullanımı hakkında şunları söyledi.
4: Şu anda yine eskiye dönüş başladı çünkü artık insanlarda bir obezite başladı. Obeziteyle birlikte çocukların sokağa çıkarılması, oyuna dahil edilmesi ya da bisikletiyle spor yapılması aileler tarafından teşvik ediliyor ve sağlanıyor. İnsanların sadece bilgisayar başında ya da tablet başında o uyuşturucu aletleri kullanması yerine çocuklarını sahada, güvenli alanlarda bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 148 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi, 32. dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Yönetimi, İlhan Parlak'ın genel koordinatörlük görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge İl Karmasını mağlup eden Kayseri Karması yarı finale yükseldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon 500 bini aşkın üyeyle dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirterek, ilkemizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde, ülkesi ve milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla bir ilçe belediye başkanının haklarında tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Direktörü ile Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Marif modelinden övgüyle bahsetti, ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 14 madalya kazandı.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor'dan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafı yayımladı. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası ilk iki haftasında tarihi bir rekora imza attı. FIFA tarafından yapılan açıklamada turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. New York Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkarılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşın sona erdirilmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onaylandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Yetkililer sarsıntıda en acı bilançoyu paylaştı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devredeyken bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk'ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olmak mümkün değil, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Pakistan elektrik dağıtımının özelleştirilmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında 3 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TEP, petrol dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin normale dönmesiyle

0: varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de Mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Olumlu hava şartlarının devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının uzun yıllar ortalamaları civarında veya üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerji santrallerinde yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 10 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6105 liradan, çeyrek altın ise 9969 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 24, Akkışla 26, Bünyan 27, Felahiye, Tomarza, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Develi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat ve Sivas 26, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876, Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, Verem aşısı, Valmet tarafından keşfedildi. 1928, Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke Wulf V-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner" yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08:01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi. Olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Dijital manşet.
2: Dijital manşetle beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil evrensel projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital manşet. Nöbetçi Eczaneler.
3: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Rafet Kılıç, Kayseri'ye gelerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin özgürlük mitingi yapacağını ve bu sebeple Tandoğan Meydanı'nda Türk bayrağı altında buluşacağını ifade eden Kılıç şunları söyledi.
2: 27 Haziran'da Tandoğan'da bayrak mitingimiz var. Bu mitingi Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu bayrak açarak Türk milletine duyurdu. Sebebi şu: aynı günlerde, yani 27 Haziran'da DEM Parti tarafından, maalesef PKK'nın da siyasi kanadı gibi faaliyet yürüten siyasi parti tarafından, Van'da ve Mersin'de, 28'inde de Diyarbakır'da ve İstanbul'da miting yaparak, sözüm ona özgürlük mitingi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyecekleri miting yapacaklarını duyurdu. Bahsettiğimiz terörist başı 50 bin vatandaşımızın katili, terör örgütünün kurucusu. Her ne kadar ona birileri bu günlerde ayrı bir statü kazandırmaya çalışıyorsa da onun statüsü belli. Türk milleti adına Türk mahkemeleri ona bu katliamlarından dolayı idam cezasıyla mahkum etti. İdam cezası kaldırıldığı için de ömür boyu hapse çevrilmiş bir mahkum. Ayrı bir statüye ihtiyacı yok. İşte onlar ona özgürlük isterken biz de Türk milletini herhangi bir parti ayrımı olmadan, herhangi bir bölge şehir ayrımı olmadan, herhangi bir köken ayrımı olmadan devletine, milletine, cumhuriyete, bu devletin dirliğine sahip çıkan, bölünmesini istemeyen bütün vatandaşlarımızı 27 Haziran'da Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. Bugün buradan hem Kayserili hemşerilerimize hem de Türk milletine bir kez daha çağrı yapmak için geldik. Halen de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz sonra da esnafla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla ben bir kez daha hem Kayserili hemşerilerimizi hem de tüm Türk milletini devletine, milletine, birliğine, dirliğine sahip çıkmak için 27 Haziran'da saat 18'de yapacağımız büyük mitinge, bayrak mitingimize davet ediyorum. Gelebilenler kendi imkanlarıyla da gelebilir, ancak kendi imkanlarıyla gelemeyen ya da gelmek istemeyenler için il teşkilatımızın araç planlaması da var. İnşallah iki gün sonra Ankara'da buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti. Şener şunları söyledi:
3: bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve GİKÜ'yemiz, emekli Tümgeneral Rafet Kılıçpaşa'mız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin yapmayı 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz aykıracağız. Teröristsiz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün APO'ya özgürlük mitinglerini yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar ve buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın, tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşerilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu, Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler, tabii ki başımızın tacı, ama gelemeyecek ekonomik durum olmayanlar da il başkanlığımızdan, Taşla'da tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız, dediğim gibi, bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen Bayrak Açıyorum mitingine tüm halkımızı davet etmek.
1: Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar, bisikletin 2918 sayılı Karayolları Yasası'na göre çevreci bir taşıt olduğunu ve trafikte bisiklet kullanıcılarına karşı dikkatli olunmaları gerektiğini belirtti. Lüzumlar ayrıca çocukların bisiklet kullanımı hakkında şunları söyledi.
4: Şu anda yine eskiye dönüş başladı çünkü artık insanlarda bir obezite başladı. Obeziteyle birlikte çocukların sokağa çıkarılması, oyuna dahil edilmesi ya da bisikletiyle spor yapılması aileler tarafından teşvik ediliyor ve sağlanıyor. İnsanların sadece bilgisayar başında ya da tablet başında o uyuşturucu aletleri kullanması yerine çocuklarını sahada, güvenli alanlarda bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 148 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi, 32. dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Yönetimi, İlhan Parlak'ın genel koordinatörlük görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge ilk karmasını mağlup eden Kayseri Karması yarı finale yükseldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erken

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon 500 bini aşkın üyeyle dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirterek, ilkemizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde, ülkesi ve milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla bir ilçe belediye başkanının haklarında tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Direktörü ile Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Marif modelinden övgüyle bahsetti, ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. Milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'e altın 14 madalya kazandı.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır. Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nun galaksimizin yoğun merkezini gösteren, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en detaylı görünür ışık fotoğrafı yayımladı. Göz kamaştırıcı mozaik fotoğrafta tam 60 milyon yıldız bir arada yer alıyor. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası ilk iki haftasında tarihi bir rekora imza attı. FIFA tarafından yapılan açıklamada turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. New York Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkarılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşın sona erdirilmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onaylandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Yetkililer sarsıntıda en acı bilançoyu paylaştı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devredeyken bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk'ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olmak mümkün değil, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi Mayıs sonunda 4 milyar kilovatı aşarak dünyada en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Pakistan elektrik dağıtımının özelleştirilmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında 3 anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TEP, petrol dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de Mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Olumlu hava şartlarının devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının uzun yıllar ortalamaları civarında veya üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerji santrallerinde yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş seviyesinden işlem görürken euroda satış fiyatı 53 lira 10 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6105 liradan, çeyrek altın ise 9969 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklıksa 13 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı, Sarız 24, Akkışla 26, Bünyan 27, Felahiye, Tomarza, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Develi 30, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat ve Sivas 26, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimiz bugün Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise 30.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Rafet Kılıç, Kayseri'ye gelerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin özgürlük mitingi yapacağını ve bu sebeple Tandoğan Meydanı'nda Türk bayrağı altında buluşacağını ifade eden Kılıç şunları söyledi.
2: 27 Haziran'da Tandoğan'da bayrak mitingimiz var. Bu mitingi Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu bayrak açarak Türk milletine duyurdu. Sebebi şu: aynı günlerde, yani 27 Haziran'da DEM Parti tarafından, maalesef PKK'nın da siyasi kanadı gibi faaliyet yürüten siyasi parti tarafından Van'da ve Mersin'de, 28'inde de Diyarbakır'da ve İstanbul'da miting yaparak, sözüm ona özgürlük mitingi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyecekleri miting yapacaklarını duyurdu. Bahsettiğimiz terörist başı 50 bin vatandaşımızın katili, terör örgütünün kurucusu. Her ne kadar ona birileri bu günlerde ayrı bir statü kazandırmaya çalışıyorsa da onun statüsü belli. Türk milleti adına Türk mahkemeleri ona bu katliamlarından dolayı idam cezasıyla mahkum etti. İdam cezası kaldırıldığı için de ömür boyu hapse çevrilmiş bir mahkum. Ayrı bir statüye ihtiyacı yok. İşte onlar ona özgürlük isterken biz de Türk milletini herhangi bir parti ayrımı olmadan, herhangi bir bölge şehir ayrımı olmadan, herhangi bir köken ayrımı olmadan devletine, milletine, cumhuriyete, bu devletin dirliğine sahip çıkan, bölünmesini istemeyen bütün vatandaşlarımızı 27 Haziran'da Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. Bugün buradan hem Kayserili hemşerilerimize hem de Türk milletine bir kez daha çağrı yapmak için geldik. Halen de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz sonra da esnafla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla ben bir kez daha hem Kayserili hemşerilerimizi hem de tüm Türk milletini devletine, milletine, birliğine, dirliğine sahip çıkmak için 27 Haziran'da saat 18'de yapacağımız büyük mitinge, bayrak mitingimize davet ediyorum. Gelebilenler kendi imkanlarıyla da gelebilir, ancak kendi imkanlarıyla gelemeyen ya da gelmek istemeyenler için il teşkilatımızın araç planlaması da var. İnşallah 2 gün sonra Ankara'da buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına "Arınacağız, ahlaki değerlere geri döneceğiz" yazılı, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti. Şener şunları söyledi:
3: bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve GİK üyemiz, emekli tümgeneral Rafet Kılıç Paşa'mız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin yapmayı 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz aykıracağız. Terörsüz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün APO'ya özgürlük mitinglerini yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar ve buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın, tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşerilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu, Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler, tabii ki başımızın tacı, ama gelemeyecek ekonomik durum olmayanları da il başkanlığımızdan, Taşla'da tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız, dediğim gibi, bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen Bayrak Açıyorum mitingine tüm halkımızı davet etmek.
1: Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar, bisikletin 2918 sayılı Karayolları Yasası'na göre çevreci bir taşıt olduğunu ve trafikte bisiklet kullanıcılarına karşı dikkatli olunmaları gerektiğini belirtti. Lüzumlar ayrıca çocukların bisiklet kullanımı hakkında şunları söyledi.
4: Şu anda yine eskiye dönüş başladı çünkü artık insanlarda bir obezite başladı. Obeziteyle birlikte çocukların sokağa çıkarılması, oyuna dahil edilmesi ya da bisikletiyle spor yapılması aileler tarafından teşvik ediliyor ve sağlanıyor. İnsanların sadece bilgisayar başında ya da tablet başında o uyuşturucu aletleri kullanması yerine çocuklarını sahada, güvenli alanlarda bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 358 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak, 148 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 228 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi, 32. dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor Yönetimi, İlhan Parlak'ın genel koordinatörlük görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge İl Karmasını mağlup eden Kayseri Karması yarı finale yükseldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon 500 bin aşkın üyeyle dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirterek, ilkemizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde, ülkesi ve milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla bir ilçe belediye başkanının haklarında tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Direktörü ile Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Marif modelinden övgüyle bahsetti, ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 altın 14 madalya kazandı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: söner.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Cem Adrian'ı konuk edeceğiz.

Babası esnaf, annesi ev hanımı olan ve boşnak bir ailenin ikinci çocuğu olarak Edirne'de doğan Cem Adrian'ın gerçek adı Cem Filiz'dir. Meslek hayatında kullandığı Adrian soyadını, doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianapolis'ten esinlenerek aldığını belirtmiştir.

0: günlerden geç. Benim adım yok. Kanatlanıyor içimden binlerce siyah kelebek. Savruluyor rüzgarda yaprak gibi. Kalbim
1: uzak. Adrian müzikle uğraşmaya ortaokul yıllarında başladı. İstanbul'a gelmeden önce Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalıştı. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. 2004 yılında İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada Demet Sağroğlu'yla tanışan Adrian, Sağroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı gönderdi. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda Demet Sağroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say, hayatının dönüm noktası oldu.
0: Sesleri uzaklardan,
2: kuş sürüleri terk ederken bu şehri ardında yoksul ve kimsesiz çocuk gibi bırakıyor yine.
0: Susuyorum
2: yine.
0: Sessizlik keskin
2: ve sonbahar sinsice yaklaşarak peşinde.

Evet anın. İstanbul'daydım, hiç param yoktu ve para kazanmak zorundaydım. Bulabildiğim tek işte falcılıktı. O sırada Demet Sağıroğlu geldi. Ona dedim ki, Demet, ben aslında faldan hiç anlamıyorum. Müzisyenim, burada da para kazanmak için çalışıyorum. Sana birkaç demo vereyim, bunları dinler misin? Tamam dedi. Dinlemiş, beğenmiş, bir de gitmiş Fazıl Say'a dinletmiş. Fazıl Say da beni aradı. Diyerek Fazıl Say'la tanışmasını anlatan sanatçı, Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine 2 yıl özel öğrenci statüsünde devam etti. Bilkent'te bulunduğu dönemde sanatçının ses telleri muayene edilmiş ve ses tellerinin olağan ölçülerden çok uzun olduğu anlaşılmıştır.

2005 Şubat'ında "Ben bu şarkıyı sana yazdım" başlıklı ilk albümünü yayımlayan Cem Adrian, 13 şarkıdan oluşan ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Ettiği" 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıkardı. Albümde Umay Umay ve Denizhan konuk olarak yer aldı. 2006 yılı sonundaki "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" başlıklı albümün tanıtım konseri performansı ve "Hayal Kahvesi" konserler dizisi başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde verdiği konserlerini 3. albüm projesine kadar devam ettirdi. Emir albümünün kayıtları sürerken 2007 yılı sonunda kayıtlarına başlanan, sadece piyano kullanılarak hazırlanan serinin ilk albümü olan Essential Seçkiler Etnik 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıktı.

2007 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanan ve yapımcılığını da kendisinin yaptığı dördüncü albümü Emir, 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıktı. Albümde konuk olarak Kelebek başlıklı şarkıda Hayko Cepkin ve Anladım başlıklı şarkıda da Pamela konuk olarak yer aldı. 5. stüdyo albümü olan İnsanın Dönüp Dolaşıp Varacağı Yerin Yine Kendisi Olduğunu Vurguladığı Kayıp Çocuk Masalları 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıktı. 12 parçadan oluşan albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Cem Adrian'a aitti. Albümde Murat Yılmaz Yıldırım ve Aylin Aslım'la düetler de bulunmakta.

kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

2014 yılında Essential Seçkiler 2 başlığıyla bir albüm hazırlayan Adrian, son anda karar değiştirerek Ekim 2014'te "Sana Bunları Hiç Bilmediğim Bir Yerden Yazıyorum" başlıklı albümünü müzik hayatının 10. albümü olarak piyasaya sürdü. Albümde Şemnem Ferah ve Sagopa Kajmer'le düetleri dahil toplam 12 şarkı yer aldı. Sanatçı, 30 Aralık 2015'te iki şarkıdan oluşan ilk ve son kez başlıklı single albümünü internet üzerinden takipçilerine ücretsiz olarak sundu.

Şarkıcı 2016'nın Eylül ayında yayınlamayı düşündüğü Tuz Buz başlıklı albümünün çıkış tarihini önce Eylül 2017'ye, daha sonra Kasım 2017'ye erteledi. Albümde yer alacak olan Yine Özledim, Seni Seviyorum ve Tuz Buz gibi parçaları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 2017 yılında bir çocuğun ameliyat masraflarını karşılamak için Manuş Baba, Ceylan Ertem, Mabel Matiz ve Derya Köroğlu ile birlikte Bir Çocuk İçin Şarkılar adı altında bir konser düzenledi.

Cem Adrian'ın Türkiye'de sansür, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi birçok konuda söylemleri mevcut. Adrian hakkında eşcinsel olduğu yönünde yapılan yorumlara bir röportajında "Kadın sesiyle şarkı söyleyen bir adam hakkında böyle bir yakıştırma çıkmaması mümkün mü?" diyerek yanıtladı. Uzun süredir kendisine verilen ödülleri kabul etmeyen sanatçı, SMA hastası çocuklara köy okulları yardım projesi, Umuttan Çocuklar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarını konser gelirlerinden maddi ve manevi olarak desteklemeye devam etmekte.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cem Adrian'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: demek şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
1: Peki ya Umut?
0: Umut şimdi hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye iki milletvekilinin katılması, CHP'den ise iki milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. Amili erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'e altın 14 madalya kazandı.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
11: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
12: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Yayın tekrarı.
13: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
14: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
15: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
16: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
13: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
15: Evet.
13: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörlük.
15: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
13: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
17: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
13: Benim param o da benim.
17: O da benim.
13: Benim param o da benim.
17: O da benim.
13: Benim param benim.
17: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
13: 2011.
17: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
13: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
15: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
13: Tamam. Ve dilenci diyor, Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli. Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
13: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında, gündüz kuşağı programında, ne derseniz yol programında sizlerle birlikteyiz. 5. yıl ve sezonunun son programında da bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Bayram efendim, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
15: Günaydın, hayırlı sabahlar.
16: Günaydın, günaydınlar herkese.
17: Aramız çıkmış. Geç kalıyor, geç kalıyor. Son programda da Mustafa Bey geç kaldı.
13: Öyle bir şey yok. Açtık beraber, açtık.
17: Beraber açtık.
13: benim öyle bir avantajım var. Avantajım ben gelince var, program başladığı için ben geç kalsam da töler ediliyor. Ama ben erken gelip başlayıp sen geç kalınca senin adın çıktı Halil'cim yani.
16: Dua edin ben geç kaldım. Açamazsınız yayını.
13: Bir öyle bir şey var. Sen geç kalınca yapamıyorsun. Gerçi senin de gittiğin zamanlarda Merve'yle yapıyorduk sağ olsun. Efendim kusurumuza bakmayın. Bugün benden kaynaklı bir miktar geciktik ve geç başlamış olduk. İnşallah bugünü de güzel geçirelim ama son sezonun son programında da Halil'in diline düşmek istemezdim işin açıkçası. Bakacağız artık. Yeni sezonlara bakacağız ne yapacağımıza. Memlekette neler olmuş neler bitmiş hep beraber bakalım. İzninizle öncelikli olarak para piyasasıyla başlayalım. Ardından da gündeme doğru dönmüş olalım. An itibariyle dolar kuru 46 lira 61 kuruştan, euro ise 53 lira 06 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatı 4000 lira eşiğini hemen üzerine çıktı ve oralarda seyrediyor. 4013 dolar şu an itibariyle. Dünden çok bir farkı yok ama bir miktar çıkmış oldu. İşte bir 10-15-20 dolar koymuş oldu üzerine. Brent petrolde ise düşüş hattı bir miktar dün gün içerisindeki yükselme hareketine rağmen bugün iyi, 73 dolar 74 centten de şu an itibariyle işlem görüyor. Borsa İstanbul dünü 0.50 puanlık kapanışta 14.259 puanda kapattı ve yatırımcısına bu ara mutluluklar yaşatıyor ama yine de bir tedirginlik var. Ne oldu, ne olacak, ne oldu, nereye gidecek diye buna bakıyoruz. Şu an itibariyle ons fiyatındaki gelişmeyle gram altın 6.104 liradan, bir çeyrek altın ise hala 10.000 TL'nin altında 9.969 liradan işlem görüyor. Nerede? İstanbul'da. Kayseri'ye gelirseniz herhalde 10.050'den filan alırsınız ama.
17: Muhtemelen.
13: Yani.
17: Muhtemelen. Ama dün gün içerisinde yani öğlen saatlerinde ne kadardı? 9.750 liralara kadar düşmüştü.
13: Çarşıda da mı?
17: Tabii. Kayseri'de. Kayseri'de. Kayseri'de ve sonrasında birazcık toparlandı. Ama dün gün içerisinde bir düşüş vardı.
13: Şu an Kayseri Sarraflar Derneği'nin sayfasındaki veriye göre 10.250'ye satarız, 9.750'ye alırız diyor. Dünden kalan etkiyi bunu söylemiş. Bir miktar yükseğe alıyoruz burada ya. Yani bak 10.250'ye satıyoruz, 9.750'ye alıyoruz diyor. Orijinal alana gidiyorum şu an itibariyle. 9.893'ü alıyoruz, 9.981'e de satıyoruz diyor. Arada ciddi bir marj var ya.
17: Ama şu da var mesela, oradaki rakamlar İstanbul'da da olsak, orada biraz önce okuduğun rakamlarla alamıyoruz. Tamam, Kayseri'den daha düşük alırken de satarken de Kayseri'den daha düşük ama oradaki rakamlar yine serbest piyasada daha farklı rakamlar karşımıza çıkabiliyor.
16: Ya makas burada 500 lira mı?
17: Burada 500.
13: Ya orada 100 lira.
16: Orada da 100 lira.
17: Sürüp işte bir denk getirsek, İstanbul'dan alıp Kayseri'den satsak.
13: Girip gelirken söylemiyoruz, gittiğimizde geldiğimizde alırdık 2 dakika, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok efendim, alan satan hayrını görsün, satan da hayrını görsün inşallah. Şu an itibariyle son tablomuz, ekonomik verideki son tablomuz bu. Düşüş devam ediyor. Petrol sert yükseliş bitti, sert düşüş var. Hatta arz endişelerinin hafiflemesiyle haftalık sert düşüşe hazırlanıyor deniyor. İran yakınlarında ve İran üzerinde Hürmüz Boğazı'ndan dönemin en büyük ve en yoğun geçişi sağlanıyor. Bu taraftan bunun içinde petrol arzında bir rahatlık var. Böyle gidiyor mu? Gidiyor. Bu arada İran Hürmüz Boğazı yakınlarda Singapur bandıralı bir yük gemisini vurmuş. Mevzu ne?
17: Mevzu şu. Umman diyor ki...
13: Parasını vermemişler.
17: Yok. Umman dedi ki benim bir belirlediğim bir hat var işte o kanalda. Bu taraftan geçeceksin dedi. İran'da dedi ki hayır, senin söylediğin taraftan değil, benim kıyılarıma doğru geçeceksin dedi. İşte yine işte orada bu para pul mevzusu bugün değil ama yarın öbür gün konuşulacak konulardan biri. Umman'ın askerleri de zorla o Singapur bandıralı gemiye zorla kendi kıyılarından geçittirmeye çalışınca İran'da vurdu. Hayır, senin o taraftan değil, benim bu taraftan geçecek diye. Dert dava bu.
16: Singapur'da geminin suçu ne ya? Oradan çekiştiriyor, bu buradan çekiştiriyor, yani dayağı oyuyor.
17: Arada kaynadı. Şaka değil ya, anlattığım gibi oldu olay. Allah. Yani Hürmüz Boğazı'nın bir tarafı Umman, bir tarafı İran. Umman tarafından değil, benim bu taraftan, benim söylediğim güzergahtan geçeceksin dedi.
13: Güzergahı İran bozmuş adam ya.
17: Güzergahı bozdu.
13: Yoldan çıkmış.
17: Aynen öyle. O da dedi ki geçersem vururum dedi. Birkaç defa da tekrarlıyor. Umman askeri işte oradaki ya da donanma her neyse, hayır bu taraftan geçeceğini diyor.
16: Kılavuz dedi, gemileri tamam, falan diyor. Kılavuzlar falandır yani, kılavuz kaptan gemileri.
17: Artık her neyse. Ve sonrasında da sen benim dediğimi yapmadın diye vuruyor.
16: Umman'ı vursaymış. Yazık ya, Singapurlu. Yani arada onda ayak yiyor.
13: Ummazdı.
17: Bir sonraki aşama da herhalde Umman olabilir. Bak, İran'ın Umman'a karşı bir savaşı da konuşuluyor. Bunu da söyleyeyim.
13: Bakacağız göreceğiz efendim, hakkımıza hayırlısı olsun. Gündem NATO zirvesi Türkiye'de. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'nin savunma sanayisine NATO ile güç kattığını belirtmiş. Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü de düzenleneceğini söylemiş. Trump bir taraftan övüyor, Rutte bir taraftan övüyor, herkes bir taraftan övüyor. Bir taraftan da Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mücadele de var. Diyor ki efendim işte Macron yürüyüş yapacakmış, bunun için işte atıyorum Dikmen Vadi 2 gün kapalı olacakmış. Dezenformasyon yok öyle bir şey diyor. Efendim bu yok öyle bir şey diyor. İşte basın akreditasyon efendim NATO yapıyor diyor. Ankara'da daha dün oradaydım biliyorsun. Trafik karışmaya başlamış. Hatlar da karışmaya başlamış. Her tarafta bir inşaat, tadilat, tamirat, yolların kenarları çevriliyor, diğerleri yapılıyor filan derken Ankara kendi içerisinde bir NATO zirvesi ev sahipliğine hazırlanır mutlu. Ankaralılar Allah sabırlar versin. Şimdiden de söyleyeyim yani o NATO zirvesinin olduğu dönemin 3-5 gün öncesinden başlayıp NATO zirvesi bilene kadar mecbur değilseniz Ankara'ya yolunuz düşmesin. Kilitlenip kalıyorsunuz. Yani hiç olmayacak yerde bir bakıyorsun konteyner konuyor, yol çalışması ora bura.
17: Zaten trafiği ciddi anlamda sıkıntıydı. Üzerine bir de katmerlendi.
13: Ya aslında orada da bir tedbir anlamlı idari izin verdiler. Memurlar izin verdiler. Okullar zaten kapalı. Hani Ankara'ya da birazcık hadi siz bir tatile gidin, bizim evde işimiz var dediler. Böyle bir siz bir komşuya gidin olmazsa filan dediler. Böyle bir evi rahatlattılar gibi görünüyor ama yine de mecburi kalanlar için. Özellikle hizmet sektörü için yani işte lokantası, restoranı, vırtı zırtı. Hem Ankara'da insan yok hem bir taraftan hizmet vermeye devam edeceksin.
17: Zaten özel sektörde var. Dünyada çalışanlar da var. Onlar ne yapsın?
13: Ankara memur kenti olunca yemişim özel sektörün oluyor. Yani. Yoğunluğu memur çünkü orada
17: komple
13: esnaf.
17: Komple tatil
13: olur.
17: Yapalım. 15 gün Ankara komple tatil. Gidin evinize gidin.
13: Evde kal diye bağıracağız.
17: Evde kal Ankara.
13: Evet. Şu an itibariyle bunlar çok fazla konuşuyor. Güvenlik tehditlerinden bahsetmiş. Rutte işte Çin askeri kapasitesi, Rusya'nın durumu vesaire gibi. NATO zirvesi bu anlamda hem renkli hem de belki de önemli karar verecek. Günler olarak çıkacak gibi görünüyor. Trump'ın dünkü ve ondan önceki günkü konuşulan ve konuştuğu hadiselerde jet motoru satışı vardı biliyorsunuz. Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışıyla alakalı kongreye işi sündürdü. Kongreye bildirdi satışını. Ve Reuters'ın haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesi muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek duyurduğu jet motoru satışına yönelik kongreye resmi bildirim yaptı. Satış olayının verilmesi halinde Türkiye 80 adet F-110 motoru alacak. Böylece çok özür dilerim. 5. nesil savaş uçağının yerli 5. nesil savaş uçağının seri üretim aşamasına geçmesi için en kritik eşik geçirmiş olacak deniyor. Donald Trump'ın bu açıklaması dikkatleri Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının da satışına çevirmişti. 7-8'inde yapılacak biliyorsunuz süreç. Söz konusu satış General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanları bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunu 800 milyon doları bulabileceği söyleniyor. Trump yönetiminin satış sürecinin uzamaması için kongre incelemesini bypass edeceği de ifade ediyor. Kongre incelemeden biz sattık, size arkadan evrak gelir diye konuşuluyormuş efendim ve 180 adet diyor yani 80 adet F-35'imiz hazır olursa hadi bunun 5'ini 10'unu da file verdik hani test sırasında kırıma uğradı vesaire zaten insansız hava aracı biliyorsun bunlar olabilir. Bu anlamda çok rahat edeceğiz ve elimizde de yani yeni nesil, 5. nesil 80 tane kan çok iyi bir rakam. Şu an kaç tane F-16'ımız var bilmiyorum. O kadar F-16'ımız yok bizim.
17: 200'e yakın.
13: Abi o kadar ya. Maşallahımız var. Evet. 80'li üzerine 5. nesil.
17: Yok. O şöyle aslında ihtiyaç 30-40 tane. Birinci aşamada geri kalan yani 80 tane alıyoruz yedekleriyle beraber. Yedek tamam. Motorlarla beraber. Aslında ihtiyaç 30-40.
13: Bekleyeceğiz efendim. S-400'den sonra biliyorsunuz hem F-35'le alakalı programdan çıkartılmış. Aynı zamanda katsayı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu yaptırımların da artık NATO zirvesi özelinde öncesinde ve sonrasında bu kadar sevgi dolu, aşk dolu, karşılıklı sözler ve muhabbetler var. Bunların da kaldırılması normale binmeyi de işin açıkçası hep beraber bekliyor olacağız. Efendim durum böyle. Bugün itibariyle okulun son günü. Çocukları mezun ediyoruz. Hepsine hayırlı olsun tüm çocuklarımıza. Güzel, mutlu, keyifli bir yaz tatili temennisinde bulunuyoruz. Tabii çocukları biz yaz döneminde durdurmayız. Ahmet Bey çok çok daha iyi bilir. Aman bu kurs var, aman bu var, aman buna da gitsin. Okul ek destek veriyor. Bunu da böyle yapmak lazım. Arada tatile mi gitsek? Çocuklar böyle yarış atı gibi koşturmaya ne yazık ki hayatımızda devam edecek. Gelirken de onu düşündüm. Kurban Bayramı dahil olmak üzere Kurban Bayramı'ndan bu tarafa çocuklar okula gitmiyor. Okula gitmedikleri, hafta içi okula gidemedikleri dönemin içerisinde 3 tane hafta sonu sınavı, biri LKS, biri AYT, TYT olmak üzere 3 tane hafta sonu sınavını koyduk. Bugün itibariyle mezun ediyoruz ve yaz döneminde okula gitmeyen bu çocuklara yaz döneminde muhtemelen müthiş derecede işler kilitledik. Böyle çok garip ve enteresan bir eğitim düzeninin içindeyiz. Birçok arkadaştan aldım teyit, sadece Ahmet Bey'in çocukları için değil. Yani çocuklar gitmiyor, işte sosyal etkinlik yapıyorlar, evde ödevlendiriyor, izin veriyor vesaire vesaire diye diye okulun son 20 gününü yedik. Bir ara tatili tartışıyoruz, sınav gününü tartışıyoruz, hafta sonunda maça denk geliyor, bunu değiştirelim mi tartışıyoruz ama koca koca o hafta içi günlerde okul varmış yokmuş çok da umurumuzda olmayan bir 20 günü neredeyse geride bıraktık. Yazık ettik çocuklara da işin açıkçası.
16: Ya Arap saçına döndürdük dediğin gibi. Aralarda beşer günlük tatiller vererek zaten sistemin içine etmiştik. Son 15-20 gündür aynı şekilde okula gitmiyor çocuklar. 2 gün önceydi sanırım benim oğlan ortaokuldaki işte arkadaşlarla şey yapsalar bugün okula gideceğiz dedi. Dedik ki oğlum kimse yoktur gitme. Evet. Yok dedi arkadaşlarla hani WhatsApp'tan gruptan konuştuk gideceğiz. Gittim hani çocuğun gönlü kalmasın geri kalmasın diye aldım okula götürdüm. Kapıdan bıraktım, içeriye girdi, daha caddeyi dönmeden telefon geldi veliden. Baba benden başka kimse yok, gel al. Okulda hiç kimse yok, bir Allah'ın kulu yok. Öğretmen demiş ki velini ara, kimse yok demiş yani, kimse de gelmedi. Tekrar aldık.
13: Zaten bu mantık da kimse gelmedi diye öğretmen gönderdikten sonra çocuğu içeride nasıl tutacaksın? Çocuk düşünsene 7'de geliyor okula. Kimse gelmedi ki zaten diyor. 7.30'da o gidiyor. 7.30'da geleni zaten kimse gelmedi. İkinci ders geleni zaten kimse yok. Bu zaten tutamazsın.
16: Geçen hafta için zaten okullara tüm veliler gitti. Ben de gittim. İzin belgeleri. Yani mazeretli izin belgesi doldurduk. Dedik işte çocuk hastaydı, evdeydi, şehir dışındaydık falan gibi bir mazeret yazıp bir form dolduruyorsun geçen hafta için. Ben bu hafta için dedim ki peki bir haftalık yazıyor. Önümüzdeki hafta önemli değil dediler. Zaten son haftayı etkinlik haftası mı belirlemişler? Hani devamsızlığa da işlemiyor çocukların bu hafta için şeysi. Geçen hafta için izin alıyorsun. Bir hafta oradan, iki hafta oradan. Ondan sonra
13: bayram tatili vardı öncesinde zaten.
16: Öncesinde abi yok ya. Yani eğitim sistemini gerçekten eğitimsizlik sistemi bu. Başka bir
17: süreyi
16: şey değil.
17: Uzattık. Eğitim süresini uzattık. Yani
13: eğitimi de azalttık.
17: Eylül'ün ilk haftası, Haziran'ın neredeyse son haftası. Ama çocukların okula gitmesinin önüne geçti.
13: Şey var ya, ekmekte de aynısını yapıyoruz ya. Ekmeğe indirim yaptık ama gramajı da azalttık gibi. Yani süreyi uzattık ama içeriği de daralttık.
17: Şimdi özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da birçok kırsal yani ilçelerde çocuklar okula giden lise, ortaokul, ilkokuldaki çocuklar tarlalarda çalışmaya başlar. Bak tarla sezonu. Ve sen bu çocukları Haziran sonuna kadar tutarak hem ailesine katkıda bulunmasının önüne geçiyorsun hem eğitim veremiyorsun. Ya bu işin kolayı var ya. O ara tatilmiş bilmem neymiş her şey bir tarafa bırakacaksın. 15 Eylül'de aç, 1 Haziran'da kapat. Bitti gitti. Zaten gitmiyor çocuklar. Bari bir işe yarasın, yaptığın bir şeye yarasın. Kısaltırsan daha verimli olur. Hani çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı? O zaman süreyi uzatmak yerine verimli bir eğitim hayatını sürdürmek daha mantıklı değil mi? Bırak o çocuklar da 1 Haziran'da yaz tatiline girsin. Tatile mi gidiyor? Bağına, bahçesine mi gidiyor? Tarlada ailesine mi yardım ediyor? Bırak o çocuklar da onu yapsın.
16: Ya şu aralardaki birer haftayı bir defa kesinlikle kaldırmalar lazım.
17: Net, hemfikiriz.
16: Çok lüzumsuz bir şey.
13: Valla yeni sezona geçeceğiz. Yeni eğitim sezonu, yani bugünün kapanmasının yeni eğitim sezonunun açılacağı anlamına geliyor zaten. Şimdi öğretmenlerimiz işte neydi o? Seminerler yapacaklar. Hazırlıklar yapacaklar. 10 gün 15 gün 20 gün her neyse. Onlar bu ara dönemde hazırlıklarını gerçekleştirecekler. Sonrasında da döneceğiz. Çocukları yeni sezona hazırlayacağız. Yeni sezon gelmeden şu Milli Eğitim Bakanlığı kafasını, Milli Eğitim İl Müdürlükleri kafasını bir değiştirsek de biz de artık kaç yıldır kaybetmiş olduğumuz eğitim sistemini yeniden sil baştan normale biniyor muyuz acaba diyebilsek diye umut ediyoruz işin açıkçası. Çünkü çocukların dediğin gibi hafta içi sen okula gelme, hafta sonu seni sınava alayım, akşam kurs var, yaz döneminde de sana bir sürü iş kitleyeyim. Çocuklar biliyorsunuz sınava girdi üst üste. Şimdi 8. 9. sınıftaki çocuklar yaz dönemi itibariyle yaz döneminde başlayayım da ancak olur diyerek sınav maratonu için hazırlığa başladılar.
17: Ağustos'un ilk haftası genelde bu dershane, şimdi kurs merkezi oldu adı da, onlar Ağustos'un 5'i 10'u gibi de başlıyorlar çoğu yerde.
13: Aynen öyle. ve çocukları o sınav maratonuna yarış atı gibi yemlemeye, zorlamaya, kırbaçlamaya başlayacağız. İşin sonrasında milyon milyon öğrencinin sınava girdiği, sonuç olarak da eline avucunu yüzüne alıp abi ben ne yapacağım şimdi, iş de olmadı, güç de olmadı, sınav da olmadı dediği ya da sınav olsa bile bir işe yaramadı bu kadar okuduğum bölüm dediği bir sürece doğru gidiyoruz ne yazık ki. Ve ısrarla da bu konudan ısrar ediyoruz, yani hiç ayağımızı gazdan çekmiyoruz, yani ne gerekiyorsa aynı noktadan devam. Çünkü böyle mutluyuz herhalde, yani çocuklara eziyet etmeye mi mutlu oluyoruz acaba, başka bir şey mi mutlu oluyoruz, çok da çözemedim ama mutluyuz bu halimizde. Kimse sistemin üzerinde bir değişiklik yapmak üzere para zamanı harcamıyor. Mesela Ahmet Bey'in söylemiş olduğu ara tatil modeli var. Ara tatili 2 yıldır konuşuyoruz, gerekli miydi gereksiz miydi diye. Hala bununla alakalı karar yok. Önümüzdeki yılın ara tatillerini bayram tatilleri vesaire gibi alanlarla birleştirerek yırtıyoruz. Ara tatili kaldırmadık ama Kurban Bayramı'na denk getirdik. Kaldırmadık ama şu zamana denk getirdik. Yani zaten tatil verecektik. Onun adı da ara tatil oldu diye modele girmeye çalışıyoruz hala.
17: Sebep de yok. Gerekçe ne? O da yok.
16: Bir deli bir kuyu, bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkartamıyor. Sebep bu.
17: Değil mi? Doğru söylüyor.
13: Tablo bu. Ne kadarını alırsak artık işin içerisinde. Efendim tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz yeniden. Öğrencilerimizin bu konuyla alakalı bir kabahati olmadığı, sistemi düzenleyen abilerinin ve amcalarının bu işle alakalı sistemi ezdiği, büzdüğü ve yok ettiği kanaatindeyim. Onun için yeni dönemde de ezilen, büzülen, ne yaptığını bilmeyen, nereye gideceğini bilemeyen bir öğrenci grubuyla karşı karşıya kalacağız. Velilerimize de sadece şöyle söyleyeyim. Bu sistemin içerisinde öğrencinizin takdir alması, zayıf alması ya da başka bir şey olması çok da sistem içerisinde bir etki etmiyor. Onun için bugün alınacak karneler sonrasında zaten sınıfta kalma diye de bir mefhumu çıkarttık ortadan. Böyle bir derdimiz de yok. Çocuklarını üzmek yerine yaz döneminde çocuklarının yeteneği

0: Aynen öyle. Sen de gelince baktım. Ben de uyandıktan sonra de baktım. Ne yapmışlar acaba?
1: Yoldayken baktım.
0: Tablo buydu ve tabloda bugün itibariyle ilk galibiyetini ve 2 golü atmış oldu. 3 golü atmış oldu. 90+8'de bulmuş olduğu golle beraber 3-2 galip geldi milli takım. 3 puanlı ülkesine dönüyor. Arada bir tane beraberliğimiz olsaydı çok çok daha rahat etmiş olacaktık. Şu an bir üst turdan yeni grup maçlarından acaba ne yapacağızdan bahsediyor olacaktık. Oldu mu? Ne yazık ki olmadı efendim. Kısmet bu kadarmış.
1: Zahmet ettiler. Zaten ABD'de zaten gruptan çıkmayı zaten garantilemişti. Adamlar da doğru düzgün oynamamışlar bile. Onlar da formalite. Bizimkilerin de herhangi bir amacı yok. Her
0: biz
1: iki tarafta
0: prestije çıktık.
1: Şöyle bir minnacık böyle bir özet gibi bir şey izlediğimde her iki tarafta açık oynamış ki bizim daha önceki iki karşılaşmamızda rakiplerimiz kapalı defans bir türlü açamamıştık. ABD'nin herhangi bir iddiası yok. Bizim herhangi bir iddiamız yok. Tabiri caizse gazozuna bir maçta iki tarafta açık oynamış. Keyfini almaya çalışmışlar. Keyifli de bir maç olmuş anladığım kadarıyla. Biz de 3-2 yenmişiz. Zahmet etmiş gençler.
0: Yapmışlar abi, siz de niye diyorsunuz? Hep galip gelmek zorundalar mı yani?
1: Zahmet
0: alıştınız
1: etmiş.
0: İyi
1: zahmet
0: yani.
1: Etmişler.
0: Alıştınız iyi.
1: Söyleyecek çok
0: yani.
1: Cümleler var da.
0: Niye?
1: Olay sadece futbolcular üzerinden de teknik direktör üzerinden ve bir de TFF başkanı üzerinden de söylenecek, konuşulacak çok konu var ama şimdi yeri değil, bitti, geçmiş olsun diyelim. Dönsünler, buyursunlar memleketlerine.
0: Dönüyorlar vallahi zaten efendim. İşleri bitti. Bence birazcık daha durup şey yaparlar. Kalan maçları da seyrederler. Oraya kadar gitmişsin Dünya Kupası maçlarını. Seyredelim ya. Seyretmeyelim mi?
1: Yapsınlar. Yok, onların Bodrum'da villaları hazır. Onlar tatile
0: almayacaklarmış.
1: Almayacaklar ama.
0: Yok, almayacağız biz. Bodrum'daki videoları almayacağız demişler. Onunla alakalı da çok konuşuluyor. Federasyon başkanı verecekti biliyorsun villaları. Evet. O da ruhsatı alamadığı yerlermiş orada. Daha ruhsat işini çözememişmiş. Bunlara verince o da çıkar acaba
1: ruhsat
0: diye.
1: Ruhsat meselesini bilmiyordum.
0: Aynen öyle. Onun için düşünülen bir hikayeymiş. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz efendim ne olacaksa. Hep beraber bunu da izleyeceğiz. Ama milli takımı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkürler bizim çocuklar. Harikasınız, müthişsiniz, sonuna kadar mücadele ettiniz demeyi isterdik. Yani bunu canı gönülden isterdik. Hatta bugün sabahın bu yorgunlukta sabahın 5'i itibariyle kalkıp ya ne maç seyrettik be deyip hatta maçtan sonra da hadi uyumayın da yayına geçelim erken başlarız demeyi de beklerdik mesela. Ne kadar güzel olurdu.
1: Önümüzden geçer.
0: Uyuduk yani. Hoş ilk iki maçın da ikinci yarısını ancak yetişmiştim uykudan ama.
1: İlk iki maçı tamamını izledim. Sabahın o köründe uyandım ve izledim. Büyük bir heyecanlı ama sonrası kötü oldu. Canım sıkıldı. Ne diyelim? Olan oldu.
0: Hayırlı uğurlu olsun efendim. Yapacak bir şey yok ve bunun içinde milli takımdaki çocukların artık Avrupa Kupası için yapacakları maçları, grup maçlarına, sonrasına ve bununla alakalı hazırlıklarına bakacağız. Spor deyince Türkiye'de akan sular dururdu. Çok da güzel gündem olurdu. Bu dönem CHP'yi bile konuşmazdık milli takım bu kadar olsaydı. Ne yapıyoruz? Yine dönüyoruz. Butlanı konuşuyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz. Böyle böyle devam ediyor. Dün efendim Kayseri'de CHP il binasına arınacağız afişi asıldı. Okan Marzoğlu'nun atanmasının ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı binasına Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu arınacağız afişi asıldı. Bununla alakalı da böyle bir düne kadar biliyorsunuz il yönetimi değişene kadar Özgür Özel afişleri duruyordu il binasının önünde. Arınacağız diye bir afiş atarak koydu. Asılan afiş Okan Marzoğlu'nun CHP Kayseri İl Başkanlığı atanmasının ardından partinin yeni dönem vizyonunu yansıtmak üzere konumlandırılmıştır denildi. Söz konusu mesaj partinin ahlaki değerleri vurgu yapan ve temiz siyaset söylemi merkeze alan tavrını simgeleştirmektedir denmiş. Kayseri'de siyasi gelişmeler ve CHP'nin yerel örgütlenme çalışmaları son dönemde gündemin önemli konu başlıklarından birisi olmaya da devam ediyor. İki tarafla da görüşüyoruz, hem butlancılarla hem mağdur olanlarla. İki tarafla da Ankara'da da aslında görüşmeler yaptık. Aşkın Vekil konuyla alakalı birazcık Özgür Özel tarafında duruyormuş gibi duruyor ama iki tarafa da yakın olduğu hissediliyor. Çünkü o da partiye dönsün ve yani bu kadar da bölünmeyelim aslında kıvamında. Kendi kafası ve fikri bu. Butlancılar tarafı diye adlandırılan tarafta ise Aşkın Bey tam olarak listenin ortalarında bir yerde. Yani ihraç talebinde değil, kesin gelir talebinde değil, ortalarda bir yerde. Herkes taşların yerine oturmasını sakince bekliyor. Minimum açıklama yapan minimum söz söyleyenler bu anlamda daha rahat hareket edecekler gibi görünüyor. Bugün itibariyle kongre çağrısı yapmak ya da yapmamak için son gün verilen imzalar vardı biliyorsunuz. Tabii ki muhtemelen bir kongre çağrısı gerçekleştirilmeyecek. Olağanüstü kongre çağrısı, olağan kongre sürecinin başlaması, bunun da Ekim-Kasım gibi başlaması bekleniyor. Hal böyle olunca önce il ve ilçelerde kongreleri yapacaksınız, tamamlayacaksınız, delege yapısını kuracaksınız, sandığı ortaya koyacaksınız. Kongrenin bitmesi...

0: CHP'nin kendi normal moduna girmesi, yani bu butlan heyeti, çünkü yani çağrı heyeti buradan hareket etmesi gerekiyor, kongre yapması gerekiyor. Bunun da takriben 2027 ortası ya da sonunu bulacağı tahmin ediliyor. Yani CHP'de hikaye çok uzun. Özgür Özel tarafının istifa edip etmeyeceği, partindeki koltukları bırakıp bırakmayacağı, yeni bir partiye geçip geçmeyeceği, hepsi birer muğlak olarak da ortada duruyor. Çünkü gider misiniz dendiğinde onlar da diyorlar ki tamam biz gidelim, bir parti kuralım. Dava süreci, mahkeme süreci, oradan çok olumlu bir şey beklemiyorlar. Peki partiyi başkalarına mı terk edeceğiz? Biz burada olmazsak, istifa edersek partiden otomatik olarak vazgeçmiş oluyoruz. Bir taraf diyor ki biz burada mücadele edelim, partiyi yeniden ele geçirelim. Bir taraf da diyor ki burada mücadele edilecek bir şey yok, bizim artık çıkmamız lazım diyor. Çok fazla senaryo var. Ortalık çok karışık. Mesela yeni parti tam olarak bir sol tendans mı olsun, merkeze yakın mı olsun, herkesten oy isteyebilecek durumda mı olsun? Burası da muğlak. Tepkiler birazcık büyüktü. İlk başta daha da büyüktü. Gün geçtikçe tepkiler birer miktar azalıyor Kılıçdaroğlu dönemine karşı. Çünkü onlar da eli boş durmuyor. Hani bir iletişim kampanyası da yürütüyorlar. Dün görüştüğümüz bir yetkili öyle söylüyordu. Mesela minimum alan delege, yani geçiş için minimum alan delege, şaibeden bahsederken 100 bin dolar almış diyor. Ortalama piyasa 300 bin dolar diyor. Hatta bizim arkadaşlar dedi ki ya bizi niye delege yazmadınız? Biz nasıl kaçırdık böyle bir şey dedi. Bu tarz çok sert iddialar var. Kayseri üzerinde de eski il yönetimi ya da yönetimin içerisinde ben CHP'liyim diyen insanların birbirlerine karşı çok ağır sözleri de çıkmaya başladı. Her grup tarafından değil ama mahkemelik olunan süreçler var. Bu kazan daha çok kaynar. Biz de bu kazanın sonundaki suyu daha çok uzun zaman sonra görürüz gibi görünüyor.
1: İl binası içerisinde o yazılan, spreyle yazılan yazılar vardı. Hı. Dün birçok ulusal medyada Kayseri gündem oldu. Bir sürü bir şeyler yazıyordu. Aynı şeydeki genel merkezde.
2: Küfür mü yazmışlar?
1: Küfür, hakaret, ne ararsan var yani, böyle bir
2: telefon numarası falan.
1: Karalama defteri gibi tüm duvarları spreyle boyamışlar. Yani hoş muydu dersen çok da hoş bir görüntü değildi.
0: Hayır, bunu yapanlar borcunu ödeyememiştik ya.
2: Hayır, bunu yapanlar CHP'ye sonradan entegre olmuş insanlar değil. Bunlar da CHP'li, onlar da CHP'li. Bunlar da 5 sene önce Kılıçdaroğlu döneminde ya da daha önceki dönemde zaten CHP'lilerdi. Çünkü çoğu dededen CHP'li geliyor ya. Hı hı. Zaten aynı şeyin içerisindelerdi. Şimdi birbirlerine karşı çok ciddi iddialarla, şeylerle, işte arınacağız, bu ahlaksızlardan kurtulacağız falan tarzında cümleler çıkmaya başladı. Abi 5 sene önce, 3 sene önce hepiniz bir aradaydınız zaten. Yani madem öyle bunlar kötüydü de niye beraberken bunların tespitini
0: yapıyorsunuz? Bugün Özgür Özelci olanlar ya da Özel tarafında bulunanlar bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyordu. Bu bir gerçek. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun diye alandalardı, o istiyorlardı. Her şey bölünmüş durumda. Belki de istenilen tablo da buydu. Orası ayrı bir hadise ama çok böyle bu köprünün altından çok sular akar denilecek gibi görünüyor. CHP fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyor. Kendince böyle ifade ediyor. Ahlaki değerlerde başa dönüyoruz. Eski ayarlarımıza dönüyoruz diyor. Tabii orada da Kılıçdaroğlu'nun şu an partinin genel başkanı olsa da ona da çok büyük eleştiriler var. Butlancılar tarafından da, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar tarafından da çok büyük eleştiriler var. Bunu zamanında yapsaydın, bu dengelemeyi zamanında yapsaydın, zamanında bu işi yapabilmiş olsaydın bugün parti bu halde olmayacaktı. Yani şu an bölünmüş, parçalanmış bir parti var, hadisesi var ama bir taraftan da ellerindeki çürük yumurtalardan kurtulmak gibi de böyle bir hevesleri var. Fırsat mı fırsat, hadi birazcık şöyle ayıklıyoruz, birazcık lüzumsuzlardan kurtuluyoruz gibi. Bugün kurtulursunuz, yarın iktidar ya da ana muhalefet olma eğilimine geldiğinde yeni çürük yumurtalar sepete dolar. Bu hiçbir zaman değişmedi siyasi tarihte.
2: Kılıçdaroğlu kaç yıl boyunca o partinin başında genel başkanlık görevi yaptı? 13 yıl.
0: 13 yıl 10 seçim değil mi?
2: 10 seçim.
1: Toplamda 15 ya da 16. Yani referandumlar, yereller,
2: ıvır zıvırlarda
1: derken 16 tane.
2: Eğer yani CHP gerçekten çok kötü bir duruma düşmüşse senin 13 yıllık siyasetin, senin 13 yıllık yönetiminden dolayı bu hale geldi. Ben böyle bakarım. Son 3 senede olmadı bu yani.
0: Evet.
2: Bu insanlar senin döneminde iyi oldular. Sen CHP'nin başına geldiğinde daha ergen genç olanlar şu anda belki yönetim kadrosuna geçtiler. Ve senin karşında olanlar var. Ya burada hepsi suçlu.
1: Şöyle Ahmet Bey. Şimdi bazı belediye başkanı, birçok belediye başkanı alındı. Ya da delegeler. Bazıları içeride, bazıları görevden uzaklaştırıldı. Birçoğu da Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanı olup sonradan da Özgür Özel döneminde de yeniden tekrar belediye başkanı olanlar. Şimdi soru şu. Mesela Muhittin Böcek Antalya belediye başkanı zamanında. Ya bu adamlar hırsızı da bu adamlar rüşvetçiydi de önceki dönemde yapmadılar mı? O zaman niye çıkmadı da şimdi çıkıyor diye sorular var.
2: Tabii.
1: Bunun cevabını yine Muhittin Böcek verdi, biliyor musun? Dedi ki Kılıçdaroğlu döneminde biz aday ya da aday adayı iken genel merkez bizden hiçbir şekilde para talep etmedi. Bizden gayri ahlaki bir takım taleplerde hiç bulunulmadı.
2: Gayri ahlaki
1: biz de
2: derken
1: işimizi yaptık.
2: Bir açabilir miyiz? Gayri ahlaki ne yani?
1: Adam söylüyor, ne bileyim ben ya. Neyse artık.
2: Biliyorsan diye sordum. Ya detayını biliyorsan diye.
1: Ahlaksız ne açıklamalarında söyledi. Ben dedi işimi gücümü bırakıp dedi CHP'li genel merkezin dedi Antalya'daki turizm işlerini bedavaya halletmek için sürekli baskı yiyordum dedi. İşte al işte gayri ahlaki diyorsan bu. Dedi ki sonra yine Muhittin Böcek'in ifadesi.
2: Ahlaksız teklif bu yani.
1: Dedi ki ama dedi Özgür Özel zamana geldiğimizde tekrar yine bir aday adaylığı süreci var.
2: Evet.
1: Ve dedi sürekli benden para istediler dedi. Sürekli herkesten. Ve bir takım şeyler çıkarmışlar, baremler çıkarmışlar. İşte nüfusu 50 bin kişi üzerinde olan ilçelerde. Tabii orada da işte illerde ayrı, ilçelerde ayrı, nüfusa göre ayrı. İşte Allah rahmet eylesin yine de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hayatını kaybetti. O onun Özgür Özel'in kasası olduğunu iddia ediyor. İşte şu kadar dolar bilmem kaç milyon dolar şuna verdim, elden buna verdim. Sürekli benden para istiyor diyor. E şimdi öbür neydi Uşak Belediye Başkanı? O da benzer şeyleri söyledi. İşte o 170 bin euroluk VIP dönüşümler bunlar. Bunları da hep merkez bizden istedi. Biz diyor bir anlamda merkezin söylediklerini yaptık gibi bir şey. Bak doğrudur, yalandır, buna mahkeme karar verir. Ama biraz önceki sorunun cevabı aslında birazcık burada gizli. Eskiden de mi hırsızdı, sonradan mı hırsız oldu? Biraz merkezden gelen taleplere göre mi yönelimler oldu? Bu da mahkemenin vereceği karar.
0: Bunun adına hırsızlık diyorsunuz. Bir taraftan da başka bir siyasi parti, AK Parti olmak zorunda değil, bunu net geçiyorum. Diyor ki genel merkezin şöyle bir ihtiyacı var, şunu halledin. Genel merkezin gazetesi var, buna bu kadar para verin. Genel merkezin şöyle bir organizasyonu var, buraya 10 bin kişi artı sahne artı şu artı yemek işini sen organize edin. Nereden? Belediye bütçesinden. Bu sadece CHP'li belediyelerde mi yaşanıyor? Hayır.
2: Hepsinde yaşanıyor.
0: Hayır. Ama şimdi bunu nereden baktığınızla alakalı. İşin içindeyseniz problem yok. İşin dışındaysanız suçlamaktan bahsediyorsanız hepsi suçtur zaten, yani problem değil. Yani yaşandı. Yaşanıyor. Doğrudan genel merkeze doğrudan göndermiyor da 4 tane 5 tane 8 tane 10 tane arada vakıf dernek var. Şu derneğin şuna yapılacak diyor. Şu derneğin binası yapılacak. Şu vakfı şu verilecek. Bakanlıklar giriyor işin içerisine. Sen buradan bunu buraya vereceksin diyor. Buna bir para aktarmamız lazım diyor. 1 milyonluk iş 10 milyon oluyor. 10 milyonluk iş 100 milyon oluyor. İşte Kayseri Spor'a para vereceğiz diyor. Bunun ihalesini böyle yapalım diyor. Şimdi buna legal ve illegalite mantığında bakacak olursan her yerde var aynı
2: derler.
0: İş. Ya bunu normalleştirmiyor. Bakın açık söylüyorum. Ben bunun normal olduğu kanaatinde değilim. Ben İmamoğlu'nun tutuklandığı gün de aynısını söylemiştim. Burada efendim İmamoğlu'nun suçu ve kabahati yoktur diyen her kim varsa karşısına çıkar. Suçu ve kabahatini anlatırım. Taraftar olduğum demeyeyim. Haklı bulmadığım tek nokta bunun sadece işte NTV vesaire geçerken hep öyle geçiyor. Herhalde böyle bir anlaşma yapmışlar. CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında. Yani hep gündemimiz bu. Şimdi mesela Halil Bey bir şey söylüyor. Aday olacaksın. Bununla alakalı şu kadar vermen lazım. Tüm partilerde var. Şimdi sen şöyle zannediyorsun. Ben gideceğim aday olacağım. Aday olmak için 50 bin lira para vereceğim. AK Parti açıklıyor mesela. Diyor ki adaylık için 50 bin lira para ver. Ben seni aday yapayım. Yani aday yapayım derken adayı yapayım.
2: Adaylığı
0: demek için. Şimdi yola giriyorsun, sürece giriyorsun. Adam diyor ki benim bütçem var, problem yok. Ben 50 milyon harcarım diyor. Hayırlı olsun diyor. Birinci sırada ise 5. sırayı veriyor. Çünkü bu bütçeler zaten işin içerisinden dönüyor. Bu konuşulmayan taraf. Resmi olmayan taraf. Bunu resmileştirince, kayıt altına alınca, Ahmet Bey de aday olmak için itirafçı olmuş. Bak ben aday oldum ama bunun için de benden şu kadar para istediler, bunu istiyoruz. Meclis üyesi ya, belediye meclis üyesi. Geçtiğimiz yıl mı ondan önceki, geçtiğimiz dönemde mesela meclis üyesi adaylığı için meclis üyesi listesinde yer aldığında bir partide, X bir partide, hepsinin haberi bu kadar çıkmadı, 250 bin liraydı bütçe. 250 bin lira vereceksin. Ne için? Meclis üyesi adaysın sen. Yani niye? Seçim çalışmasına şeyin bulunacak, desteğin bulunacak. Harcayacaksın, getireceksin, götüreceksin. E bunlar zaten var. Meclis üyesi ya. Belediye başkanı filan değil, milletvekili filan değil. Meclis üyesi. Meclis üyesi ne kadar para alıyordur ki sistemde? Oturum başına aldıkları para belli. Yani aylık ceplerine geçen 3-5 bin liranın ötesine geçmez. Onu da zaten çoğu almıyor bile. Yani neyini onunla uğraşacağız filan diyor. Para değil.
2: Ama niye bu parayı veriyorlar orada olmak için?
0: İşte böyle.
2: ileriye yönelik rantları görebilmek için belki de. Ama işte o oradan çekiyor, bu buradan çekiyor. Kayseri'nin tabiriyle yırtılan tüfekçi Bekir'in yakası oluyor. Yırtılan tüfekçi Bekir'in kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Vatandaş. Evet. Vatandaşın yakasını parçalıyorlar. Kendi aralarındaki siyasi hesaplarında, siyasi hedeflerine ulaşmak için vatandaşın parasını oradan oraya çarçur etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Ondan sonra da aynı parasını harcattıkları vatandaşın başına ağa kesiliyorlar hepsi. Yazıklar olsun ya, başka bir şey demiyorum.
0: Durum öyle.
2: Hepsine yani A, B'si yok bende. Öyle, yazıklar olsun.
0: Öyle çok da şey durumunda değiliz vallahi. Yazıklar olsun durumunda da değiliz yani. Yıllardır ülke aynı yönetiliyor. Benim sadece biz başka yerlere başka şeyden bakıyoruz. Yıllardır aynı yani. Hiç fark eden bir şey yok ki. Hep aynı mantıkla devam ediyor. Efendim düzen değişecek de diyor. Değişecek mi acaba diyor. Aynen öyle durum. Biz değişecek mi değişmeyecek mi bunlara doğru gözümüzü atıyoruz ve bakıyoruz bakalım karşımıza ne çıkacaksa. Bahtımıza ne görünecekse hepsini beraber seyredeceğiz. Sezon bunları çok konuşacağımız ya da hiç konuşmayacağımız hale gelecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Bazen de bunları hiç konuşmuyor. Normal bu ya filan diye başlayacağız. Ama CHP durum karışık. Döndük bir başka hadiseye. Dün genişletilmiş İl başkanları toplantısı vardı. Onun öncesinde de AK Parti'nin grubu vardı. Grubun olduğu an meclisteydik, gruba katılmadık biz. Yani birazcık o sıkıcı geçiyor. Yani sadece televizyonun anneannesini seyredebiliyorsun. Orada transferler vardı. İstanbul Milletvekili hanımefendi, aslen Kayseri olan hanımefendi AK Parti rozeti taktı. Çünkü öncelikli olarak İYİ Parti'deydi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye, CHP'den istifa edip şu an itibariyle AK Parti'ye geçmişti. Ankara bu anlamda sallanıyor. Bu mu oldu, şu mu oldu, ne oluyor diye çok fazla konuşuluyor. Kule Vinç işi yapan, inşaat makineleri kiralayan bir firma. Bundan dolayı da bu firmanın gelirsel olarak, işsel olarak yıllardır hani bu sisteme başladığından bu tarafa iş alamadığı, bunun için parti değiştirdiği, mali bir zorunluluk olduğu ya da mali bir rüşvet olduğu gibi söylemler var. Bunu zaman gösterecek. Bakalım nereden ne çıkacak diye, ama daha büyük ve belki de bizi daha fazla ilgilendiren noktada dünkü geçişti. Daha önce geçtiğimiz dönemde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olan Rasim Arı, hatırlarsınız o dönemde bizim sürece denk geldiği için Kayseri yüzünden mi alındı diye çok konuşulmuştu. Kayseri'de Memdu abi Erciyes elinden alırım dedim. Öyle değil mi filan diye böyle bir çok atarlı bir sohbetten sonra Kayseri ile ipleri gerilmişti. Bu sürecin tam sonrasında da görevden alınma değil, istifası istenmişti.
2: Evet.
0: Rasim Arı'nın istifası istenmişti. Böyle ağlaya hazırlaya istemeye istemeye, hatta tam basın açıklamasının ortasında muhtemelen o dönem aldığımız istihbarata göre Süleyman Soylu'dan gelen bir telefon, sonra basın toplantısına yeniden dönüp müsaadesini isteyip ben çıkıyorum bu işten, hani ben artık istifa ediyorum buradan diyerek istifa eden ya da ettirilen Rasim Arı daha sonraki dönemde bağımsız başladığı süreçte, bağımsız olarak başlamıştı ilk hikayeyi, İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olup İYİ Parti'nin tek belediye başkanıydı. Nerede? İl merkezi. İl tabanlı tek belediye başkanıydı.
1: 52 mi 53'te oy almıştı.
0: Evet, iyi bir oy almıştı. Rasim Arı da ilginç bir karakter. Denk gelmişsinizdir belki de. Sürekli olarak sosyal medyasında da gündemde de böyle üf filan diye dedirten, yani ne yapıyor adam dedirten. Birazcık sıcak, birazcık sempatik, birazcık adabı itibariyle insanlarla iç içe girebilen ilginç bir karakter, ilginç bir yapıydı. En son bir yıl oldu mu bahsettiğimi? Bir yılı belki birazcık geçmiştir. Hayırlı olsun ziyaretine gitmiştik Rasim Bey'e. Rasim Bey de bizde olan hikayesini zaten vatandaşları iyi kötü biliyordur. O Memdu abi Erciyes'i alırım elinden dediği videoyu biz trend haline sokmuştuk. Bundan dolayı Rasim Bey bizi iyi bilir. Ama biz işimizi yaptık. Yani bu anlamda kendisi de gülüyordu oradan. Biz Kayseri'yi çok severiz. Yok kardeşim olur mu filan diye başlamıştı. O gün itibariyle bunu belki buradan ilk kez anlatacağım ama bugün anlatma vakti. O gün itibariyle oturduğumuzda Rasim Bey dedi ki Haseki Bakan dedi hiçbir şey olamazsın bana demişti. Bana bunları söylemişti. Denk gelirsen söyle dedi. Haseki Bakan'a söyle. Hiçbir şey olamaz demişti. Bak buranın belediye başkanıyım demişti. Ego da birazcık yüksekti o günlerde. Şimdi ne alemde bilmiyorum. O gündür görüşmüyoruz çünkü. Bir iki yerde denk geldik sadece. Olur başkanım. Ertesi günde zaten Haseki Bakan dönmüş. Kacıtaş'taki odasındaydı. Haseki Bakan'a hem bir hayırlı olsun hem bir geçmiş olsun ziyareti gibi bir randevum vardı. Valla gelirken dedim randevusu geldi. Yarın görüşeceğim bakan beyle. Söylerim dedim. Söyle söyle tabii dedi. Sayın Bakan'a dedim ki bazı mevzular vardı. Konuştuk dedim ki dün Rasim Arı ile beraberdik. Sana selam var. Böyle diyor dedim.
2: Bak şimdi kapalı kapılar ardında neler konuşulmuş.
1: Tabii. Arşivler açılıyor.
0: Peki bakalım kulakları çınlasın. Dinlemiyordur bu saatte muhtemelen ama kulakları çınlasın. Dedi ki ya Mustafa'cığım Ben ona hani hep meşhur şey hikayesine döndü. Ben sana
2: adam olamazsın.
0: Okuyamazsın demedim. Adam olamazsın dedim der gibi. Dedi ki bak şunlar dosyalar. Şunlar yazışmalar. Yalvardı dedi ya. Yalvardı dedi yani. Şimdi anlatmasın bana o hikayeyi, açtırmasın kutuyu dedi. O ne hikayeler var onda dedi. Bakan Bey şöyle yapmıştı. O, ben de kalsın o kısım birazcık daha şey. Şimdi yeniden döndü. Sine millete döndü. AK Parti'ye döndü yeniden. Valla bakanım elçiye zeval olmaz dedim. Rasim Bey böyle diyor. Ben de sana ilettim. Geleceğimi söyledim. Sana da söyleyeceğimi söyledim. O da söyledi dedi. Birazcık böyle bir kaydırdık böyle işin üstünden ve kapatmıştık konuyu. Sonra da Rasim Bey'le birkaç yerde denk geldik. Sadece merhabalaştık, muhabbet ettik. Son iki gündür de kimseye ulaşamıyor idi. Yani İYİ Parti'nin Nevşehir İl Başkanı da vallahi Rasim Bey'le ne olur bilmiyoruz ama iki gündür ulaşamıyoruz dedi. Yani telefonumuza bakmıyor çünkü geçişler böyle oluyor. Duyulunca herkes bir bastırıyor.
2: Kayboluyor.
0: Oradaki adam da telefonu kapatıyor ya da özel kalemle veriyor. Ben aslında yokum diyor. Hatta memleketi bile terk ediyor yani kapıma dayanmasınlar filan diye. Ertesi gün akşam dün işte rozet takıldı. Bir önceki gün akşam geldi Ankara'ya bir yerde misafir oldu. Hatta akşam da belki görüşürüz diye böyle bir ihtimalimiz vardı. Kısmet değilmiş, bizim de yoğunluk vardı. Sonrasında da genişletilmiş il başkanları toplantısında rozetine Tayyip Bey taktı. Dün akşama kadar şu an yeniden de bakmadım. Rasim Arı hiçbir şekilde bir paylaşım yapmadı. Birazcık tepkilerden de çekiniyor. Çünkü bu bir farklı bir tepki modeli. Vatandaşlar da öyle çok da rahat rahat bakmıyor işin içerisine yani o ne kadar iyisiniz güzelsiniz ne güzel geçmişiniz demiyor. Şimdi Rasim Arı'nın kendi sayfasına evet başlamış 12 saat önce bu şehre olan sevdamızda bu şehre olan sorumluluğumuzda ilk günkü gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Nevşehir'imize olan destekleriyle şehrimiz için daha güçlü atımlar atacağımıza yürekten inanıyorum. Tek gayemiz Nevşehir'imize daha güçlü hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin beklentilerine daha güçlü cevap verebilmektir. Rabbim birlik içinde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin demiş. 2000 tane de yorum almış böyle. Yani.
2: Yorum açık mı diye soracaktım. Açık, yorum açık.
0: Evet yani tabii burada kötü yorumlar da olacak. Başka yorumlar da olacak. Rasim Bey artık şu an itibariyle AK Parti belediye başkanı olmuş oldu. Başa döndük. Fabrika ayarlarına döndük. Tam bu dönemde yani dün de aramadım ama bu Aseki Bakanıma bakanım ne diyorsun deyip mikrofon önünde konuşturursan gündem olur. Mikrofon dışında bazı şeyleri konuşuyoruz ama mikrofon önünde konuşunca büyük gündem olurdu belki de ama artık o da AK Parti'nin biz neferi olarak muhtemelen yeni dönemde de yeniden Nevşehir Belediye Başkanı olarak başkan adayı olarak yeniden ortaya çıkacak ve ben buradayım diyecek. Ne diyelim, hayırlı olsun mu diyelim, geçmiş olsun mu diyelim, nereden bakacağız?
2: Halil Bey'e sorarım, Rasim Arı'yı nasıl bilirdiniz?
1: Ben birebir tanımıyorum, sadece sosyal medyadan biliyorum.
2: Ben bir tek bir hanımefendiyle olan muhabbetini hatırlıyorum, videolarını.
1: Şu var, belediyenin kendi paylaşımları içerisinde altına yazılan yorumlar ta o dönemden kaç yıl oldu? 4 yıl mı oldu?
0: Ya 3. yıl bitti.
1: 3 yıl kadar önceki o dönem Nevşehir'den yazan vatandaşların yorumları, sonraki süreçlerde yorumlar, belediye paylaşımlarını ben mesela takip ediyorum. Çok da keyifli, güzel paylaşımlar yapıyorlar, içerikler de üretiyorlar. Ömer var mesela burada. Ömer'i çağırın. Ünlü bir Ömer var orada. Ya şu
2: özel
1: var.
2: Özel kalemi değil mi o?
1: Özel kalemi. Ömer de Ömer. Öyle bir şey de var. Adem de Adem diyor ya. Ya AK Parti'den aday olmuş. %51 mi 52 oy almış. İYİ Parti'ye geçmiş. Yine %52 almış. Yarın MHP'ye geçse herhalde yine %52-53 oy alabilecek. Vatandaşın, Nevşehir'deki vatandaşın sevdiği bir belediye başkanı. Benim yani anladığım.
0: Özgür ağırlığı diyelim daha.
1: Evet. Yani orada partiden ziyade şahıs olarak ön plana çıkan ve bir karşılığı var, tabanı var. Vatandaş seviyor. Hayırlı olsun inşallah. Nevşehir hangi parti olursa olsun bak ben birebirini de tanımam. İyiyse de bilmem, kötüyse de bilmem. Vatandaş tarafında bir karşılığı var. İnşallah Nevşehir'e güzel hizmetler yapar. Düşüncem bu.
0: Valla geçişler bana normal ve makul gelmiyor. Hangi partiden hangi partiye olursa olsun onu söyleyeyim. Ama en makul geçiş buydu. Şimdi mesela CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeyi benim anlama şansım ya da
1: şeyde
0: ya
1: geçti,
0: nasıl deme şansım yok.
1: Keçiören Belediye Başkanı da geçti.
0: Evet, Keçiören Belediye Başkanı da geçti. Keçiören Belediye Başkanı partisinden istifa etti ve uzun dönem beklemişti. Ne oldu ne olacak diye beklemişti. İşin sonunda böyle de oluyormuş dendi ve iş kapandı. O ayrı bir hadiseydi. Yani o da CHP'den geçmişti. Hatta uzun dönemde tabiri caizse Ankara'da bunu konuşuyor. Kapıda bekledi. Yani beni alın, beni alın, alır mısınız filan diye Özgür Özel'in küfürlü mesaj attığı belediye başkanıydı. Yani telefon açmıyorsun, sen şöylesin dediğimiz o belediye başkanı Keçiören belediye başkanıydı. Aslında asıl gündem orada. Ama gündemin üstüne de baksan, altına da baksan oradaki geçiş CHP'den, yani tam zıt kutuplardan bir geçiş. Mesela Yeniden Refah'tan ya da Saadet'ten AK Parti'ye, AK Parti'den bu gruba, misal veriyorum İYİ Parti'den MHP'ye, MHP'den İYİ Parti'ye birazcık daha normal geliyor bana. Bir tık daha. Anladın mı? İdeolojik taban birbirini en azından toparlıyor diye.
1: Özür dilerim, parantez açayım. Şimdi vatandaş tarafından bu o ideolojik taban evet var da, şimdi genel merkezlere, partilere baktığın zaman ben bu ayrımı çok göremiyorum ya. Mesela Ekrem İmamoğlu zamanında AK Parti'den aday olmak için, üye olmak için bir sürü uğraşan biri. Şimdi Ekrem İmamoğlu sağcı mı solcu mu, ya da seküler mi muhafazakar mı? Özgür Özel gençliğinde hangi sol örgütler, ya da sol örgüt demeyeyim de hadi sol ideoloji içerisine yer almış? Hiçbirinde. Mansur Yavaş, ülkücü olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi CHP'ye baktığın zaman, bak vatandaştan bahsetmiyorum, yönetimden, parti yönetimden bahsediyorum. Bunlar da sağcılık, solculuk, sekülerlik, CHP'lik, Atatürkçülük, muhafazakarlık çok kalmadı gibi geliyor bana ya. Ya, yani hepsi aslında şimdi ortada.
2: Benim şimdi aklıma,
0: onlar da kalmıyorsa anlarım da Halicim. Şimdi şöyle düşün, sandığa gidiyorsun, oy veriyorsun. Kime oy verdin? Tayyip Erdoğan'a. Kime oy verdin? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Niye? Şimdi karşı tarafı ideal bulmadığın için bir tarafta kutuplaşıyorsun. Şimdi ben tutmuşum Tayyip Erdoğan'a oy vermişim. Tayyip Erdoğan'a oy verirken arada Ahmet, Mehmet vesaire listedeymiş, onlara da oy vermişim. Listede olan adamlar diyor ki yo, biz yanlış yapmışız, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyormuşuz. Lan gerizekalı, seçimden önce söylesene. Ya seçimden önce söylesene, sen bu taraftasın diye. Ya bak şimdi lider dürtüsüyle bir şeyimiz var, tabanımız var. Şimdi bakıyorsun AK Parti'nin oy oranına bakıyorsun, ankette çıkıyor misal %30. Tayyip Erdoğan'a bakıyorsun, çıkıyor %50. Böyle olmuyor mu kardeşim? Tabii. Şimdi ama partisine baktığın zaman partisi daha az oy alıyor. Sebep ne? İnsanlar bizim yıllardır, yüzyıllardır lider eksenli siyaset tabanına girmişiz. Lideri seçerken de, liderin arkasından giderken de bazen ideoloji, bazen başka bir şey. Diyor ki ben Tayyip Erdoğan'ı burada görmek istemiyorum. Karşısında kim var? Ben diyor sola yakınım, CHP'ye oy verdim. Ben sağa yakınım, misal veriyorum İYİ Parti'ye oy verdim. Yeniden Refah'a oy verdim diyor. Sen şimdi buradan bunu alıyorsun, bu kazandan. Diyorsun ki siz verdiniz ama ben öyle düşünmüyorum, ben bu tarafa geçtim. Canım abim, sen olduğun için oy veren senin oy kitlenin içerisinde %1-2'yi geçmez. Şahsınla alakalı. Şimdi Rasim Arı bir istisna. Niye bir istisna? Bu adam AK Parti'deydi. AK Parti'den bir şekilde kendince bir mağduriyet edebiyatı yatarak ya da Nevşehir'le buna kızarak AK Parti'den seni koparttık, belediye başkanlığından seni aldık. Daha sonra dedin ki ben siyasete gireceğim, oldum olacağım, ben adayım dedin. Bağımsız aday gibi neredeyse İYİ Parti'nin oy ortalamasının çok üzerindeydi. Gittin burada seçimi kazandın. Önemli bir başarı.
1: Halbuki bağımsız da aday olsa bence yine kazanırdı.
0: Muhtemelen, ama bir partili olarak kazandı. Şimdi bu adamın geçişi diğerlerine göre bir tık normal. Yani bu adamı daha önceki dönemde seven de, bilen, tanıyanlar AK Parti döneminde tanıyordu. Ha kızan var mı? Olacak. Sevinmeyen var mı? Olacak. Mesela %51 aldırıyorsun, %51'i görmez. Bir miktar orada bir kopuş olacaktır. %2, %3, %10 bir şey kopacaktır oradan. Ama diğerlerinde baktığımda Keçiören belediye başkanı. Ya da işte atıyorum Aydın belediye başkanı, Afyon belediye başkanı. Nereye gidiyorsun sen? Sadece senin şahsın adına mı verildi bu oy?
2: Bence bilmediğiniz şeyler var. Bakın çok fantastik bir şey söyleyeceğim size. 20 küsür yıldır AK Parti'ye karşı kaybedenlerin hepsi dediler ki, bak çok fantastik, uyduruyorum, bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur, tamamen sanal ürünüdür. Hepimiz AK Parti'ye yasırayla geçelim, içeriden fethedelim. Bütün geçenler böyle geçiyor bence. İçeriden fethedecekler. Çoğunluğu elde edecekler içeriden.
0: Dışarıdan kazanamıyoruz, içeriden mi kazanalım?
1: Truva attı, görevi mi üstleniyor hepsi?
2: Fantastik bir fikir işte.
0: Evet, güzel bir fantezi. Vallahi memlekete hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde yeniden görür müyüz bilmiyorum bu geçişleri. Ama yine söylüyorum, bu kadar zıt ideolojilerdeki geçişler bana çok normal, çok doğal, çok sağlıklı gelmiyor. Rasim Arı'yı bir anlamda buradan tenzih ediyorum. Çünkü başlangıcı ora değildi. Yani başladığı yer
2: AK Parti'ydi.
0: Şimdi bunun için Yeniden Refah'ın geçişleri de mesela çok hızlı oldu şeye geçerken, AK Parti'ye geçerken. Taban aynı ya. Yani Saadet, Yeniden Refah, AK Parti, Milli Görüşçüyüz diye başladığın hadisede ya bir bakıyorsun ya o ora o ora filan diyor. Ama bu tarafta oy veren de zaten AK Parti'yi çok seviyor olsaydı sana vermezdi oyu. Tabanın aynı. Yani koyduğun adaydan filan uçmadın. Bunun için bunlara da belki başka bir yerden bakmak lazım. Gerçekten şunu keşke yaşayabilsek. Rutin olarak biz simülasyonla, seçim simülasyonu yapıp ne oluyor, vatandaş ne düşünüyor keşke görebilsek.
2: Hayır, seçim başlamış gibi ne güzel program oldu ya, bak hadi konuştuğumuzu. Sanki seçim şeysi başladı.
0: Ha, o da girdik.
1: Hem vekil transferleri hem de belediye başkanları transferleri bence yasaklanmalı. Bir parti başka bir partiye geçiş tamamen yasaklanmalı. En fazla bağımsız devam eder. Partisine istifa eder vekil ya da belediye başkanı. Bağımsız devam edebilir. Ama başka bir partiye geçişi bence yasaklamalılar diye düşünüyorum.
0: Hemfikirim. Yani bağımsız kal, çok zorluyorsa orada da öyle devam et. Efendim yapacak bir şey yok. Memlekette iş böyle gidiyor. Bir bakıyorsun o partidesin, bir bakıyorsun bu partidesin. Bunun sonuçlarını da şeyde görelim. Sen söyledin.
1: Seçimde
0: görelim. Yani referandum, ana anket.
1: Kendi gölgen mi, dağın gölgesi mi görelim?
0: Aynen öyle. Dağın gölgesinde yatar, kendi gölgem zannederdi diyor. Kanunun gölgesi mi, kendi gölgen mi? Bakıp hep beraber görelim. Bu süreçte duracak gibi de durmuyor. Çok durduğu zaman da başka şeylere sebebiyet veriyor. Ülkenin seçim havası, Ahmet Bey'in söylediğine şöyle ilave yapmış olayım. Seçim gelmiş gibi konuşuyoruz diyoruz ama bencesini söyleyeceğim. Ülkenin seçim havası bence çoktan geldi. Erken seçim yapmamak gibi bir tavrımız var son dönemde. Bunu anlıyorum. Ama ülkede seçimin hakkaniyeti, temsilin adaleti, kimin temsil edildiği noktasında bir bakış açısına ihtiyacımız var. İki, keşke seçimler yapıldıktan sonra ya da yapılmadan önce bizim siyasi partiler yasasıyla alakalı da bir değişiklik düzenlesek. Artık böyle elime aldım ben burayı bırakmam diyenlerin ve parti enflasyonuna sebep olanların önünden bir şöyle bir şu pastayı bir alsak. İnsanlar gidip gerekiyorsa milletvekilini bireysel olarak dahi gerekirse oy vererek başka bir sürece doğru bu işi girdirsek. Çünkü temsiliyetimiz yok. Bize bir liste veriyorlar. Listeyi sen mi seçiyorsun Ali'cim? Yok.
1: Hayır.
0: Delege mi seçiyor? O da yok. Temayül yoklaması diyor, yok diyor. Genel merkez buna karar verdi. Biz de bunu koyduk diyor. Temayül yoklamasını değiştirmek için yıldırma üyelikler yapılıyor. Hiç bilmediğin insanlar ya da hiç sevmediğin insanlar senin önüne liste olarak konuluyor. Şu anki seçilenlerden bahsetmiyorum. Bunu partililer gözünden bir bakın. Ben bunu istemiyordum ki diyor. Beni bu temsil eder diyor. Bunu koyuyoruz. Daha sonra bu insanları milletvekili, belediye başkanı, işte encümen vesaire meclis üyesi yapıyoruz. Sonra genel merkez tavanını seçiyoruz. Sonra da diyoruz ki bunun adı demokrasi. Ne yapıyorsun? Ben kendim seçtim. Neyi seçtin? Markete gidiyorsun, domateslerin iyisi seçilmiş. Sen domates almak zorundasın. Sana diyor ki git şuradan istediğin domatesi al diyor. Aynı psikoloji. Ben onların benim önüme koyduğu malzemeden seçim yapıyorum. Malzemenin niteliğini ben belirleyemiyorum.
1: O zaman şöyle bir şey yapsa şimdi. Mesela AK Parti'nin yaklaşık
2: tarladan seçemiyoruz domates.
1: 11 yani. Milyonun üzerinde bir üyesi var. Kayıtlı üyesi var. İşte CHP'nin 1,5 milyonun biraz üzerinde. Diğer partilerin 700, 800, 1000, 1 milyon falan. Aday adaylığı sürecinde bunu ister belediye başkanı ister vekillik olarak düşünün. Bunlar kendi bireysel bazda ben aday adayım diye işte seçimlerin başlamasına atıyorum bir yıl öncesinden seçime başladı. Ve her partinin kendi sistemi web sayfası içerisinde tabii ki bunların güvenlik önlemleri.
0: E-Devlet tabanlı olacak.
1: E-Devlet tabanlı olarak yapılıp güvenli bir şekilde orada bir seçimi partiye o resmi olarak üye olanlar aday adaylarını adaylığa çeviren oylamayı vatandaş yapsa sonradan oradaki vekil veya belediye başkanları seçime girse daha
2: i̇şte
1: mı güzel olur?
2: Bu genel merkezin hiç işine gelmiyor Halil'ciğim.
1: İşte orada.
2: Genel merkezin işine gelse yapar. Genel merkez diyor ki tamam tabanda diyor benim 1 milyon tane kayıtlı üyem var. Bunlara da böyle bir sistem kurduk. Onlar belirlesin. Genel merkezin menfaatleri nerede abi? O dönecek paralar nerede?
1: Ya işte o seçilenlerinden alsın tekrar alıyorsa
0: da. Yok öyle. O zaman da delege para almaya başlıyor. O da garip bir muammaya doğru dönüyor.
1: İşte burada delegeyi birazcık daha kenarda bırakıp aslında direkt partiye üye olan.
2: İlla para kazanacaklarsa oyu parayla mı kullanırsınlar?
1: Delege dediğim 1500 kişiden oluşuyor. Delege dediğim bu ama parti üyesi dediğin zaman bak bir AK Parti örnek veriyorum 11 milyon. Ya deli dehşet bir rakam ya. Bu resmi olarak partiye kayıtlı üye sayısı.
2: Oy başına 1 lirası 11 milyon lira alır.
1: CHP dediğinde 1,5 milyon. Yani şimdi 1000 kişinin delegasyonunu yönetmek, onun algısını yönetmek, işte o varsa iddialar, rüşvet, irtikap bilmem neyle oy çalmaların önüne geçilir mi benim söylediğimle? Geçilir. Sen 1000 kişiyi koordinasyon yapabilirsin de 10 milyon insanı yapamazsın. O zaman daha hakkaniyetli seçimler olur. Ön seçimler.
0: Hakkaniyetle alakalı keşke böyle dertlerimiz olsaydı, bu kanunları şu ana kadar komple çoktan değiştirir idik.
1: Ahmet Bey'in kafasına yattı şu an, düşünüyor bak söylediklerimi.
2: Ben para hesabı yapıyorum. Oy kullananlar, bir de parayla kullansan 10 lira 5 lira para alsan. Yani madem sen karar vereceksin, buna da uygulama yaparken 5 lira 10 lira partiye bağış yapsan.
1: Ben seçim, Kayserili'ye paraya çeviremeyiz.
0: Ben seçim özelinde de düşünüyorum aynı hadiseyi. Seçimler, referandumlarla alakalı deli deşet işler yapıyoruz. Şu an yaşlı ana babalarınız dahil olmak üzere E-Devlet'i kullanmayan, MHRS'yi kullanmayan kalabildi mi? Sistemin çoğuna geçtik. Şimdi temsilde adalet filan diyeceksin, referandum, genel bir akış, ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuzla alakalı belki bu alanlarda açılabilirdi. Yani mecburi bırakılabilirdi, zorlanabilirdi. Ama biz bu işin şov kısmını seviyoruz. İstimize nasıl geldiyse de oradan devam ediyoruz.
1: ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde mektupla oy kullanılıyor ya. Mektup, iadeli, taahhütlü, mektupla oy kullanılan bir yerde biz şurada E-Devlet üzerinde niye kullanamayalım ya?
2: Dijital
1: anlamsız değil mi?
2: Çok ama tuhaf. Şimdi oyun gizliliğiyle alakalı bir şey var biliyorsun. Herkesin verdiği oyla alakalı bir gizlilik ilkesi var. Sen onu verdiğin zaman senin resmi olarak hangi partiye nereye oy verdiğin net olarak çıkacak. Buna da bir güvensizlik, bir şey ortaya çıkar. Ya arkadaş, benim kime oy verdiğim orada kayıtlı olursa...
0: Bunu normalde gizleyebiliriz de. Bizim E-Devlet şifrelerimiz ve TC kimliklerimiz de gizliydi. Demek ki gizli değilmiş. Onun için aslında gizleyebiliriz. Eğer hakkaniyet ve adaletten bahsedersek gizleyebiliriz ama çok da mümkün olmuyor. Efendim, vakti gelmiş seçimin de, bizim programın sonu gelmiş. Biz artık sezona veda edelim. Bugün itibariyle, ki her yıl böyle yapıyoruz, bu yıl özel değil. Okul kapanırken biz de dükkanı, daha doğrusu sabah yayını kapatıyoruz. O sabah bizi dinleyen grup, sabah erken giden grup ve beraber hareket ettiğimiz yüzlerce binlerce insanla, ne yazık ki böyle zamanlarda bizde okul tatili gibi, bize de bir karne verirlerse biz de müsaade istiyoruz. Yeni sezonda daha güzel, daha keyifli, daha iyi haberler sunacağımız bir sezon olsun isteriz. Sezon boyunca stüdyolarımızda bulunan Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilyor'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir yol arkadaşlığıydı. Yani tamam, Halil Bey bizi birazcık gelmiş olabilir ama olsun, canı sağ olsun, buradan yana problem yok. Yüzü arkası her yerde söylüyorum. İşi gücü rast gelsin ve beraberinde mesela her sezon her gün yayını bitirirken Laf Sokak'ta ile bitirdik. Laf Sokak'ta ekibine de, haber ekibimize de teşekkür ediyoruz. Her gün acımasızca devam ederek 3000 bölüme yaklaşan bir Laf Sokaklı serisi çıkarttılar. Çok güzel işler çıkıyor. Çok güzel kamuoyu yoklamaları çıkıyor bizler için. Sizler için de en azından bir alan oluyor. Ekibimize, arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki en çok sizlere, siz bizi dinleyen ve bize değer katan, yolda belde karşılaştığımız zaman abi her sabah sizi dinliyoruz diyen, abi geçen gün de şunu söylemiştin diyen, abi dünkü yayın neydi diyen, biz hatta Halil Bey'le gerilince üstüne telefon açıp abi bir şey yok değil mi diyenler filan, bu kardeşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum ki sabah kuşağında 5 yıldan beri sizin için güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz ve sizin için de yol arkadaşlığı ediyoruz. Tabii ki arada benim, Halil Bey'in, Ahmet Bey'in beğenmediğiniz fikirleri vardır ve olacaktır. Zaten biz böyle şeyci demokraside değiliz yani. Evet, o da konuşsun, o da konuşsun, beraber de konuşalım, anlatalım fikrindeyiz. Ama şehrin, ülkenin gündemini ve özelini size ulaştırmaya çalıştık. Ve 5. yılın, daha doğrusu 5. sezonumuzu, sabah sezonumuzu tamamlamış olduk. Bence bu gurur güzel bir keyif. 5 yıldır nasıl dayandık, her gün sabah nasıl kalkıyoruz. Pasta mı keselim?
2: He, bugün oğlumun doğum günü, ben de onu götürürüm.
0: O zaman kesmeden biz üfleyelim, sen götür. Evet, tamam. Efendim, yeni sezonda yeniden görüşünceye dek Laf Sokaklar'a neyimiz var Ahmet Beyciğim?
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın kazananı kim olur?
0: Evet, sorduğumuz kim soru. Oldu? Bugün onu sormuşlar. Bu arada ben sadece finali ben yapmış olmayayım. Lütfen sizler de sezon finali cümlelerini, ben genelde öyle yapıp son cümleyi kapatırım, hadi görüşürüz derim ama hakkınız ve emeğimiz hepinizin ayrı ayrı çok büyük. Bunun için sezon finali cümleleriyle kapatalım. Buyurun. Evet.
1: Bizleri dinlediniz aylarca. Biz de sabah, yaz, kış demedik. Sabahın köründe 6.30'da evden çıkıp arabanın karlarını, buzlarını temizleyip size yayına yetişebilmek adına biz de mücadele ettik. Sizler de işlerinize yetişebilmek adına mücadele ettiniz.
0: Şu an ne yaşıyor bu 6.30'da çıkıyor yola?
1: Ya örnek olarak verdik.
2: Tamam, örnek verdik. Tamam, bir şey yapma. Muhalefet olmaz. Tamam.
1: Dinleyenler de işlerine giderken bizlere yol arkadaşlığı yaptılar. Biz onlara yol arkadaşlığı yaptık. Her birine, herkese. Galip Usta'ya, birkaç gündür sesi de çıkmıyor. Galip Usta'ya da selam gönderelim burada. Evet. En sık takipçilerimizden, dinleyicilerimizden biri. Her birine selam olsun. İnşallah Eylül ayında okullara açılma döneminde Allah'tan bir malik gelmezse yine sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Tabii bu arada radyomuzda biz Yol Açık programı sezon arası veriyoruz ama diğer programlarımızın birçoğu devam ediyor. Radyo Radar yine burada günü gündemi takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edecek. Eylül'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Günaydın Ahmet Beyciğim.
2: Ben de bir tek şey söylemek istiyorum. Ümit ediyorum ki yaz süresince tekrar sesimizi duyma ihtiyacı olan bir olay, bir hadise tekrar yayın açıp yani acil bir durum, işte değerli dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, sizler için bakın bu yayını yapmamız gerekiyor, bu bilgileri verelim. İnşallah böyle bir ihtiyacı olmaz.
1: İnşallah.
2: Biz de yazın sonuna kadar, okullar açılana kadar normal rutinimizde tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize sağlıcakla kalın diyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda bomba gibi biraz daha dinlenmiş ve daha güncel, daha yeni ve belki de daha umut verici konularla buluşmak üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Trump pek akıllı bir adam değil. İran Amerika'yı dize getirdi gibime geliyor.
4: Benim düşüncem İran kazansın yani.
5: Dünyanın sahibi Amerika. Müslüman ülkeleri de onların uçakları.
6: Savaş falan olmasın inşallah. Olmasın.
7: Bence savaşı İran kazanmış şu durumda.
8: Ben edilenden tarafım.
9: Ahlak ele sığmıyor yani.
10: ABD ile İran arasında barış müzakereleri başladı. Sizce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın kazananı kim olur?
7: Bence savaşı İran kazanmış şu durumda. Kesinlikle. Amerika beyanatlarında hep kıvırttırıyorlar. Zaten Amerika'nın ne dostluğu ne düşmanlığı belli değildir. Ne yapacağı da belli değildir. Kazandıklarını söylüyorlar. Aslında kaybetti. Tribünlere oynuyor zannederim. İç şeydeki, kendi içindeki seçimleri garantileyebilmek için sürekli bu tür beyanatlar veriyor. Ama ben İran'ın kazandığı kanısındayım. Kesinlikle. İran bizim yakın komşumuz ve İran'la ticari ilişkilerimiz vardır. Gaz alıyoruz, petrol alıyoruz, karşılıklı alışverişlerimiz var. Altının düşmesi, dövizin biraz hareketlenmesi de o şeye bağlı bence.
4: Benim düşüncem İran kazansın yani. Amerika ve İsrail'i kesinlikle taviz vermesinler. Her ne olursa olsun biz her zaman haklı olanın yanındayız ve Müslüman ülke olarak da Müslümanların yanında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki baştakiler doğru bir karar alıp da halkla birlikte hareket ederlerse çok güzel sonuçlar doğurabilir. Ama eğer ki üsttekiler de onlarla işbirliği yaparsa Türkiye'nin zaten gidişatı belli, daha da kötü olacaktır bence.
11: Müslüman oldukları için kazanmalarını istiyorum. Gerek yok yani savaş çıkartmalarına. Bir sürü insan ölüyor. Savaş olduğu zaman çok şey oluyor. Yüksek oluyor ekonomik.
12: İran olur. İsrail, biz benimsemiyoruz onu. İsrail her şeyi batırdı yani. Olamaz. İmkansız ve imkansız. Türkiye büyük bir ülke. Nasıl yansır Türkiye'ye? Ekonomiye yansıyor. Cebimizde kaç kuruş var bak. İlacımı alamadım. Bunu da büyükler düşünsün. Ama düşünmüyorlar kesinlikle. Savaş falan olmasın inşallah. Olmasın. Hiçbir ülkede savaş olmasın. Nasıl savaş olsun ya? İnsanlar, çoluk, çocuk bıktılar, usandılar.
3: İran Amerika'yı dize getirdi gibime geliyor. Sonuç İran'ın dediği gibi olur. Hürmüz Boğazı açılır, petroller açılır, serbest piyasa, piyasa dengelenir gibime geliyor. Trump pek akıllı bir adam değil. Konuştuğu belli değil, falan değil. Adam kafasına göre şeye getirsen Bakırköy'de 2 sene, 3 sene yatar o.
9: Vallahi savaşın kazananı kim olur? Türkler olur. Birinin bize savaş aşması mümkün değil. Ahlak ele sığmıyor yani. Bir an önce savaş biter inşallah. Barış anlaşması sağlanır inşallah. Temennimiz bundan yana. İnşallah herhangi bir kötü bir şey falan olmadan insanlar barış içerisinde, huzur içerisinde, refah içerisinde herkes yaşar.
5: Her zaman İsrail olur. Amerika olur. Dünyanın sahibi Amerika. Müslüman ülkeleri de onların uçakları. Tüm petrollerini kim işletiyor? İsrail, Amerika. Bizim ülke şeyi zarar gördü, öbür taraftan malı götürüyor adam. Yani olay odur.
13: Kazanan kimse olmaz yani, ortaklaşa olur. Kazanmaz yani. İran kazanmaz aslında. Çünkü Müslüman devlet olduğu için İran kazanmak istiyor. Ekonomik olarak yansıyor yani. Petrolü değiştiriyor, diğer emtiaları değiştiriyor, fiyatlarını değiştiriyor.
14: İnsanlık kazanacak. Benim görüşüm kapitalizmin kazanmasını istemem. Her zaman halkın kazanmasını isterim. Halk bugün İran olur, yarın başka bir ülke olabilir. Yani ben edilenden tarafım. Dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor. İster istemez Türk ekonomisi de zarar görüyor.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye iki milletvekilinin katılması, CHP'den ise iki milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız, D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda, son 32 turda lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı. Güney Amerika ekibi E grubunu lider tamamlayan Almanya'yı 2-1 ile geçti. Ekvador bu sonuçla en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek tur atladı. A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 altın 14 madalya kazandı.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1973'e gideceğiz.

28 Ocak, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'la Konsolos Bahadır Demir, Hıncak Teşkilatı üyesi 77 yaşındaki Gürgen Yanıkyan adlı bir Ermeni tarafından öldürüldü. 3 Mart, Cumhuriyetçi Parti, Güven Partisi ile birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisi oldu. 21 Mart, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel hayatını kaybetti.

6 Nisan, Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi. 6 Nisan'da Adalet Partisi, CHP ve CGP'nin aday gösterdiği Fahri Korutürk, 15. turda 365 oy alarak

21 Nisan, Türk Edebiyatı'nın en üretken roman yazarlarından, sol dünya görüşüne sahip olan kendi düşüncelerini Türk toplum yapısına uyarlamak için toplumu anlamaya, gözlemlemeye, edindiği bilgileri romanları yoluyla okuyucularına aktarmaya çalışan Devlet Ana, Yorgun Savaşçı ve Göl İnsanları gibi eserlerin sahibi Türk romancı, yazar, senarist Kemal Tahir hayatını kaybetti. 27 Mayıs, Galatasaray lig şampiyonluğunu kazandı.

9 Ağustos, Merkez Bankası genelgesiyle dolar alımı kısıtlandı ve İstanbul'da bankaların 200 dolardan fazlasını bozmayacakları açıklandı. 27 Ağustos, Türkiye-Irak petrol boru hattı anlaşması imzalandı. Türkiye topraklarına döşenecek 625 kilometrelik boruyla Irak petrolü Kerkük'ten Akdeniz'e ulaştırılması hedeflendi.

0: 후보자 독주 수다와라 연결해
1: 연결해
0: Mahrecepit'teki düşman sefiğine sinir su kesimi denkleşti.
2: 30 Ağustos Barış Manço'nun grubu Kurtulan Ekspres kuruldu. 3 Ekim 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol bulundu. Lüleburgaz yakınlarındaki yüksek graviteli petrolü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çıkardı. Cevat Şakir Kabaağaçlı veya tanınan adıyla Halikarnas balıkçısı, Bodrum'a aşkıyla tanılan ünlü roman ve hikaye yazarı hayatını kaybetti.

14 Ekim 1973 Türkiye genel seçimleri yapıldı. Seçimlerden birinci çıkan parti CHP oldu. CHP lideri Bülent Ecevit %33,5 oyla mecliste 185 sandalyenin sahibi oldu. İkinci parti Adalet Partisi olurken Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel bir önceki seçime göre oylarını %17 düşürürken %29,8 oyla mecliste 149 sandalye alabildi. Üçüncü parti Demokrat Parti ise lideri Ferruh Bozbeyli ile meclise 45 sandalye ile giriş yaptı.

29 Ekim İstanbul Boğaziçi Köprüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 50. yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından hizmete açıldı. 3 Kasım Türkiye 1709 sayılı kanunla İntelsat Anlaşması'na taraf oldu.

Ece'nin beş şairinden biri olan ve şiir, roman, biyografi, okul temsilcileri ve tiyatro türünde toplam 30'dan fazla eser yazan, Türk şair, yazar, siyasetçi ve öğretmen ve milletvekili olan Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları, Han Duvarları gibi birçok esere imza atmış Türk edebiyatımızın çok önemli bir yazarı olan Faruk Nafiz Çamlıbel hayatını kaybetti. 25 Aralık. Türk asker, siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı, Cumhuriyet dönemindeki ilk başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk genelkurmay başkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan İsmet İnönü hayatını kaybetti.

0: 38 saniyede bugün.
1: Melik Gazi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patladı. Ekipler ise hızla müdahale ederek faciayı önledi. Düven önünde trafikte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Avrupa Konseyi'nde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu vurgulayarak Rum milletvekiline sert tepki gösterdi. Kayseri'de 322 bin öğrenci bugün karne sevinci yaşadı. Kayseri 4 üniversite ile Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip şehirleri arasında yer aldı.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya. Demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
2: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
4: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
2: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divri, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
4: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
5: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Yine karşımda sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Sağ olasın Rabia Hanım. Sizde ne var ne yok? Nasılsınız?
5: İyiyiz biz de. Teşekkürler. Haftayı Allah nasıl kapattık? Versin. Nasıl geçti?
6: Haftayı nasıl kapattık? Hafta biraz yatırımcıları üzen, yani bizim yatırımcılarımızı üzen altınla.
5: Altın, evet.
6: Altınla başladı. Haricinde zaten dünya genelinde yaşanan olaylarla birlikte altın kendini yerden yere vurmaya devam eder bir hale geldi.
5: Evet, dün altın özellikle ciddi düşüşler yaşadı. Ons altın 4 doların altına kadar, düştü. İşte gerek jeopolitik risklerin azalması, güçlü ABD doları, faiz beklentileri, kar satışları olsun. Şu an bir toparlama evresinde ama düne göre en azından şu an bir toparladı kendilerini. Yatırımcıların üstte de 6 aydır aslında bu süreç devam ediyor.
6: Yılbaşından beri %25 düşüş var.
5: Yılbaşından beri %25.
6: Evet. Şimdi insanlar altını hep bizler de söyledik. Yani geçen haftaki programda da herkese aynı şekilde altının yükseleceğine dair, işte böyle gitmeyeceğine dair görüşler beyan ettik ama işte piyasa canlı, aktif.
5: Özellikle Temmuz-Ağustos ayında
6: i̇şte beklenti
5: dedik.
6: Hep o yöndeydi. Benim de açıkçası yaptığımız teknik analizler, geçmişten gelen verilerle istatistiksel olarak baktığımız zaman altının bu aylarda yükseleceğine, bu dönemlerde ay sonu, Haziran ay sonu itibariyle yükselişe geçeceğine dair bir fikir beyan etmiştim. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bunu gösteriyordu. Çünkü bu ta 1970'li yıllardan beri işte savaş etkileriyle birlikte bir alışkanlık haline gelmişti altında. Bir savaş çıktığında altın yükselir şeklinde bir durum söz konusuydu. Ama şimdi öyle değil. Bu alışkanlık İran savaşıyla birlikte ya da son 3 savaşla birlikte de diyebiliriz bozuldu. Şimdi durum böyle olunca insanlar ne yaptılar? Altından vazgeçmeye başladılar.
5: Evet.
6: Faizlerde de dünya genelinde yaşanan bir artış süreci var. İnsanlar sermaye sahipleri, yani para sahipleri, götürdüler paralarını işte mevduat faizlerine yatırdılar, devlet tahvillerine yatırdılar. Durum böyle olunca da piyasadan, altın piyasasındaki parada bir eksilme meydana geldi. Sonuç nereye götürdü? Altın fiyatlarındaki azalmaya götürdü. Yani bir faiz getirisi sağlamak zorunda yatırımcı, parası olan kişi. Ne yapıyor? Altın alıyordu. Altın iyi kötü enflasyon karşısında değerini koruyabiliyordu enflasyonun olduğu durumlarda. Ama şimdi durum değişti.
5: Evet.
6: Piyasa da canlı, yani bizim gibi, insan gibi canlı bir varlık bizim için. Doğal olarak bu canlı varlıkta olaylara karşı farklı tepkiler verebiliyor. O yüzden de altın zannediyorum yıl sonuna kadar, hani bu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ama altın yıl sonuna kadar ya bu seviyeleri koruyacak ya da daha aşağı seviyelere inerek devam edecek gibi görünüyor. Eğer ki şöyle, Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı. Şimdi Fed'i bekliyoruz, Amerikan Merkez Bankası'nı, o da faiz artıracak. Türkiye hakeza aynı şekilde faiz artışı beklentisi içerisinde devam ediyoruz. Sabit tutarak devam ediyoruz ama bunun sonu bir şekilde artışa doğru gidecek. Yani para, artık nakit para çok çok çok daha fazla kıymetli hale gelecek gibi görünüyor.
5: Yani savaş beklentilerinin de fiyatlara beklenen desteği o zaman sağlamadığını açıkçası beyan edebiliriz. İşte kesinlikle. Geçenlerde de yine birinin paylaşımını gördüm. Evini satıp direkt altına yatırıyor.
6: Evet.
5: Gördünüz mü? Bilmiyorum
6: evet,
5: ama.
6: Bir arabasını satmış.
5: Arabayı da mı satmış?
6: Arabayı satmış. Bir yıl
5: bayağı
6: sonra
5: bir zarar ettiğini açıkladı.
6: 5 ev 5 araba alacağız gibi bir beyanda bulunmuş arkadaş. Bilmiyorum, artık evsiz arabasız da kalabilir.
5: Panik yapmasınlar diyelim, evet, o zaman ya, sakin olsunlar.
6: Şimdi bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir hani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Yani geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız İşte 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten ki zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12.500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz düz 10 bin liralara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
5: En önemlisi de kademeli tabii şekilde ki hareket edelim. Önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi brüt borç stoğu. Merkezi hükümetin belirli bir tarih itibariyle açıkladığı, zaten her ay düzenli şekilde açıklanan borç stoğu. Bu ay Mayıs ayında 15 diyeyim ben çünkü 900 küsürleri falan var ama 15 trilyon kadar bir borç stoğu var. Öncelikle borç stoğu nedir? Bununla nasıl baş edilir?
6: Ülkenin borç stoğundan bahsediyoruz. Şimdi Rabia Hanım şöyle söyleyelim. Ülkede bir insan gibi değerlendirin. Hani örnekleyerek yaparsak açıklamalarımızı daha iyi anlaşılacaktır. Ülkede bir insan gibidir. Netice itibariyle bizler çalışıyoruz. Bir gelir elde ediyoruz. Kimimiz maaş, kimimiz kar vesaire. Şimdi bir gelirimiz varsa bir de giderimiz olur. Siz gelirinizden fazla harcama yaparsanız borçlanmış olursunuz. Neye? Kredi kartına, neye? Bankalara, kredilere gibi. Ya da eşten dosttan almış olduğunuz paralara karşı bir borçluluk içerisinde olursunuz. Hükümetler de aynı durumdadır. Devletler de aynı durumdadır. Gelirinden fazla gideri varsa bunun neticesinde bir yere borçlanmak zorunda. Devletler kime borçlanır? İşte Dünya Bankası'na borçlanır, IMF'ye borçlanır. Diğer ülkelerin piyasaya sunduğu devlet tahvillerini alır, onlara borçlanır. Altın borçlanır, borçlanır da borçlanır. Bu borçlanmaları ne için yapar? İşte kendi ülkemizden örnek verelim. Gider enerji satın alır. Neyi satın alır? Elektrik satın alır, doğalgaz satın alır, hizmet satın alır. İşte inşaatlar yaptırır, köprüler yaptırır, barajlar yaptırır. Bunların hepsine yollar yaptırır, otobanlar yaptırır, yap işlet devret şeklinde. Bunların hepsine borçlanır.
5: Ya şimdi evet.
6: Doğal olarak sonuç nereye gider? Tasarruf etmezse, üretmezse bunun karşılığında borç rakamı günden güne artar. Sizin maaşınız artmazsa siz borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? Mevcut gelirinizle ancak hayatınızı sürdürüyorsanız borçlanmadan diğer borcu ödeyemezsiniz. Biz şu anda ülke olarak da borcu borçla kapatıyoruz. Daha yüksek faizlere gidiyoruz. Zaten açıklanan faiz rakamlarını gördüğüm zaman aman Allah'ım diyorum. Gerçekten ülke olarak çok büyük bir faiz üzerinde yaşıyoruz. Faizi çok ödüyoruz, fazlasıyla ödüyoruz, gücümüzün üzerinde ödüyoruz.
5: Şimdi bir yandan da önemli olan nasıl ödeneceği. İşte bu ekonomik ortamda özellikle şirketler borçlarını nasıl yönetmeli diyeyim ben size. Ya da yönetmek için ne yapmalı, şirketler nasıl hareket etmeli?
6: Evet, bu çok güzel ve özel bir konu. Şimdi vatandaş için biraz önce nasıl bir örnek verdik? İşte kredi kartına yönelir, işte banka kredilerine yönelir ya da işten dosttan borç alır dedik. Şimdi bunu şirketlere döndüğümüz zaman yine aynı şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Gidiyor şirket, bir imalat şirketinden bahsedelim, üretim işletmesi olsun. Üretim işletmesi bir işçi, bir istihdam sağlıyor, işçiler çalıştırıyor, personelleri var. Kira ödüyor, sabit giderleri var. Şimdi bütün bunların üzerine bir de imalat üzerine ham madde almak için bir gidere katlanmak zorunda, bir sermayeye sahip olmak zorunda. Şimdi nakit akışı dediğimiz bir süreç vardır. Nakitleri iyi yönetebilmek adına. Siz bu nakit akışını iyi ayarlayamazsanız, ham maddeye verecek olduğunuz parayı öz sermayeden ayarlayamazsanız, yüksek faizin olduğu dönemde kredilerle ham madde almaya çalışacak olursanız hatanın en büyüğünü yapmış olursunuz. Personel maaşlarını ödemek için kredi kullanıyorsanız hatanın en büyüğünü yapmış olursunuz. Kiranızı ödemek için, fabrika kirasını ödemek için kredi kullanıyorsanız hatanın en büyüğünü yapıyor olursunuz. Bütün bunları önceden ayarlamak gerekiyor. O yüzden hesabını bilen bir kasap olmanız gerekiyor. Hesabını bilmeyen bir kasap olduğu zaman sonuçların nereye gittiğini hepimiz biliyoruz, malumuz zaten. Sözü söylemek, tamamlamak istemiyorum. O yüzden yapacağınız tek iş gerçek anlamda nakit yönetimi hususunda uzman kişilerle hareket etmek. Eğitimli insanlarla yürümek. Bu bizler gibi insanlar, danışmanlar, yetkin mali müşavirler, muhasebeciler demiyorum, mali müşavirler diyorum. Yetkin mali müşavirler, yeminliler. Bu insanlarla, gerçekten işinde uzman insanlarla çalışın. Liyakat diye yıllardır gerek bu ekranlarda gerek başka yerlerde, başka toplantılarda sürekli söylüyorum. Liyakatlı işini bilen insanlarla hareket edin. İşi ehline teslim edin. Anlamadığınız bir konu varsa hallederiz demeyin. Mutlaka ve mutlaka bilen insanlarla çalışın, hayatınız zora girmesin. Borçlu şirket yönetimleri diye bir olgu vardır bizde. Şimdi bir şirketin borçlarını iyi bir dönem, hani hayatta kalarak ödemesi için bazı yapılandırma seçenekleri vardır. Bunun içerisinde finansal yeniden yapılandırmalar vardır. Bankalarla görüşmeler yaparak borçların uygun maliyetlerle uzun vadeye yayılması için, bu bir kanundur zaten. Bankalar da buna uymak zorundadır. Sonrasında birçok insanın tercih etmediği ama çok da mantıklı olarak karşımıza çıkan bir konkordato müessesesi vardır. Borçlarını ödeyemiyorsa, haciz baskısı altında kalıyorsa şirket konkordato müessesesine bir ziyarette bulunmalıdır. Bakın, ziyarette bulunmalıdır diyorum. Bizim insanımız konkordatoyu iflas olarak algılıyor. Evet. Neden iflas olarak algılıyor? Kötü niyetli olduğu için. Birçok firma vardır. Bugüne kadar çok firmanın konkordatosunu yönettik. İşlerinde iyi niyetli olanları tertemiz bir şekilde çıkardık. Hala ticari hayatına devam ediyor. Ama kötü niyetliyse sadece tek derdi bu süreçten faydalanıp insanlara karşı borçlarını ödememekse ya da 3 kuruşa haline getirip işte enflasyon ortamında yaşıyoruz. 3 kuruşluk bir kötü duruma getirecek, değer kaybettirecek bir ödeme planına tabi olmak istiyorsa bu kuruma geliyorlar. Gelince ne oluyor? Karşı tarafa zarar vermiş oluyor. Borçlu olduğu insanlara zarar vermiş oluyor. Biz bu müesseselerin dışında olarak söylüyoruz. Bu insanların, yani kötü niyetlilerin dışında söylüyorum. Konkordato müessesesi bir ticari işletmenin zorda olduğu durumda kesinlikle ve kesinlikle koruyucu ve onu kollayıcı bir müessesedir. Zaten hükümetin son çıkardığı kanunlarla konkordato artık kolay değil. Çok zorlaştı. Bir makul güvence raporu, bunun süresi işte 90 gündü, şimdi 30 güne düşürüldü. Geçmiş dönemde 60 günlük bir uygulama, mali tabloların analiz edilmesi gerekiyor. Raporun 30 günlük içerisinde hazırlanmış olması gerekiyor. Artı bir de bağımsız denetim şirketlerinin sayısı azaltıldı. Birçok kişi usulsüz raporlar verdiği için KAYK kapsamında, KGK tarafından ruhsatlar iptal edildi. Bunun sonucu nereye gidiyor? Yine söyleyelim, başa dönelim. Dürüst olmadığımız için geliyor. Bağımsız denetim şirketleri de dürüst hareket etmedi. Niye? Dürüst hareket etmeyen işletmelerden kaynaklı olarak. Siz kötü birini iyi göstermeye çalışırsanız devlet de size müdahale eder. O da müdahale etti.
5: Ağzınıza sağlık.
6: Uzun konuştum.
5: Yok, anlamak isteyen vatandaşlarımız bilgilenmiştir.
6: Evet.
5: Aslında daha iyi oldu bu konuya açıklık getirmemiz. Şimdi hükümet demişken bir yandan da vatandaşa dönelim. Tüketici güveni vatandaşın.
6: Evet.
5: Güveninin
6: çok güveniyorlar.
5: 2 puan seviyesinde artış gösteriyor Mayıs ayında. Toplam 87-88 oranında açıklanıyor. Şimdi önce tüketici güveni nedir? Arttı demek ne kadar doğru olur? Çünkü yüzden küçük olması zaten güvenin kötümserliğini işaret ediyor.
6: İşte ben de onu söyleyecektim.
5: Kötümserliğini işaret ediyorken bu arada onu da belirtelim, 200 aralığında değer alıyor bunlar. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması, iyimserliği küçük olması da kötümserliği işaret ediyor. 87 puanla ne kadar güven arttı diyebiliriz?
6: Şimdi bu güven endeksinden bahsederken kime sorulduğu, nasıl olduğu,
5: evet,
6: bunları da hani netice itibariyle bunu TÜİK yapıyor. TÜİK'in yapmış olduğu araştırmaların ne kadar doğru olup olmadığı hususu zaten ülkede tartışmalı.
5: Evet.
6: Çünkü enflasyonu yüksek açıkladı diye görevden alınan başkanlar biliyoruz bu memlekette. Şimdi güven endeksini biz 100'den bahsediyoruz ama 0-200 aralığıdır bu. Aslına bakarsanız güven endeksi 200 baz puan üzerinden değerlendirilir. 100 dediğimiz zaman %50 başarıyı yakalamışız.
5: 200 de daha kötü
6: anlamına geliyor. Tabii ki. Hayır, 200 olduğu zaman çok daha iyi anlamındadır.
5: Yok, bizim oranla kıyasla.
6: Ha, bizim oranla
5: %87 olduğu için
6: %87
5: 200'e göre
6: dediğimiz zaman biz açıkçası şöyle söyleyelim. Kabaca söylüyorum. %40'lık bir durumda gibi görebiliriz kendimizi. 200'ü baz alırsak 87 %40'ına ortalama %40 başarılı olduğumuz anlamına gelir. Buradan bakmak lazım. Yoksa 85'ten 88'e çıkmış çok önemli bir durum değil bu. Hani TÜİK biz burada işte Türkiye'nin ekonomi rakamları açıklanırken %2,5 büyüdük diyor. Hani ne büyüdü? Büyüyen nedir? Şimdi ekonomi rakamlarla büyüyebilir. Döviz kuruyla da büyüyebilir. Şimdi 100 lira, 100 dolarlık yapmış olduğum işte 46 lira dolar. Yani doların kuru 48 lira oldu. Ne oluyor? Ben yani 4600'den 4800'e çıkmış oluyorum. Büyümüş mü oluyorum? Aslında büyümedim ben. Şimdi aslında ekonominin büyümesi vatandaşın refahıyla ilgilidir. Vatandaş refah içerisinde yaşıyorsa ekonomi büyümüştür, ülke büyümüştür, yapmış olduğumuz işler büyümüştür, ürettiğimiz alanlar büyümüştür, dünyaya vermiş olduğumuz mesajlar büyümüştür. Yoksa hani ülkenin liderlerinin, başkanlarının vermiş olduğu mesajlar, yapmış olduğu konuşmalar ülkeyi büyütmüyor. Sen konuş oradan diyorlar bize. Hı hı. Şimdi işte Ankara'da NATO zirvesi yapılacak, dünyanın bütün liderleri gelecek. Biz onları ağırlayacağız. Bu ülkenin onları ağırlamasının maliyeti bizim sırtımıza binecek.
5: Şu an tüm şimdi, yollar olsun,
6: yani
5: her şey olsun. Başka
6: Donald Trump inecek diye Timeskut Havaalanı'nı biz büyütüyoruz.
5: Evet.
6: Yani bu ilave bir maliyet. Ülkede yollar, yani Ankara'da yollar kapatılıyor. İşte gelecek olanlar gidemiyor, girecek olanlar giremiyor gibi yüksek bir güvenlik tedbiri alınıyor. Alınmalı tabii ki, eyvallah. Kabul ediyorum. Bugün bir ülke liderine Ankara'da yapılacak olan yani ufak çaplı bir saldırı bile olsa ya da saldırı girişimi bile olsa bu ülkenin çok ciddi manada problem yaşayacağı anlamına gelir. Tamam, bunlara katılıyorum ama ülkenin büyüdüğünü bize hissettirmeleri lazım. Vatandaşın hani o kaynayan tenceresinin içindekinin değişmesi lazım. Ülke büyüyorsa o tencerenin içerisinde et kaynar. Şimdi ot kaynıyor. Otu da artık nasıl bulacağımızı da bilmez bir hale geldik. Niye? Hep enflasyon içerisinde yaşıyoruz. Enflasyon içerisinde yaşayınca fiyatların ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Biz burada israftan bahsettik. Sebzelerin %30 oranında çöpe atıldığından bahsettik. Niye? İnsanlar fiyatlara güvenmiyor, piyasaya güvenmiyor. Ne olacağını bilmediği bir hayat yaşıyor. Asıl sebep bu aslında.
5: Aslında çok güzel bir yere değindiniz. Mesela Ankara'da birçok evler, dönüş yolundaki evlerin de boyasını dahil tamir ediliyor.
6: Evet.
5: O araçların döneceği...
6: Güzel göstereceğiz.
5: Güzel göstermek için onlar da başlı başına bir maliyet aslında. Kaç ev o şekilde boyanmıştır? Ya da o vatandaş bugüne kadar boyayamadığı evi aslında bu sayede mi boyamış oldu?
6: Olabilir. O da bir maliyetten kurtulmuştur. Hı hı. Belki de NATO zirvesi sonrasında biz sizin evinizi boyamıştık diye onlara bir borç ödeme ihbarnamesi de gidebilir. Bu da bir risk tabii ki. Ben, bu aklıma geldiyse kesin olacaktır.
5: Orasını ilerleyen zamanda, evet, göreceğiz. Şimdi TÜİK dediğiniz gibi ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunu asıl tüketiciye sormak da gerekiyor. İşte merkez bankaları da olsun bu şekilde veriler açıklıyorlar bize. Evet. İşte yine Merkez Bankası'nın klasik açıkladığı enflasyon beklentileri, işte piyasa katılımcılarıyla yaptığı, hane halkının beklediği enflasyon verileri olsun. Şu an enflasyonumuzun belli 32.61 seviyesinde. İşte hane halkı diyor ki ben diyor bu enflasyon diyor 46.13 seviyesinde görüyorum diyor.
6: Evet. Şimdi Merkez Bankası yaklaşık 2022 yılından itibaren bir beklenti anketleri açıklıyor.
5: Evet.
6: Ve sürekli olarak da bu rakamlar revize ediliyor. Yani bizim insanımızın açıklanan rakamlara bir güveni kalmadı. Benim de kalmadı açıkçası, yani net söyleyelim. İşte en son Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıktı. Dedi ki işte enflasyonu 2026 yıl sonu itibariyle %9 seviyelerine çekeceğiz dedi geçen yıl. Şimdi bakıyoruz, yani resmi rakamlar %37'lerde, 32'lerde geziyor. Dönüyoruz gerçek rakamlara, vatandaşın cebine yansıyan rakamlara baktığımız zaman da %50 seviyelerinde görüyoruz. Yani ülkenin yönetimindeki bulunan bakanlar, başbakanlar, eskiden başbakanlar açıklardı, bakanların açıkladığı, başkanların açıkladığı rakamlara baktığımız zaman bir güvensizlik ortamı içerisinde yaşıyoruz. Şimdi Merkez Bankası işte güven beklenti anketleri vesaire bunları açıklıyor. TÜİK bunları açıklıyor. Hı hı. Bakıyoruz vatandaşın ciddi manada artık hükümete ve hükümeti yöneten, işte ekonomiyi yöneten, Merkez Bankası'nı yöneten insanlara karşı çok ciddi manada bir güvensizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Ha, bu hangi vatandaştan bahsediyoruz? İşte Kayseri'de kapalı çarşının orada oturan emekli amcalarımızdan bahsetmiyorum. Burada gerçekten okuyan, bilen, piyasayı takip eden, eğitimli, cahil olmayan insanlarımızdan bahsediyorum. Hani sizler, bizler gibi, bizi dinleyenler gibi insanlardan bahsediyorum. Bizde bir güven noktasında artık tutunacak bir dal kalmadı açıkçası. Ben bunu her yerde, her şekilde söylüyorum. Doğruları söylemekle mükellefiz çünkü. Bizde yalan en büyük günahtır. Hani buraya bir parantez açarak bir olayı anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimizin yaşadığı bir olaya. Birileri soruyor, diyorlar ki ya Muhammed, Müslüman adam öldürür mü? Öldürür diyor. Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar. Müslüman zina eder mi? Eder. Müslüman yalan söyler mi deyince söylemez diyor. Şimdi bizler inançlı insanlarız. Elhamdülillah bu memleketin %96'sı Müslüman ya da İslam dininden olduğunu beyan ediyor. Herkes elhamdülillah diyor. Ha, ne kadarını doğru biliyoruz, ne kadarını yanlış biliyoruz bilmiyorum. Ama şu noktadayız. Bizler yalan söyleme hususunda çok ciddi, profesyonel bir hale gelmiş durumdayız. İnsanlar olarak, gerek yöneticiler gerek işin başında olan insanlar olarak çok ciddi yalan söyleme alışkanlığı edindik. Biz bu yalandan kurtulmadığımız sürece bu memleketi doğru idare edebileceğimizi düşünmüyorum. Herkes kendi cebini, kendi koltuğunu koruma derdine düşmüş. Memleket kimsenin umurunda değil gibi bir hale gelmiş durumdalar. Burada önemli olan vatandaşı refah içerisinde yaşatalım, bu ülkeyi üreten, kendi kendine yetebilen ülkeler sınıfına sokalım derdinde değiller. Herkes bir itibar derdine düşmüş, herkes bir para derdine düşmüş. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen Yahudi atasözünü kendine şiar edinmiş insanlardan oluşur hale geldik.
5: Dediğiniz o zaman kul hakkı olmuş oluyor. Şimdi evet. Bir Müslümanın hepsi günah zaten.
6: Evet.
5: Başlı başına kul hakkı demiyor muyuz biz?
6: Evet, yani her zaman, şeyle gelin ama kul hakkıyla gelmeyen diyen bir yüce yaratıcının sözünü hiçbir zaman kulağımızın yani kulağımıza küp etmek şey yerine gibi, kulak ard eder hale gelmiş.
5: Komşusu açken tok yatan.
6: Evet, yani bunun gibi bildim. Yani bu sözler aslına bakarsanız Rabia Hanım bizim gibi insanlara, yani inanan insanlar için söyleyelim. İnanan insanlar için bir yol göstericidir, bir anahtardır, bir ışıktır. Benzetmekte fayda görüyorum. İşte komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti sokağa çöpe ekmek atıyor. Birileri de o ekmekleri topluyor.
5: Maalesef.
6: Şimdi durum böyleyken özür dilerim. Allah yine iyi Allah ki böyle memlekete böyle kullar

0: Bugün itibariyle yaklaşık 700 milyon lira gibi bir rakam yapıyor. Bir insanın nefesi. Parayla aldığınız varsayımı üzerinden gidiyoruz. Hı hı. Rakamları hatırlamıyorum ama sonuç rakamını hatırlıyorum. Yıllık 700 milyon lira gibi bir hava maliyeti içerisindeyiz biz. Bunu hiçbirimiz karşılayamayız. O yüzden almış olduğumuz bu nefese bile şükrederek doğru insan olmaya gayret edelim.
1: Herkes bu konuyu da farklı yorumlayabilir tabii,
0: tabii ki. Tabii ki.
1: Önemli olan hane halkının beklediği başa dönecek olursam önemli olan hane halkının beklediği enflasyon gelirse ne olur? Bu soruyu kendimize sormamız
0: zaten
1: gerekiyor.
0: Zaten yaşıyoruz Rabia Hanım. %50 ortalama enflasyonu yaşıyoruz.
1: Bizi ne bekler? Önemli olan bu.
0: Bizi ne bekler? Bizi hiç iyi şeyler beklemez.
1: Orası
0: doğruya
1: kesin.
0: Doğru söylemek lazım. Maalesef ülke ekonomisi içinde bulunduğumuz şartlar, enflasyon şartları, faiz maliyetleri vesaire derken bir de üretmiyoruz zaten. Üretmediğimiz için de kendimize bir gelir elde edemiyoruz. Devlet
1: etemiyoruz
0: olarak,
1: da.
0: Hükümet olarak. Yani üretemediğimiz bir şeyi dışarıdan satın alıyoruz. Dışarıdan satın aldığımız her şeye çok fazla para ödüyoruz. Dolar üzerinden ve dolar da bizde 46 lira. Yani onların biri bizde 46. Onların biri bizde 56. Özür dilerim. Durum böyle olunca biz o borçları ödemek için bir şeyler üretmemiz lazım. Tüketimimizi azaltmamız lazım. Zaten yaşadığımız enflasyon tüketim enflasyonu.
1: Ortada.
0: Evet.
1: Şimdi geçen hafta konuştuğumuz, aslında her hafta konuşuyoruz bu konuyu ama gerçekten de gündemde olan bir konu otomotiv sektörü. Yine pazarda bir daralma söz konusu şu anda. Otomotive değinecek olursam da çok yüksek bir miktarda bir daralma yok ama yine de bir azalma var. Daraldıkça kimi Mayıs'ta gelen üst üste tatillere bağlıyor bunu aslında. Kimi de pahalılığa bağlıyor.
0: Mayıs'ta 15 gün tatil yaptı.
1: Evet evet, tatillere de bağlayan oluyor bu durumu. Araçlara değinecek olursam da özellikle trafik cezalarında artışlarda bir düşüş söz konusu. Şimdi bu ikisini bağdaştıracak olursak.
0: Şimdi ikisini birlikte harmanlayarak söyleyelim. Önce trafik cezalarından başlayalım. Trafik cezalarındaki artışlar çok ciddi manada caydırıcı hale getirdi bizi. İşte yani geçenlerde en yüksek trafik cezası kesildi.
1: Makas atmadan kesildi.
0: Evet, 1,5 milyon lira gibi bir şey, sıralı bir trafik cezası, trafik ihlalleri yaptığı için yaklaşık 1,5 milyon lira gibi bir trafik cezası kesildi. Bir makas atıyorsunuz 150 bin lira, 180 bin lira. İşte yüksek sesli müzik dinliyorsunuz,
1: evet, evet.
0: İşte 25 bin lira vesaire vesaire. Şimdi vatandaş da para olmadığı için kurallara uymak zorunda kalıyor. Aslında iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. İnsanların kurallara uyması lazım. Ama bunu da tabii ki ölçülü yapmak zorundayız. Bir insan bir trafik cezasını, yani asgari ücretli bir vatandaş bir telefonla konuşurken ya da bir kırmızı ışıkta geçtikten sonra ödeyeceği trafik cezası maaşının neredeyse %20'lerine geliyor. Özür dilerim, %20'sini trafik cezasına veren bir asgari ücretli geri kalan parayla nasıl geçinecek? Şimdi bunun için kişisel farklılaştırma gibi bir durum söz konusu olamayacağı için vatandaşımızın da kurallara uyması gerekecek. Bu iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. Katılıyorum, keşke daha yüksek cezalar olsa. Gerçekten ceza bir caydırıcılıktır.
1: Evet, çoğu da onu söylüyor. Hani cezalar caydırıcılığını yeteri kadar bulmuyoruz diyenler de var. Mesela bu makas atma olayı gerçekten de popülerlik adı altında çok fazla yapılıp sosyal medyaya yüklenme
0: gençler,
1: olsun.
0: Evet.
1: Aynen, özellikle genç yaş grubu diyeyim ben.
0: Evet.
1: Onlar da çok fazla oluyor. Bu sizin dediğinize dayanıyor. Şimdi onlar yapınca ceza o zaman hak onlara zaten.
0: Ceza
1: ama dediğiniz
0: herkese
1: gibi,
0: haktır. Ceza haktır zaten.
1: Ama bir yandan da dediğiniz gibi işte ufak tefek cezalar ya da yanlış yapılan cezalarda da bu sefer insanın bir asgari ücretinin kaç katı olmuş oluyor.
0: İşte o da oturacak oturduğu yerde kurallara uyacak ve bu cezaya maruz kalmayacak. Yani ben cezaların hatta daha az olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Keşke bir işte kırmızı ışıkta geçenlere şöyle 100 bin lira bir ceza gelse de görseler günleri.
1: Kendi hayatlarını tehlikeye attıkları
0: i̇şte
1: gibi başkalarının hayatlarını da tehlikeye
0: tabii
1: atıyorlar.
0: Ki,
1: sonra
0: ki
1: maddi manevi sıkıntıya girip duruyorlar.
0: O makas yüzünden kaç tane can gitti, yani gerek yok.
1: Aynen öyle.
0: Trafik cezalarının daha da yükselmesi taraftarıyım. Şimdi geldik otomotiv pazarına.
1: Buyurun.
0: ülkede ciddi manada işte

0: ekonomik krizden bahsediyoruz. Araç satış rakamları düştü diyoruz. İşte ama öyle bir dönemde bile neredeyse 85 bin, 90 bin tane sıfır araç satılıyor ülke genelinde baktığımız zaman. Ve bu da binde birlik kısma denk geliyor. Hı hı. Zaten bu memleketin %7'si bizden farklı bir hayat yaşıyor. %7'si çok çok çok böyle aşırı lüks bir hayat yaşıyor. Doğal olarak da insanlar sadece ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha lüks standartlarda daha konforlu bir araca sahip olmak adına da ufak tefek birikimlerini bu yola yönlendiriyorlar. İşte enflasyon ortamında araçların fiyatlarında olabilecek bir artışın yatırım gibi değerlendirildiği bir ortamdayız. Şimdi bugün SUV ya da MPV dediğimiz küçük SUV'larda çok ciddi kampanyalar var. Yani ortalama fiyatı 2 milyon lira ile 3 milyon lira arasında olan bir araç çok rahatlıkla bulunabiliyor. Hı hı. Şimdi 2 milyon lira, 3 milyon lirayı biz kolay söylüyoruz. Eski parayla konuşacak olursak 200 bin lira, 300 bin lira bandıydı. Bu milyonlara geçiş yapmadan önceki rakamlar öyle söyleyeyim. 200 bin, 300 bin lira bandındaki bir araç olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi 2 milyon lirayla 3 milyon lira arasında çok güzel, son derece konforlu, yakıt konusunda son derece tasarruflu araçlar mevcut. İnsanlarımız gidiyorlar, işte sıfır faizli kampanyalar yapıyor satıcı firmalar. İnsanlarımız gidiyorlar bunları kullanıyorlar. Çok tanıdığım insan var bu kampanyalardan faydalanıp evet, elindeki avucundakini bozdurup mevcuttaki aracını satarak araçlarını sıfırlıyorlar. Şimdi aracı sıfırlamanın çok ciddi bir maliyeti var gibi görünüyor ama özüne dönüp baktığınız zaman 5 yıl boyunca bu aracı sanayiye götürmeyecek. Araç garanti kapsamında olacak vesaire vesaire. Bu tip noktalarda da çok ciddi avantajları olan bir durum. Şimdi vergisi düşük olacak. İşte muayene derdi olmayacak, bakım derdi olmayacak. Yağını suyuna bakıp İşte yakıtını koyup devam edecek. İnsanlarımız artık bu noktada olduğu için rakamlarda, son dönemdeki rakamlarda düşüş var gibi görünse de ikincil araçlardaki artışlarla bunu destekliyoruz. İnsanların birçoğu arabasını satıyor, ikinci aracını, üçüncü aracını satıyor, bunu yatırıma dönüştürüyor. Burada bu çelişki var işte. Sıfır araç alımları azalıyor gibi görünüyor. İkinci el araçların sayısı artıyor gibi görünüyor. Ama birbirinin arasındaki farka baktığımız zaman ortaya çıkan iş insanlar ikinci üçüncü aracını satıyor. Bu sebeple sıfır araçlarda satış rakamları düşüyor gibi görünüyor. Ama özünde gerçek anlamda piyasadaki para artarak araç sayısını artırıyorlar. Aslında böyle bir çelişki içerisinde gidip gelen bir döngü var.
1: Aslında demiştik sıfır araca daha çok yönelim var. Çünkü ikinci el araç satışlarının mesela geçen dönem gerileme sebeplerinden bir tanesi zaten fiyat aralığının çok çok uçuk seviyelerde olmaması.
0: Evet. Hatta ikinci eller daha pahalı gibi oluyor bazı noktada.
1: Aynen, o yüzden diyor ki hani ben diyor ikinci eli bunu alacağım. Sıfır alırım, ilk ben binmiş olurum. Bir tık üstü veririm. Maksimum vereceği fiyatta aralığı da çok fazla olmamış oluyor.
0: Evet.
1: Ona binerim diyor otomatikman.
0: Tabii ki, mantıklı.
1: Şimdi fiyat aralıkları demişken, araba demişken bir de bunun yanına ev ekleyelim.
0: Evet.
1: Evde özellikle Kayseri bazlı konuşalım. 1+1'ler, Talas çevresinde bulunan, o mevkide bulunan, işte üniversiteye yakınlığı olsun, birçok hastaneye yakınlığı olsun, yol güzergahları olsun, şehir merkezine arabayla mesafesi olsun. 1+1 evler genel olarak 3+1'lere göre, 4+1'lere göre kira oranları daha fazla.
0: Evet.
1: Bu gözle görülür bir gerçek. Ama ben uzmanından görüş aldığım gerekçesiyle konuşuyorum şu anda. Bir insan o evi satın aldığı zaman da getirisi ona yüksek. Yatırımcı açısından baktığımız zaman.
0: Tabii ki.
1: Şimdi geçen de yine sosyal medyadaki bir çift de işte 30 bin lira kira vereceğim, ne gerek var diyerekten 1+1 ev satın aldı. Mesela bu insan kârda olmuş oluyor. Bunun asıl sebebi mevki mi?
0: Şimdi tabii ki konum çok önemlidir. İşte Kayseri özelinde konuşacak olursak işte Talas Cazibe Merkezi, hı hı, işte Şehir hastanesinin olduğu Belsin bölgesi olsun ya da onun karşısındaki şehir hastanesinin karşısındaki işte Karpuz Atan tarafı diyelim. Yani tam mahalle ismini bilmiyorum. Şeker Mahallesi de diyebiliriz. Şimdi bu çevrelerde gelen çalışanların bekar olması ya da
1: tek yaşayanlar öğrenciler olması,
0: ya öğrenciler olsun vesaire. Şimdi Talas bölgesi genellikle işte çalışanlar ve öğrenciler açısından cazibe merkezi.
1: Sosyal yaşamı da zaten
0: tabii ki
1: diğer yerlere zaten nazaran çok
0: bunlar fazla belirliyor sosyal yaşam şartlarını. Şimdi orada 1+1 bir daire alıp kiraya verecek rezidans gibi işletilen birçok yer var. Şimdi inşaat firmalarına geçiş yapmamız gerekir bu durumda da. İnşaat firmaları mali darboğaz içerisinde, bu piyasa şartları içerisinde yeni ürün imal edemedikleri için bu küçük dairelerde mevcut 1+1, 2+1 gibi olan dairelerde fiyatların genel seviyesinin artmasına sebep oluyor. Niye? Arz yok. Talep var, arz yok. Bu durumda ne olacak? Doğal olarak fiyatlar genel seviyesinde de bir artış olacak. Bu ekonominin genel standartıdır. İnşaat şirketleri yeni ürün imal edemedikleri için metrekare fiyatlarının çok ciddi manada yükselmesinden kaynaklı olarak bir darboğaz içindeler. Yeni ürün imal edemiyorlar. Yeni evler yapamıyorlar. Doğal olarak da bu fiyatlara yansıyor. 1+1'lerin fiyatları 3'ler 5'ler şeklinde ilerlemeye devam
1: tek
0: ediyor.
1: Tek Talas olarak da belirtmek de
0: tabii ki her yerde.
1: Mesela İldam tarafında da 1+1 evler gerçekten diğer 3+1 4+1'lere nazaran daha kira oranı yüksek. Bu o zaman yatırımcıya artı olmuş oluyor. Oturana da eksi olmuş oluyor haliyle.
0: Yani herkesin bir şekilde bir tasarruf içerisinde bulunup kendine ufak da olsa bir gayrimenkul edinmesinde ciddi manada fayda var. Ama maalesef önce geçim, önce can diyoruz. Hayatta kalma mücadelesi içerisinde olduğumuz için de gayrimenkul yatırımı ya da herhangi bir yatırımı düşünemez hale geliyoruz. Bir tane ayda küçük altın alabilirsek ne mutlu bize dediğimiz zamanları yaşıyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz kadar.
1: Gayrimenkulleri satıp da altın alan
0: onlar adam da var gibi. Tabii. Öyle delillerimiz de var tabii ki. Olacak bu kadar insan evet. İçerisinde.
1: Gelelim, yaz geldi, sezon açıldı. Haliyle gelinlik damatlıklar, nişanlılık yerleri olsun, düğün salonları olsun, birçok alanda da artış görüldü. Evet. Yani kışın yapılan bir düğünün yazın yapılan bir düğüne kıyasla maliyeti daha da düşük.
0: Yarı yarıya neredeyse.
1: Yarı yarıya, özellikle hafta sonu yapılan bir düğünün zaten
0: hafta içiyle bile
1: yarı yarıya. Ciddi şekilde fark var. Cumartesi pazar bile fark ediyor. Tabii. Yani cumartesini geçtim, pazarı
0: cuma
1: bile
0: akşam,
1: fark
0: cumartesi
1: ediyor.
0: Cumartesi akşamki düğünlerle pazar akşam ya da hafta içindeki akşam arasında çok ciddi fark var.
1: Gel gelelim sektördeki insanlar da diyor ki çok ciddi bir artış yok. İşte %20, %10 bazlarında bir artış var. Özellikle bunu gelinlik fiyatları için konuşuyorum. İşte ortalama bir gelinlik kiralama 20.000 TL'den kadar başlıyor.
0: Uygunmuş.
1: Uygun mu diyorsunuz?
0: Uygunmuş yani 20.000 lira bir gelinlik için, sadece bir gece giyilecek bir gelinlik için şu an bence uygun yani.
1: Benim dikkatimi çeken nokta da damatlık da mesela 6.000 liradan fiyat başlıyor ama onda kiralama yok.
0: Tabii ki.
1: Çünkü çok büyük bir fark yok. Takım elbiseyle aynı aslında.
0: Her şekilde giyilebilir damatlık.
1: Giydiği maksimum düğmeleri
0: takım
1: değişiyor,
0: elbise,
1: sateni
0: aynen.
1: Değişiyor, yapısı değişiyor. Evlenme gücü zaten alım gücü azaldı. Devlet 100.000'li 300.000 arasında yanlışsam düzeltin.
0: Diyor, doğrudur. 250.000
1: destek sağlıyor şu anda. O desteğin süresini de tam bilmiyorum ama şu anda devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Bu alım gücünün ortalamasında siz ne düşünüyorsunuz? Evlilik oranları zaten şu anda gerilemiş durumda.
0: Şimdi şöyle söyleyelim. İnsanlar artık hadi evleniyorlar mutlaka. Evlilik güzel bir kurum. Gerçek anlamda anlaşabileceğin, duygusal anlamda anlaşabileceğin, kafalarınızın uyuştuğu, inançlarınızın uyuştuğu bir kurum. Evlilik de bir kurumdur netice itibariyle. Şimdi insanlar evlenmek isteyeceklerdir. Doğal olarak duygusal varlıklarız. Bir yuva kurma derdinde olacağız. Şu anda bir ortalama ev kurmanın, düğün hariç söylüyorum. Ortalama maliyeti 2,5 milyon lira. Şimdi iki tane gencin işte 20 ila 30 yaş arasında olduğu varsayım üzerinden gidelim. Eğer bugüne kadar çalışmamışsa, evleneceği güne kadar bir birikim yapmamışsa, aile desteği görmediği varsayımından ilerleyelim. Bu şekilde bir rakamı oluşturup evlenmesi, bir yuva kurması neredeyse imkansız halde. Şimdi biz Türk milleti olarak işte oğlan everene, kızı gelin edene kadar deriz. Şimdi bir kız gelin etmenin ortalama maliyeti, bölelim ortadan ikiye, hani kız tarafı erkek tarafı yarı yarıya katlansınlar buna. Yani 1 milyon liradan aşağı bir para gitmiyor bir kızın çeyizine.
1: Bir araba satıyorlar.
0: Yani şimdi 1 milyon lira gibi bir rakamı karşılayabilmek de bugün her baba yiğidin harcı değil bir çocuk için. Şimdi bu insanın 2 tane, 3 tane, 4 tane çocuğu varsa ne olacak? Şimdi bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bir de millet olarak da biraz açgözlüyüz herhalde. İşte kız tarafı erkek tarafından işte 5 tane bilezik, bir tane set, işte şunları isterim, bunları isterim, öyle olur böyle olur. Karşı taraftaki insanın gücü yoksa ne yapacak?
1: Ya öyle, ben diyorum şimdi tam 20 bin TL'den başlıyor diye de bunun özel dikimi var.
0: Tabii ki.
1: Ekstra isteği var. Ya yani, ben sadece gelinliği şu anda söylüyorum.
0: Bir sosyete haberinde gördüm. 5 milyon liraydı bir gelinlik.
1: 5 milyon.
0: Evet, 5 milyon TL'ye bir gelinlik yapmışlar. Üstü,
1: özel dikim.
0: İşte, özel dikim, taşlar, özel modacıların vesaire yaptığı bir şeymiş. Şimdi böylesi de var. Yok değil. İnsanlar yaşadığı coğrafyaya göre, yaşadığı insanlara göre bir lüks içerisine girer.
1: Ya alım gücüne göre de gücü bu varsa, insanların değişiklik para, gösterir.
0: Para lüks değildir, para güçtür. Dün akşam WhatsApp durumuna da yazdım bunu zaten. Şimdi para güçtür. Gücün varsa bunu yaparsın ama gücü yoksa borçla harçla da çoluk çocuk evlendirmeyin, yapmayın bunları. Yani evet, mürüvvetini görmek diye bir tabir vardır. Kızlarımızın, oğlumuzun mürüvvetini görelim, torun sahibi olalım vesaire bunlar ama şimdi artık birilerine eğlendirmek için düğün yapmayın. Birilerine yemek vermek için düğün yapmayın. Gerek yok. İnsanlara, hani Avrupa'da şöyle bir şey vardır. Wedding party derler. Düğün partisi. Hani çağıracağınız kişiler belli olsun. Çocuklar, gençler eğlenecekse öyle eğlensinler. Küçük bir ortam olsun. Yoksa işte 3000 kişilik salon, belki düğün salonu sahipleri bana kızacaktır ama hani özüne dönmek gerekir. Gerçekten 3000, yani 1000 kişilik, 500 kişilik, 2000 kişilik yerleri doldurup da yani insanlara bir güç gösterisi yapmanın da alemi yok.
1: Artık herkes o şekilde döndü zaten. Hani çoğu düğün istemiyorum ya da daha çok masrafı kısıyor ya da kına da olsun, ikisini de aradan çıkarıyor. Çünkü fahiş fiyatlar görüyoruz.
0: Çok fazla.
1: Nasıl, ya en basit de şöyle yani, bileyim, bir saç bir makyaj bile yapıldığı zaman dünyanın düğün parası. Günü bu ekstra artıyor.
0: Gelin başı diyoruz, damat tıraşı diyoruz, dünyanın paraları tutuyor.
1: O gün işte birbirlerine girmişler, şey demiş bir salon sahibi. Geliyormuş, diyormuş ki ben normal düğüne gideceğim, bana bir makyaj yap. Ya herhangi bir düğün ama kendi düğünü olduğunu söylemiyor mesela.
0: Evet.
1: Yaptırıyor makyajını, normal fiyat alıyor, gidiyor öğreniyor ki o meğer gelin. Diyor ki o zaman ben burada hakkımı isterim. Ama o da diyor ki niye diyor kardeşim, ben diyor yani tabir caizse enayi miyim diyor. Ona diyor o parayı vereceğim diyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Ona o parayı vereceğime diyor böyle söylerim diyor. Şimdi o ona yalan atmış oluyor. Sektör bu şekilde ilerliyor. Bu durumda insanlar ne yapsın?
0: Şimdi işte bizim insanımızın bu, yine söylüyorum, biraz yanlış anlaşılacak belki meslek sahipleri için ama dürüstlüğümüzle alakalıdır. Yani bugün bir damat tıraşına niye işte 2500, 3000, 5000 ne bileyim işte bir gelin başına 10.000, 20.000 gibi bir rakam alınsın. Standarda bağlayın, bir rakam üzerinden gitsin. Yani özel bir ilgi, özel bir farklı bir çalışma varsa tamam anlayayım ama her şey aynıyken de o fiyatlar.
1: Ya illaki vardır yani. Şimdi onları da anlamak lazım, böyle söyleyince çok da şey olmasın ama. Belli işte, artış gösteriyor, her şey artıyor, piyasa belli, olan belli, herkesin yaptığını biz de yapıyoruz gibi bir savunma muhakkak onlardan
0: olabilir
1: da geliyor
0: herkesin
1: bizlere.
0: Herkesin emeğine saygı duyuyoruz, bakalım bunlar bir alışkanlıktır, alışkanlıklardan da vazgeçilebilir.
1: Her sene ama gelir bu, artık söz konusu olur. Buradan
0: bakalım.
1: Evlenecek çiftlere
0: ama
1: de duyuruyorum.
0: Yani evlenecek çiftlere şunu söyleyelim, düğün yapmayın, o paraları biriktirin. Çünkü para çok daha fazla lazım olacak.
1: Evet.
0: Son mesaj da bu olsun. Nakit candır.
1: Teşekkür ederiz. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: 38 saniyede bugün.
4: Melik Gazi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patladı. Ekipler ise hızla müdahale ederek faciayı önledi. Düven önünde trafikte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Avrupa Konseyi'nde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu vurgulayarak Rum milletvekiline sert tepki gösterdi. Kayseri'de 322 bin öğrenci bugün karne sevinci yaşadı. Kayseri 4 üniversite ile Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip şehirleri arasında yer aldı.
2: Nöbetçi
3: Eczaneler.
5: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352-231-63-31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-231-74-26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352-330-45-90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352-320-12-57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352-248-16-79.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
5: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeki 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosyada. Demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
5: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
0: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte İşte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12.500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesaplayacaksınız. hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
5: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divri, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onlar da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
3: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12.500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Zülfü Livaneli'yi konuk edeceğiz. Gürcü kökenli bir aileden gelmekte olan Zülfü Livaneli'nin babasının dedesi Ömer Bey, Livane Sancağı'nın yerel bir yöneticisi olan Yusuf Ağa'nın oğludur. Yusuf Ağa'nın yönetici olduğu köy, 93 Harbi olarak da adlandırılan 1877 Savaşı'nda Rus ordusu tarafından kuşatılır. Yusuf Ağa, 3. oğlu Ömer'i Erzurum bölgesi cephe komutanı Ahmet Muhtar Paşa'ya yazdığı mektubu iletmesi için gizlice köyden uzaklaştırır. Ömer'in köyden uzaklaşmasından 2 gün sonra köy Rus ordusu tarafından tamamen yok edilir. Aileden Erzurum'a gönderilen Ömer dışında herkes öldürülür. Bu sırada 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya Cephesi Komutanı, 1912 yılında kısa dönem sadrazamlık da yapan devlet adamı Ahmet Muhtar Paşa, Ömer'i yanına alarak özel muhafızı yapar.

Ahmet Muhtar Paşa'nın komutasındaki ordu, Rus ordusuna karşı yaptıkları Gedikler ve Yahniler savaşlarını kazanmalarına rağmen Erzurum Rus ordusunun işgaline uğrar. Tuna cephesindeki Rus ordularının yaklaşması üzerine İstanbul'a çağrılan Ahmet Muhtar Paşa'nın yerine gelen paşa, onun önerisiyle Ömer'in göreve devam etmesini ister. Rus orduları, Erzurum'u işgal ettikleri 9 Kasım 1877-13 Temmuz 1878 tarihleri arasında halka eziyet eder. Halkın çektiği bu eziyetlere sessiz kalamayan Mülazım Ömer Bey ve iki subay arkadaşı, bir kış gecesi Rus ordusunun komutanına pusu kurarak onu ve muhafızlarından birini öldürürler. Diğer muhafız kaçmayı başarır. Olayın duyulmasından sonra Ruslar geniş çaplı arama başlatırlar. Suikasttan kurtulan muhafızın tanıklığına başvurularak idam edilmek üzere suikastçılar aranır.

Ömer Bey ve arkadaşları bir önlem olarak hastaneye yatırılırlar. Rus muhafız tarafından tanınmamaları için çok az yemek verilerek zayıflatılıp, her gün katranla ovularak ölümcül hasta görüntüsü verilirler. Ruslar hastaneyi aradıklarında onları tanıyamaz. Ömer Bey ve arkadaşları kurtarma girişimine rağmen yine de tehlikededirler. Bu yüzden komutan onu ve arkadaşlarını Erzurum'dan uzaklaştırır. Ömer Bey'i kol ağası rütbesine yükselterek o sıralar Hüseyinlik olarak anılan köyde bulunan Harput Redif taburuna tayin eder. Kol ağası Ömer Bey burada o bölgede yaygın olarak yaşamakta olan Çeçen halkından bir kızla evlenip çocuk sahibi olur. Ömer Bey bir sefer sırasında öldüğünde oğlu Zülfikar 10 yaşındadır. Zülfikar Bey babası gibi devlet hizmetinde çalışır ve sorgu hakimi görevine getirilir.

Zülfü Livaneli'nin babasının babası olan Zülfikar Bey, iri yarı, heybetli, sert olduğu kadar sevecen bir hakimdir. Zülfikar Bey'in 3 erkek çocuğu da hakim olur. Bu 3 kardeşten en büyükleri ve Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livaneli oğlu Yargıtay Başkanlığı'na dek yükselir. Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livaneli oğlu 1940 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra savcı olarak atandığı Konya'nın Kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Ilgın'da adliyenin arkasındaki konağın büyük bahçesinde dolaşırken gördüğü dava vekili Asım Bey'in 3 kızından ortancası olan Şükriye Hanım'la evlenir. Mustafa Sabri Livaneli oğlu ve Şükriye Hanım'ın Ömer Zülfü, Asım, Seyhan ve Ferhat adlarında 4 çocuğu olur.

ABD Fairfax Konservatuvarını bitiren Zülfü Livaneli, bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den, Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz tatillerinde öğrendiğinde eniştesi Turhan Bey'in kendisine hayatını değiştirecek bir sermayeyi hediye ettiğinden haberi yoktu ve o günlerden başlayarak hem kendi bestelerini hem de coverları yapmaya başladı.

Sanatçı 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federica Mayor, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Vengen, Granada ve Meksiko City'de toplanan İSKİ Cool Forum'unda yer aldı. Livaneli, Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu.

1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı Nazım Türküsü adlı albümde Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi. Sanatçı, Araf'ta Bir Çocuk, Geçmişten Geleceğe Türküler, Orta Zekalılar Cenneti, Diktatörle Palyaço, Leyla'nın Evi, Sevdalım Hayat, Son Ada, Kardeşimin Hikayesi ve birçok kitap yazarak piyasaya sürdü. Bunun yanında Livaneli, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ankara Hipodrom Meydanı'nda verdiği konsere 500 bin kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme unvanını kazanmıştır.

nasıl severim bilsen, Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi, bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, sevgi dalından, ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun

Sanatçı tüm bunların yanında 1964 yılında okul arkadaşı Ülker Tunçay ile evlendi. 66 yılında Aylin isimli bir çocuğu oldu. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzikle ilgilenmiş ve 5 albüm çıkarmıştır. Sanatçı bunların yanında müziğiyle birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Frantori, Maria Del Mar Bonnet, Le Mansam, Sezen Aksu gibi yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politik alanında faaliyet gösterdi. Sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Zülfü Livaneli ile karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876, Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, verem aşısı Valmet tarafından keşfedildi. 1928, yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke Wulf V-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner" yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08:01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi. Olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Melik Gazi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patladı. Ekipler ise hızla müdahale ederek faciayı önledi. Düven önünde trafikte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Avrupa Konseyi'nde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu vurgulayarak Rum milletvekiline sert tepki gösterdi. Kayseri'de 322 bin öğrenci bugün karne sevinci yaşadı. Kayseri 4 üniversite ile Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip şehirleri arasında yer aldı.
0: Nöbetçi Eczaneler.
3: Cıngıllıoğlu Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 231 63 31 Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26 Mermer Kaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90 Nurhan Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 320 12 57 Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79.
4: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya. Demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
3: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
6: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
3: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeki 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
3: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Zihnin derinliklerine inmek, duyguların ve davranışların gizemini çözmek için buradayız. Her bölümde insan ruhunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bilgiler sunuyor, psikolojik sağlığınızı güçlendirecek öneriler paylaşıyoruz. Psikoloji Saati yeni sezonda Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati başlıyor.
4: Herkese Psikoloji Saati programından merhaba. Radyo Radar ve Kayseri Radar dinleyenleri ve izleyenleri, bu hafta aşk ve ilişkiler konuşacağız. Bize bu konuda bilgiler verecek olan psikoloğumuz Hanife Topcan bizlerle birlikte. Sizin de eğer bize bu süreçte sorularınız olursa Kayseri Radar ya da Radyo Radar WhatsApp iletişim hattından 0352 336 2598'den bize sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de Hanife Hanım'a sorarız. Hanife Hanım hoş geldiniz.
5: Merhaba,
4: nasılsınız?
5: Merhaba Merve Hanım, hoş bulduk. Çok iyiyim. Burada her zaman söylüyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Ekibinizi ve sizi görmek çok güzel. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün harika görünüyorsunuz.
5: Teşekkür ederim. Sizin için ve İzleyen ve dinleyenler için özel olarak hazırlanıyorum. Burada olmak çok keyifli, çok kıymetli. Teşekkür ediyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. Aşk
5: lütfen,
4: nedir?
5: Buyur. Önce aşka girmeden önce biz romantik ilişki dediğimiz aşktan bahsedeceğiz ama ben sevgi konusunda minicik özel bir şey söylemek istiyorum. Beni çok sevgiyle yetiştiren kalbim annem ve canımın içi babama rahmetle bu programı ithaf ediyorum müsaadenizle. Bizleri çok koşulsuz sevgiyle, muhteşem ilgiyle biz olarak büyüttükleri için onlara teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun. Şimdi de aşk konumuza geçelim diyorum Merve Hanımcığım.
4: Teşekkür ediyoruz kendisine. Sizin gibi güzel yürekli, güzel enerjili birisini yapıyoruz.
5: Çok teşekkür ederim. Aşk valla bütün ömrümüzü alan, evet, ilişkiler aslında bütün insanların böyle hayatının temelini oluşturan, o ilişkimiz iyi gittiği zaman enerjimizin yüksek olduğu, iyi gitmediği zaman böyle enerjimizin düşük olduğu çok önemli bir kavram aslında. İşte aşk, aşk olarak başlıyor. Emek verirseniz, özen gösterirseniz sevgiye evriliyor, uzun yıllar sürüyor. Yok güncelde olduğu gibi aşk olsun, sürekli bizi bütün hormonlarımız desteklesin, hep hayat enerjimiz yüksek olsun, daldan dala konalım derseniz de aşk olarak kalıyor. Aşk normalde romantik ilişki olarak tarif edecek olursak, karşımızdaki birini duyduğumuz yoğun fiziksel ve duygusal ilgiye aşk deniyor aslında. Beynimizin ödül sisteminin sürekli çalışmasıyla, aktivasyonuyla alakalı aşk aslında bir taraftan da. İşte aşık olduğumuz zaman dopamin hormonumuz, oksitosinimiz, vazopresinimiz, daha sonrasında serotoninimiz hep yükseklerde bizi böyle şey yapıyor, havalara kaldırıyor, coşturuyor. Biz sonrasında hep öyle o yüksek duyguyu istiyoruz. Fakat zamanla ne oluyor? Köreliyor. Biz karşımızdaki partnerimize alışıyoruz. Merakımız, heyecanımız daha belli bir düzeye iniyor. Sonrasında da o işte belli düzeydeki aşkla biz bazen onu ateşleyerek, bazen emek vererek, bazen özen göstererek, bazen ne bileyim hani birazcık itekleyerek, bazen kendi halimize bırakarak ilişkiyi sürdürmek istiyorsak özveri göstererek sürdürüyoruz. Ya da işte bir yerlerde bırakıyoruz, ondan sonrasında yeni aşklara gidiyoruz. Ve fakat aşkı, ilişkiyi sevgiye evirdiğimiz zaman, uzun süre aidiyet duygusu hissettiğimiz zaman, emek verdiğimiz zaman uzun vadede bizi mutlu ediyor. Eğer kısa vadede sürekli hormonlarımızın peşinde koşuyoruz da sürekli duygumuz belirli bir yerde kalsın diyorsak, daha sonra stresli ve ilişkilerin bizi tatmin etmediği insanlar haline dönüşüyoruz. Kısacası aşk, emekle sevgiye çevrilmesi gereken duyduğumuz ilginin özenle ilgiyle, emekle bir yerlere gelmesi gereken bir duygu Merve Hanım.
4: Evet, çok da güzel açıkladınız. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle işte özellikle sosyal medyada duyduğumuz ghosting, love bombing gibi kavramlar var. Evet. Bu kavramları da açıklayabilir misiniz?
5: Bu kavramlar aslında gerçekten ağır psikolojik manipülasyonlar. Çünkü bunlar çok hızlı. Mesela gaslighting'in aslında narsistlik kişilik özelliğiyle çok bağlantısı var. Gaslighting ne demek? Karşımızdaki partnerimizi sürekli manipüle etmek demek. İşte siz bir fikir söylüyorsunuz, ben diyorum ki saçmalama diyorum, haksızsın diyorum, sen işte hep böyle düşünüyorsun, çocuk gibi bakıyorsun olaylara diyorum. Sürekli sizin bana söylediğiniz konularla ilgili sizi manipüle ediyorum, haksız çıkarıyorum. Haklı olmanıza rağmen haksız çıkarıyorum. Ben hep haklıyım, hep üstteyim. Ve siz daha sonrasında kendinizi yetersiz, mutsuz ve sürekli hata yapacak insan olarak görüyorsunuz. Partnerinizde gaslighting'de genel olarak narsistik kişilik özelliklerine sahip insanlar bunu yapıyorlar zaten. Ghosting dediğimiz şey de işte bu aşk birdenbire başlıyor, o hormonlarımız var ya böyle yüksek olduğu zamanlarda sürekli ilgi, alaka, sabahtan akşama mesaj arama, sorma, nasılsın, iyi misin, işte program yapma, ilgilenme, siz dünyanın en işte ne bileyim önemli insanıymış gibi gösterme ve fakat bir müddet sonra hiç bilgi vermeden o işte o yaptığı programların birdenbire yok olması, işte ne bileyim mesajların gelmemesi, azalması, zaman içerisinde sizin hayatınızdan birdenbire yok olmanız, yani yok olup kaybolması.
4: İlişki bir anda çok, mı gidiyor?
5: Evet evet, ilişkiyi kesmek istiyor, orada bitiriyor. Kaygılı bağlananlar genel olarak güvenli bağlanmaya sahip olmayanlar oluyor. Love bombing yine öyle. Çok fazla işte sizi dünyanın prenses, sizden başka insan yok. Yine çok böyle ilgi var, alaka var. Daha sonrasında yine ilgi alaka bitiyor. Yine işte biz hepimiz aslında artık elektronik, kullandığımız elektronik cihazların hızı, sosyal medyanın hızı, gördüğümüz her şeyin hızlı akması sayesinde ilişkilerin de hızlı yaşanmasına sebep oldu bütün bunlar. Biz hayatımızda da bu hızı istiyoruz. Hızlı sıkılıyoruz, hızlı bıkıyoruz.
4: Hızlı tüketiyoruz her şeyi.
5: Evet, evet. O yüzden de bütün işte yeni bu kavramlar çıkıyor. Dediğim gibi bütün bunlar partnerimiz için aslında bir takım psikolojik baskılardır, mobbingdir. Narsist, yani sağlıklı kişilik özelliğine sahip olmayan kişilerin kurduğu ilişkiler. Eğer biz kendimizin farkında değilsek, karşımızdakine kendimizi çok kaptırmışsak, ilişkilerle ilgili çok detaylı bilgimiz yoksa ya da işte maalesef hormonlarımız biraz fazla ise bugünlerde şey yapabiliyoruz, kapılabiliyoruz. Sonrasında ağır travmalara yol açabiliyor. Hepsi değil ama birçoğu. Çünkü yoğun ilişkiye maruz kaldıktan sonra birdenbire bırakılmış olmanız tabii ki kim olsa hepimizi ister istemez etkiler. O yüzden inşallah güvenli ve sağlıklı ilişkiler kurmak temennisiyle diyelim.
4: Kesinlikle öyle. Ben bunun ailede başladığını düşünüyorum. Mesela kız çocukları için babadan bir sevgi görmezse onu başkasında arıyor. Başkasında bulunca da işte bu kavramlar yine işte beni sevsin diye onun narsist yine destekleye biraz daha zor olabiliyor. Bu bağlamda aslında şuraya da girmek istiyorum. Aşk ilişkilerinde bağlanma stilleri nelerdir?
5: Şimdi dediğiniz çok doğru. Çocukluk yaşantılarımız bizim hayatımızın büyük bir kısmında etkili. Biz bunları ancak içgörümüz varsa, farkındalığımız varsa, yatırım yaparak, yeni ilişkiler öğrenerek değiştirebiliyoruz. Tabii ki baba güven çok önemli bir liman. Anne şefkat çok önemli bir liman. Bu ilişkileri zamanında doğru kurmadıysak daha sonraki romantik ilişkilerimize de bu olumsuz olarak yansıyabiliyor. Bağlanma stilleri güvenli bağlanma. Mesela bakım verenle ilişkimiz, bağlılığımız yerinde ve doğruysa güvenli bağlanabiliyoruz. İlişkilerin en sağlıklı olanı zaten güvenli bağlanma. Partnerler birbirlerine saygı duyuyorlardır. Çatışma olduğunda ortak çözüm bulabiliyorlardır. İşte ben ve biz dengesini sağlayabiliyorlardır. Saygı çerçevesinde ve güven içerisinde bir ilişki yaşayabiliyorlardır. Birbirlerini geliştiriyorlardır. Birbirlerine yatırım yapıyorlardır. Güvenli bağlanma en sağlam olanı. Daha sonra işte kaygılısı var, kaçınganı var, kaygılı kaçınganı var. En sorunlu olan da kaygılı kaçıngan. Çünkü onlar tamamen duygusal olarak yalnızlar. İşte ne bileyim madde kullanımına, duygu durum bozukluklarına daha yatkın insanlar. Yine bakım verenli ve geçmiş yaşantılarla çok bağlantılı bu ilişkiler. Kaygılı da biraz daha hani şey var, ne bileyim işte şımarıklık var, aşırılık var, bazen fazla mesafe var, tam olarak ilişkiye kendini verememe var, yalnız kalma korkusuyla ilişkiyi uzun vadede sürdürememe var, kaçıngan da yine yalnız kalma, bunların hepsinde aslında kaygılı olanlarda, kaçıngan olanlarda yalnız kalma, terk edilme, kabul edilememe, kendine güvenmeme gibi bir sürü sorun yatıyor temelinde. En sağlıklı olanı güvenli bağlanma.
4: Evet, peki sağlıklı bir ilişki kurmak için neler yapabiliriz? Yani dedik ya işte aileden de gelir bu ilişki kurma bakımından. Mesela anneyle güvenli bir bağlantı olmazsa, bir önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk
5: evet,
4: bunu.
5: Evet.
4: Güvenli bağlantı olmazsa bu ileriki yaşamına da etkiliyor demiştik. Peki tabii. Sağlıklı bir ilişki için, yani evet bir bağlanma sorunu var, güvensiz bağlanıyor. Ama ilişkisinde de iyi olsun istiyor. Çünkü gerçekten o aşk dediğimiz ya da sevgi dediğimiz kıvama gelmiş, iyi olsun. Olsun bir ömrümü onunla geçireyim diye düşünüyor. Ama bu sağlıklı olması için neler yapabilir?
5: Şimdi eğer kaygılı, kaçıngan kişilik yapısına sahipse birincisi bunun farkında olması lazım. İçgörüsünün olması lazım ki değiştirebilsin. İşte özgüvenine yatırım yapacak, öz şefkatine, öz değerine yatırım yapacak. Kişi kendini geliştirmediği sürece, kendinin farkında olmadığı sürece hayattaki hiçbir ilişkisinde çok başarılı olamaz. Bu hani sosyal ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, ebeveyn olursa ebeveyn ilişkilerinde, eş olursa eş ilişkisinde, zaten eğer kişiliğinde sorun varsa, öz değerine, öz şefkatine yatırım yapmıyorsa başarılı olması zaten mümkün değil ki. İşte yine hepsi işin ucuna neye geliyor biliyor musunuz? Eğitime geliyor. Eğer eğitime yatırım, gerçek bir eğitime yatıran yapan insansa, yani ezber bir eğitim değilse, eğitim sonucunda içgörümüz ve farkındalığımız artıyor. Daha sonrasında da diyoruz ki bizde evet bir takım problemler var. Bunu ben nasıl çözebilirim? İşte partnerinizle açık iletişim kurarak bunu sağlayabilirsiniz. Kendinizin öz değerinize, öz güvenize, öz şefkatinize yatırım yapabilirsiniz. Kişisel bakımınıza, eğitiminize, kültürünüze, biraz sosyalleşmeye, hobilere yatırım yaparak olabilir. İşte dedim ya açık ilişkiyle, açık iletişimle olabilir. Profesyonel bir destek alarak olabilir. İşin içinden çıkamadığınız zaman ben izleyenlerimize çok rica ediyorum. Lütfen profesyonel destek almaktan kaçınmayın. Artık günümüzde bu o kadar normal bir şey ki. Yani illaki işi bilen birinden sizi doğru yönlerde, doğru yan yollara elinizden tutarak göndermesi için profesyonel destek almanız gerekiyor. Bundan imtina etmeyin. Bunu başka insanlarla paylaşmaktan rahatsız olmayın. Psikolojik destek almak aslında sizin farkındalığınızın olduğunu ve iyi şeylere yatırım yapmak istediğinizin bir göstergesidir. İşte destek alabilirler. Partneriyle bunu paylaşıp açık iletişimle yardım isteyebilirler. Hobiler edinebilirler. Kişisel görüntülerine, bakımlarına özen gösterebilirler. İşte kendilerini eğiterek bir takım yollar alabilirler. Sağlıklı iletişimi de kurmak için işte emek gerekiyor. Hayatta her şeyde olduğu gibi emek gerekiyor. Sağlıklı ilişki için de emek gerekiyor Merve.
4: Evet, uzmana danışmaları bence de çok önemli bu konuda. Çünkü gerçekten çok rahatlatıyor. Ve bu artık eskiden hani ya deli misin de gidiyorsun olayı artık bitti yani bence. Evet. Artık herkesin ihtiyacı var. Umarım sizin gibi güzel uzmanlar da böyle çoğaldır.
5: Merve Hanım, çoğalır çok teşekkür ederim.
4: Herkes başvurur. Olmayın.
5: Bir de şöyle bir şey var. Bizim neye de ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bizi yargısız olarak dinleyecek, koşulsuz olarak orada bizi evet, biz olduğumuz gibi kabul edecek ve dinlediği şeyi yargılamadan bize yol gösterecek birine ihtiyacımız var. Biz eğer bunu birinci derece yakınlarımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan istersek bazen şöyle olabiliyor. Yanlı bakabiliyorlar. Sizin tarafınızdan bakabiliyorlar.
4: Yani bir eleştiri oluyor tabii, orada ama mutlaka.
5: Eleştiri de olabilir ya da şöyle de olabilir. Sizin tarafınızdan baktıkları için iyileştirici tavsiyelerde bulunamayabilirler. Karşı taraf belki haklıyken haksız diye bilirler. Yanlılığı da önlemek için bazen profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Çünkü biz sevdiklerimizin hep haklı olduğunu düşünürüz ya. Aslında öyle değildir. Sevdiğimiz iyi bir insandır. İyi insanlar da hata yapabilirler. İnsanlar hata yapabilirler. Bunu biz kabul edip bir de şöyle bir şey var tabii. Biz çok yakınımıza fikir soruyoruz. Ondan olumsuz bir cevap aldığımız zaman yine üzülüyoruz, yine onu eleştiri olarak düşünüyoruz. Oysa profesyonel bir destek aldığımız zaman onun eleştiri olmadığını, bizim iyiliğimize yol açacak güzel yönlendirmeler olduğunu biliyoruz. Bu ayrımlar çok önemli. O yüzden bizim profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Elbette ki hepimizin etrafında hayatımızı paylaşacak eşimiz, dostumuz vardır. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da Profesyonel bir göz her zaman için işimizi kolaylaştırır diye düşünüyorum.
4: Bence de en doğru bakış açısı diye düşünüyorum, evet. Ben biraz da bunu. Şimdi eğitimden de bahsettik. Burada biraz benim aklıma güç ilişkileri geliyor. İlişkilerde güç ilişkileri hakkında neler söylersiniz?
5: Şimdi güçle ilgili şunu söylemek istiyorum önce. İlişki bir boks alanı değil. Orası sizin birlikte hayat sürmek isteyeceğiniz, bahçe haline getireceğiniz, çiçek açacağınız, kök salacağınız, dal vereceğiniz güzel bir alan. Şimdi çiftler maalesef şöyle bir şey var. Sosyal medyanın da çok etkisiyle hep taktik ve strateji üzerine, hep benim dediğim, insanlar mutlu ilişkiyi şöyle algılıyorlar artık. Mesela kadınlar, hani ben en bildiğim alandan söylemek istiyorum. Benim her dediğim yapılırsa biz mutlu ve güzel bir ilişki sürdürüyoruz. Öyle bir şey yok. Mutluluk, işte biz mutlu edilizm çağında yaşıyoruz ya. Hepimizin derdi mutlu edilmek. Salt mutlu edilmek diye bir şey yok ki. Biz hem mutlu edeceğiz hem mutlu edileceğiz. Yani bu da bir denge aslında. Siz sadece tek başınıza mutlu edilmek isterseniz orada bir aşk yoktur ki. Orada sadece bir ticaret ilişkisi vardır. Siz duygularınızı veriyor gibi görünürsünüz. Karşılığından sürekli bir şey almaya çalışıyorsunuzdur. Oysa güç dengesi dediğimiz şey eşit olarak sorumlulukların paylaşılması, birbirinizin üzerinde üstünlük kurmaya çalışmamanız, sizin oranızın güzel bir bahçenizin olduğunu bilmeniz, birlikte çiçek açmaya niyet etmeniz, işte biriniz köküdür, biriniz daldır. Hani hepimizin kök, hepimizin dal olmasına imkan yok. Kimimiz çiçektir işte bahçede, kimimiz çimdir ama orayı güçlendiren bir şeydir. Kimimiz kuşuzdur, kimimiz ağacızdır. Bunun böyle olduğunu, bütünleyici olduğunu bilmek lazım. Güç dengesi demek ilişkilerin bütünleyici bir biçimde yaşanması demektir. Yani işte ne bileyim, partneriniz, erkek arkadaşınız, eşiniz diyelim, sürekli sizden bir şey talep ediyorsa ve orada sadece kendi başına olmak istiyorsa, o zaten bir ilişki değil ki. O bir sömürü alanı. Yani karşınızdaki insan sizi seviyorsa da, siz kendi istediklerinizi yapıyorsanız sadece, orasını bir gerçekten sömürge dünyası gibi düşünmek lazım. Ve lütfen kendinize ve karşınızdakine şunu yapmayın. Diyelim ki sizi çok seven bir insan var. 100 birim seviyor o insan sizi. Siz onun üzerinde var olmak isteyeceğim diye istediğiniz şeyi bir müddet yaptırabilirsiniz.

0: olmaya başladığınız zaman partneriniz karşıda sizin farklı insan olduğunuzu gördüğünde o ilişki zaten çatırdar ve biter. Siz uzun vadeli ilişkiler kurmak istiyorsanız olduğunuz gibi kabul edildiğiniz ilişkileri kuracaksınız ama birlikte evrilebileceksiniz. Kendinizden ödün vermeden ve fakat ortak değerler oluşturarak evrileceksiniz. Yoksa hani taktikle, stratejiyle istediğiniz herkesi istediğiniz şekilde ilişkiye alma şansınız var. Çünkü biliyorsunuz günümüzde her uyarana cevap veriyoruz. Kadınlarda, erkeklerde çok partner olması, çok talep görmek, böyle çok işte popüler olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Oysa değil. Sadakat o kadar zor bir şey ki günümüzde ve bence bunu sağlayabilen insanlar çok kıymetli. Koşulsuz sevildiğinizi bilmek çok kıymetli. Ve birinin parmağını geçecek kadar değil. Mesela benim çevrem çok geniştir. Gerçek ilişkili kuran insan, ben şöyle düşündüğüm zaman bir ya da iki tane çok yakın arkadaşım var ve onlara hep şunu söylerim. Lütfen derim, bunun keyfini çıkarın, kıymetini bilin. O kadar kıymetli bir şey yaşıyorsunuz diye sürekli ben bunu onlara da telkin ediyorum. Kıymetini bilmelerine rağmen. Dediğim gibi orası bir boks arenası değil. Sizin çiçek açacağınız bahçeniz, aşk alanınız. Lütfen kendinizi keyifli şeylerden mahrum etmeyin. Bir takım hakimiyet konularına girerek.
1: Bence de öyle. Ben hep söylerim. Alma verme dengesi denen bir şey var. Ama bu illaki ya ben ona hediye aldım, hadi o da bana alsın değil. Sevgi bağlamında söylüyorum bunu. Yani sen ne kadar seviyorsan biraz da onu da görmek istiyorsun açıkçası.
0: Tabii ki, tabii
1: yani
0: ki.
1: Bunu da sağlamalıyız birbirimize diye düşünüyorum. Bir de böyle sürekli şey de oluyor. İşte ben arkadaşıma dedim ki bugün aşk ve ilişkiler konuşacağız. Hani bir sorun var mı, sormak ister misin diye. Dedi ki direkt aşk mı para mı diye sormak isterim. Yani param var, aşkım yok, aşkım var, param yok. Nasıl bir ayrım yapabilirim ya da bunu nasıl dengeleyebilirim diye sordu. Bunu da buradan sormuş olayım.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Günümüz koşullarında parayı göz ardı etmek mümkün değil. Bu çok gerçek dışı bir bakış açısı. Olur. Tabii ki maddi konular eğer daha rahatsanız ilişkinizi de daha rahat sürdürmeniz açısından önemli. Ve fakat para ilişkiler için her şey demek de değil. Bir sürü varlığı olan arkadaşlarımız var ve ilişki açısından çok maalesef zor durumdalar. Çünkü gerçek ilişkiyi kurmak, insanlarda şöyle bir şey var benim gözlemlediğim. Para olduğu zaman kendini geliştirmeye, ilişkiye yatırım yapmaya ihtiyaç duymuyorlar. Özellikle bizim bulunduğumuz çevrede. Alabileceğim her şeyi alırsam, ben bir hayat sunarsam o hayat bana aşk getirir diyorlar. O elde ettiğiniz şey aşk değildir. Sizin gücünüzün kullanılmak üzere karşısındakinin de size duygularını vermesidir. Yani aşk demek şey sizi siz olduğunuz için koşulsuz seven insanlar fakat birbirinize zamanla evrilmek demektir. Tabii temel konularda değil ama ortak değerler oluşturmak demektir. Ben hani aşk, paralı aşkı tercih ederim. Yani profesyonel bir cevap olmasa da fakat eğer aşk var da para yoksa ve hani bu şöyle de bir şey var aslında, yaş olarak baktığımız pencereden de mesela diyelim ki siz 20'li yaşlardasınız, çok olağanüstü paranız yok ama çok aşkınız var. Siz eğer bilinçli bireylerseniz aşkınızı yaşarken birbirinizi destekleyerek, işinize yatırım yaparak, hayatınıza yatırım yaparak aslında verimli bir hayata doğru yol da alabilir, evrilebilirsiniz. Diyelim ki biraz daha ileri yaşlardaysanız tabii ki biraz paraya bakıyorsunuz. Sevgiye çok ihtiyacınız
1: mantık
0: oluyor.
1: Mantık giriyor sanırım.
0: Tabii ki sevgiye yani. Çok ihtiyacınız var, aşk istiyorsunuz ama hayat konforunun da orada devreye girmesi gerekiyor. Yani bunlar çok birbirinden ayrılan konular değil. Bazen tabii ki hormonun etkisiyle beynimizi rafa kaldırdığımız dönemler oluyor. Her zaman doğru olmayabilir ama duygular önemli fakat gelir de günümüz koşullarında çok önemli. Çünkü sosyal kıyasın çok fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hani tabii ki biz kıyasa göre yaşamayalım ama hayat standartlarımızda biraz daha bulunduğumuz ortamda denkliğe göre gitsin ki biz de mutlu insanlar olalım. Yani sadece parasızlık romantize edilecek bir şey değil. Gerçekçi bakmak lazım hayata. Romantize edersek haksızlık yapmış oluruz kendimize.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hep böyle ünlü marka arabaların showroomlarınıza gittiğinizde böyle çok güzel 90-60-90 mankenler koyarlar. Yani aslında bunun stratejisi şudur. Bu arabayı alırsan böyle birisine sahip olabilirsin. Ama hayat böyle devam etmiyor tabii ki. Yani biraz da dediğiniz gibi o sevgi kısmına geçirmek çok emek istiyor. Şimdi diğer sorumla devam etmek istiyorum. Tabii. İlişkilerde bağımlılık ve bağlılık arasındaki farklar nelerdir? Yani hep diyorlar ya o giderse ölürüm biterim, işte yok ben başkasıyla evlenmem falan, hani böyle şeyler var, çok duyuyoruz. Bağımlılık mı yoksa bağlılık mı?

0: Bağımlılık ilişkiyi budayan bir şey, sizi yerle yeksan eden bir şey zaten. Bağımlılık demek hayatınızdaki insan olmadan kendinizi var hissetmemek demektir zaten. Bağımlılık diyorsunuz ki o benim hayatımda varsa ben varım. O hayatınızdayken, yanınızdayken çift olarak hissettiğinizde varlığınızı hissediyorsunuz. Diyelim ki bir atıyorum iş seyahatine gitti, siz yoksunuz. Hormonlarınız yerde, duygularınız yerle yeksan, panik halindesiniz, ben ne yapacağım diyorsunuz. Yani bağımlılık demek varsa varım yoksa yokum demek. Kendinizi budayan, ilişkiyi budayan, size çok çok örseleyen bir şey. Bu zaten güvenli bağlanma sorunu olan insanlarda görünen bir şey. Öz değer, öz şefkat, öz saygı sorunu olan insanlarda görülen bir şey. Bağımlılığınız varsa kendinize yeterince değer vermiyorsunuz, kendinizi yeterince sevmiyorsunuz, kendinize olan öz saygınızda bir sorun var demektir. Çünkü karşınızdaki insanla var oluyorsunuz demektir. Onu çıkardığınız zaman siz kalmıyorsunuz. O yüzden onun için de kendimize yatırım yapmamız lazım. Onun için de farkındalık lazım. Onun için de öz saygımıza, öz değerimize, öz şefkatimize yatırım yapmak gerekiyor. Kendimizin birey olarak var olduğunu bilelim ki bağlılığı olan bir ilişki yürütebilelim. Bağlılık nedir? Güven duygusudur, sadakattir, saygıdır, uyumdur, ortak değer oluşturmaktır, birbirine birlikte yol alabilmektir, birbirine alan tanıdığın bir ilişkinin olmasıdır. Fakat orada bağlılık aidiyet hissetmektir, sadakattir, güvendir. Bağımlılık patolojik bir şeydir. O varsa varım, yoksa yokum. Gerçekten de mesela diyelim ki ilişki bitti. Çok büyük travmalar, depresyon, büyük duygusal durum bozuklukları, büyük sorunlar yaşayabilirler. Zaten dediğim gibi kendi kişilik özelliklerinde sorun var demek, psikolojisinde sorun var demektir. O yüzden bağlılık kurabildiğimiz insanlarla ilişki kurmak, bağımlı olduğumuz insanlarla değil. Ya aslında şöyle de bir şey var. Mesela biz eğer kendimize yatırım yapan biri isek, ilişkilerimizi bağımlı olarak değil, bağlılık yönünde yürütebiliyoruz. Çünkü başkasının, bir de şöyle, siz kendinizi hayatta parlak hissetmiyorsanız, yani yıldız olduğunuzu hissetmiyorsanız, kendinizi sönük görüyorsanız, siz ayrıca partnerinize de parlamak istediğiniz için de bağımlılık geliştirebiliyorsunuz. Yine bu özdeğer sorunuyla alakalı. Ben yine hani kendimden örnek vereceğim naçizane. Ben şey diyorum, benim yanımda kim olsa parlar. O yüzden ben kendi şey derler hep işte partner için işte ilişki kuracaklar, birini tavsiye ediyorlarsa ne iş yapıyor. Hı. Mesela ne iş yapıyor kısmı aslında orada hem sosyal hayat için gereklidir ama en çok da oradaki o etiket var ya, parlatacak etikete ihtiyaç duyuyor insanlar.
1: Evet, ünvanlara.
0: Oysa sizin kendi etiketinizin olması lazım kendinizi parlatacak. Yanınızdaki sizinle parlasın bırakın. Yani hani bağımlılık oluşturmayın da bağlılık oluşturacak şekilde yetiştirin kendinizi. Siz kendinize ne kadar yatırım yaparsanız, ayaklarınızın üstünde durursanız, kendi farkındalığınız olursa, hayata değer katarsanız, inanın yanınızdaki insan da size ona göre davranır. Siz de duygularınızı ona göre regüle edebilirsiniz. Bunların içerisinde işte öz saygıda, güvende, öz değerde sorun varsa siz maalesef kendiniz parlayamıyorsunuz. Hep ya sizi parlatacak ya da hep elinizde tutacağınızı düşündüğünüz insanlara tutunuyorsunuz. Sonrasında da maalesef daha büyük yıkımlara neden olabiliyor ilişki bitiyorsa. Çünkü bu ilişkiler sonuna kadar sürmüyor. Bağımlılık daha sonrasında partnerinizi de yoran ve yıpratan bir şey. Çünkü bağımlı ilişkilerde kıskançlık var, güvensizlik var, bir sürü sorun var. Ondan dolayı takip var, rahatsızlık var, sürekli peşinde olmak var, işte sürekli her şeyi böyle birlikte yapmak var, ben ve biz dengesinden ziyade sadece karşıdaki insan olmak var. Ondan kaynaklı bağımlılık varsa, hissettiysek, fark ettiysek, kurtulmak bazen zor olabiliyor. Çünkü hani o bir öğrenilmiş, alışılmış bir şey ya, zaman alabilir. Ama bağımlı ilişkide kalmaktan daha iyidir. Yorucu olabilir, duygusal olarak biraz zorlanabiliriz o bağı koparmakta. Ben şunu demiyorum, bağınızı koparın demiyorum. Bağlı olarak birlikte yaşamayı öğrenin diyorum. Yani sadece o olmayın, buradan baktığınız zaman o görünmesin. İkiniz birlikte görünün, birlikte parlayın diyorum. Evet. Birlikte yol alın, birlikte yatırım yapın.
1: Umarım da ilişkilerinizi böyle yönlendirirsiniz diyelim. Şimdi hep şey derler ya, davul bile dengi dengine. Buradaki değerlere, farklı değerlere sahipsek eğer, bu ilişkiyi nasıl yönetebiliriz?
0: Şimdi farklı değerlere sahip ilişkiler gerçekten biraz yorucu olabiliyor, zor olabiliyor. Geleneksel olarak, ailevi olarak, kültürel olarak, kişisel yapı olarak birbirimizden çok farklı olabiliriz. Özellikle geleneksel ve ailevi yapıda kültürel olarak birbirinden farklı olan partnerlerin yol alması biraz yorucu ve zaman alan bir şey oluyor. Çünkü ilk başta biz duygularımızın etkisiyle, işte eskiden derlerdi iki gönül bir olursa diye, fakat şimdi artık önceden de öyle değildi, şimdi de öyle değil. Siz bir partner olarak yola çıkmışsanız çift olarak ve sonu evliliğe gitmişse, ilişki uzun sürüyorsa, mutlaka aile girecek işin içine. O ailenin değerleri girecek işin içine. Siz ne kadar kendinize yatırım yapmış ve ben kendi kurallarımı kendim koyarım derseniz deyin, siz geldiğiniz ailenin kökenini, geleneklerini taşıyorsunuz. Ondan dolayı bundan biraz evrilmek yol alabiliyor. Fakat o da işte yatırımla, empati yaparak, ortak değer oluşturarak, birbirine saygı duyarak zaman içerisinde işte geliştirilebilir, iyi yol alınabilir. Mümkün değil demiyorum ama zaman alan, ortak değerleriniz benzerse ilişkiyi yürütmek daha kolay olabilir. Fakat farklı değerlere sahipseniz zaman alır, yatırım ister, saygı, empati, ortak değer oluşturmak. Bunlar çok önemli. Çünkü siz aile olarak, çekirdek aile olarak ortak değer oluşturursanız, bunu ailelerinize de deklar etmeniz kolay olacaktır. Fakat o benim değerim, o benim değerim derse ortada buluşmak çok zor olacaktır.
1: Evet, belki kabullendirmek bile zor olabilir ailelere bu durumu aslında.
0: Tabii, tabii ki tabii. Farklı kültürel,
1: bu da yıpratır bence ilişki.
0: Dini, kültürel, geleneksel yapılardan geliyorsanız, tabii ki aileler, özellikle hani bizden bir önceki, iki önceki kuşaklar, aileler bunlara çok önem veriyor. Onlar için sizin ortak değer oluşturup bu ortak değer üzerinden ve birbirinizin değerlerine saygı duyarak da aynı zamanda.
1: En önemlisi de o.
0: En önemlisi o tabii ki. Açık iletişim kurarak. İlişkilerin olmazsa olmazı, temeli açık iletişimdir. Olduğunuz gibi karşıdakini kırmadan istediğiniz şeyleri söylemektir. Bütün ilişkiler için bu böyledir. Ben her seferinde üzerine basarak, bıkmadan, usanmadan, kendi danışanlarıma da, bütün insanlara da, çift olarak gelen danışanlarıma da açık iletişim kurmalarını önemli rica ediyorum. Fakat açık iletişim kurarken patavatsızlık yapmayı değil, karşımızdakini rencide etmeden doğru bir iletişim diliyle kendimizi ifade etmeyi, ama açık olarak ifade etmeyi. Ya taktik ve stratejiyle hiçbir ilişki yürütemezsiniz. Lütfen bu sosyal medyadaki benim dediğim olsun diye yol alınan taktik ve ilişkisel aşkları, ilişkileri bir köşeye bırakın. Kendiniz olun, kendiniz olduğunuz gibi ilişkiler kurmaya çalışın. Sonrasında da eminim doğru başladığın zaman yol doğru gider bir şekilde.
1: Kesinlikle. Ya ben şey bile biliyorum, böyle bazı arkadaşlarımda sırf benden işte şu cümleleri duymak istiyor diye söyleyen biliyorum. Yani hissetmediğin bir şeyi nasıl söylüyorsun? Yani bu da bence enteresan bir şey.
0: Kısa sürede söylersiniz, uzun sürede onu artık söylemek de istemezsiniz. Evet. Karşıdaki de zaten onu istemeyerek söylediğinizi fark eder. Tabii. Bir de sorunumuz şu, her ilişkideki herkes kendisini karşısındakine daha akıllı zannediyor. Herkesin kendi hayatını çekip çevirecek bir zekası var. Zaman içerisinde sizin gerçekten doğruyu hissedip hissetmenizi anlayacak kapasitesi de ve duygusal kapasitesi de var. Bunlar hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Hiç kimse kimseden daha zeki değil. Yani bir ilişki kurmuşsanız demek ki ortaya benzer bir denklik var. O zamanla sizi zaten anlayacaktır. Dediğim gibi birincisi açık iletişim kuracaksınız. İkincisi karşınızdakinden kendinizi daha zeki zannedip her istediğiniz, yani orası babanızın tarlası değil, orası sizin birlikte olacağınız bahçeniz, bunu unutmayacaksınız. Ya hani üçüncüsü taktik ve stratejiden uzak duracaksınız. Kendiniz olun lütfen. Normal ilişkilerde de kendiniz olun. Kendiniz niye olmuyorsunuz? Kendinize güvenmediğiniz için ve olduğunuz hali sevmediğiniz için olmuyorsunuz. O zaman sevdiğiniz hali iyi bir versiyona geçin. Tabii ki karşı tarafta beğenmez diye düşünüyorlar. Sizi şimdi beğenmezse, taktik de beğenirse, kendi halinize geldiğinizde o maske düştüğünde zaten beğenmeyecek ve yatırım yapmış olduğunuz ilişki bitecek. Sonrasında siz duygusal olarak bocalayacaksınız ve vakit kaybettiğinizde kalacaksınız. Belki kendiniz olsanız kendinize daha uygun bir partnerle eşleşeceksiniz. Bunlar çok önemli şeyler ama açık iletişimi hiç unutmasınlar. Yani o olmazsa olmaz. Şu kulak da küpe. Açık iletişim kulakta küpe Merve abi.
1: Evet, bu her konuda önemli zaten. Çok dediğiniz önemli. Gibi. Peki ilişkilerde roller ve sorumluluklar nasıl şekillenmeli? Şimdi mesela sosyal medyada yine görüyoruz. Buradan tabii cinsiyetçilik yapmıyorum ama işte prenses erkekler çoğaldı falan tarzında bir sürü videolar çıkıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Roller değişiyor mu?
0: Şimdi rol demek bizim toplum içerisinde, aile içerisinde, ilişki içerisinde adlandırdığımız modelimiz demek. Rol demek model. Hayır, sorumluluk demek de o ilişki içerisinde yerine getirmemiz gereken görevler demek. Şimdi herkesin kendine göre bir görevi olacak. Şöyle siz prenses erkekler çıktı dediniz değil mi?
1: Evet.
0: Aslında herkes kendine, kendi üzerine düşeni yaptığı zaman İşte ne kraliçe kadınlara ne prenses erkeklere ihtiyaç kalacak. Sömürge düzeni haline getirmemek lazım ilişkileri. Şimdi eskiden kadınlar parayı işte paralı olsun, maddi olarak biraz daha kendime hani verimli bir partner seçeyim diyorlardı. Şimdi erkeklerde de öyle bir şey var. Hani para olarak verimli bir partner seçeyim vesaire. Ama şunu unutmamak lazım. İlişkiler sömürge alanınız değil. İlişkiler karşılıklı var olabileceğiniz, birbirinizi mutlu ettiğiniz sürece, dengede kaldığınız sürece olabileceğiniz, mevcudu koruduğunuz sürece olabileceğiniz bir yer. Yani sürekli benim istediğim olsun, işte o parayı o ödesin, bu parayı ben... Ya bu tür şeyler döküldüğü zaman zaten ilişki olmaktan çıkıyor. O bir ticarettir, o bir alışveriştir. Ya da tek taraflı veriyorsa o bir sömürgedir. Bütün sömürgeler günün birinde çöker. Bütün ticaretlerde yatırım yapmazsanız, bir taraf bir taraf verirse ne olur? Bir günün birinde o da iflas eder. Yani öyle bir şey yok. Siz karşılıklı çıkarlarınızı koruyarak hayat sürdüreceksiniz. Yani hep sizin dediğiniz olmaz ki. Hep sizin dediğiniz olduğu bir ilişkiye saygı da duymazsınız ki zaten. Ya şey var, biz geleneksel aile yapısına sahip toplumlarız. Tabii ki cinsiyetçi davranmayalım. Ve fakat yine de şunu istiyor bizim toplumumuzdaki kadınlar. Erkek biraz daha yeterli olsun. Güçlü kadın olsun, biraz daha naif olsun. İlişkiler öyle olduğu zaman bizim toplumumuzda biraz daha böyle yürüyebiliyor. Yoksa tabii ki cinsiyetçi düşünmüyorum. Herkes üstüne düşen görevi yapsın. Bir gün sen ödersin.
1: Ekip işi gibi bence.
0: Tabii ekip. Bu çok güzel, çok güzel ifade ettiniz. Bu ekip işi. Hı. Fakat şey değil hani. Sürekli birimizin aldığı kasada oturduğu, diğerinde sürekli verdiği bir ticaret değil.
1: Olmamalı.
0: Ya da sürekli sadece birinin isteklerine oturup hani bu öyle kraliçelik şey değil. Burası bir cumhuriyet. Eşit olacaksınız. Birlikte ne yapabiliyorsanız, ilişkiyi nereye taşıyabiliyorsanız, ilişkide değer oluşturabiliyorsanız, kendinizi geliştirebiliyorsanız, yatırım yapabiliyorsanız, mutlu anılar oluşturabiliyorsanız, güzel olan kısmı odur zaten. Hiçbir şey oluşturmadan. Zaten şöyle, benim istediğim olsun kısmı da sosyal kıyastan kaynaklanıyor. Çiçek geldi, hediye alındı, ondan sonra güzel sözler söylendi, tatile gidildi, eğlenildi, başka bir şeyler yapıldı. Hep benim için yapıldı. Niye? Ben varım çünkü ben önemliyim, benim için yapılıyor. Öyle değil. Bir şey yapılmadan da bireysel olarak ben çok önemliyim, kıymetli bir kadınım. Ya da işte o erkek eğer o kadar yeterli değilse, maddi olarak her zaman çok yeterli olmayabiliriz de, o yapabildiği kadarıyla da yeterlidir. Ben şöyle bakıyorum aslında alma verme dengesine. Hayatınızdaki insan kendi kapasitesinde sizin için en iyisini yapıyorsa kıymetli olan odur.
1: Kesinlikle.
0: Benim çok yakın bir arkadaşımın erkek arkadaşı vardı mesela işte bizim yaş grubumuzda. Daha önce hiçbir kadına çiçek almamıştı. Çiçeği sipariş ettikten sonra gelirdi, otururdu, çiçeğin gelmesini beklerdi mutlu mutlu. Çiçek geldikten sonra bir onun mutluluğunu görüp oradan sonra giderdi falan. Ben şöyle diyordum mesela arkadaşıma, kıymetli olan kısım bu işte. Evet. Yani çiçek
1: mutluluğu
0: ama...
1: Mutluluğu görmek.
0: Tabii. Mutluluğun için geliyor. Bir de hiç kimseye yapmamış. Onun nasıl yapılacağını bile bilmiyor ama bakın yapmaya çalışıyor. Bir el yordamıyla bir şey yapıyor. Ve fakat kendi kapasitesini aşıyor, biliyor musunuz? Önemli olan bu. Elindeki imkanlarla sizi ne kadar mutlu edebildi. Yoksa mesela işte ben diyelim ki 300 bin liralık pırlanta istiyorum. Tek kaynağı odur. Sana o pırlantayı alır, sonrası hiçbir şeysi kalmaz. İlişkide ilişki olmaktan çıkar, alışverişe gelir. Ve fakat işte ne bileyim, o bir tane çiçek alıyordur. Ama alabileceği en iyi şey odur. İşte sizin için neyi nasıl yaptığı çok önemli. İsteyerek mi yapıyor? İmkanları dahilinde mi? Ya 1 milyar doları olan bir adamın sizin için 10 milyonluk bir şey, 10 bin liralık bir şey yapması önemli değildir. Ama 100 bin lira gelir olan birinin sizin için 10 bin liralık bir şey yapması çok kıymetlidir. Hani bu terazideki imkan denge, mesela imkanı bu kadar, bunu bu kadar yapıyorsa o sorun
1: olmuyor. Yapmıyor.
0: İmkanı bu kadar da bunu böyle buraya eşitlemeye çalışıyorsa o çok kıymetli bir şeydir. Hani neye kıymet vereceğinizi, nerede olduğunuzu, siz onun gözünde nerede olduğunuzu iyi analiz etmeniz lazım aslında. Zaten parayla yürüyen ilişki bir yerden sonra yürümez.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki aşk ve ilişkilerde sınır nasıl konulmalı?
0: Aşk ve ilişkilerde sınır çok önemli. Sınır koymadığınız zaman işte bu ben, biz, ben dengesi olmuyor. Bağlılık, bağımlılık birbirine karışıyor. Siz sadece karşınızdaki insan oluyorsunuz. Birbirinize empati yapacaksınız. Değerlerine saygı duyacaksınız. Uyum göstermeye çalışacaksınız. Sadece sizin değerleriniz olmaz. Ortak değerleri oluşturacaksınız. Eğer sınırlar ihlal ediliyorsa şunu bileceksiniz siz. Benim neye ihtiyacım var? Benim sınırlarım nerede başlıyor, nerede bitiyor? Siz bunları ilişki başlarken tam olarak koyarsanız devamında da bu ilişki güzel yürür. sınır koymak ilişkinin temel şartlarından biridir, olmazsa olmazıdır. Sınır koymadığınız hiçbir ilişki uzun vadeli olmaz ve yürümez, çünkü siz yok olursunuz orada. Karşı taraftaki hangi taraf baskınsa o tarafın olur o ilişki. O ilişkiyi o taraf yürütür. Daha sonrasında da siz sınır koymaya çalışırsınız. Alışkanlıklar vardır, öğrenilmişlikler vardır. Ondan sonrasında o sınırı yeniden koymaya, inşa etmek şöyle olur. Partneriniz size der ki sen böyle değildin, değiştin. Neden değiştin? Beni daha mı az seviyorsun? Oysa kişi kendini farkına varmıştır. Haklarını ihlal ettiğinin farkına varmıştır. Onu düzenlemeye çalışıyordur. Partneriniz bunu size eskisinden daha az sevdiğini. Yani her sınırınıza girmeye izin veren kişi sizi çok seviyor demek değildir. Her sınırda sizi sevmiyor demek değildir. Bu aslında bütün ilişkilerde böyle. Bizim normal hayatımızda da böyle. Her sınırı ihlal ettiğinizde bilin ki o ilişkide ileride bir sorun olacaktır. Hepimiz sınırlarımızla varız. Kendimizin nerede başladığını, nerede bittiğini belirlememiz, neye ihtiyacımız var, ben kimim sorusunun cevabını kendimize vermemiz ve duracağımız yeri de kendimizin belirlemesi lazım. Yoksa sınır olmazsa ilişki verimli olmaz. Olmazsa açık iletişim sınır. Bakın evet. Sınırı ben unutmuştum, iyi hatırlattınız.
1: Evet, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ya vaktimizin de sonuna geliyoruz ama bir sürü
0: gerçekten
1: sorun var.
0: Gerçekten sonuna. Evet. Biz o zaman şöyle kesinlikle yapalım. Biz artık 15 günde bir program evet yapıyoruz biliyorsunuz. Kalan sorularımızı şeyde.
1: Kesinlikle ama ben şunu sormak istiyorum.
0: Kaç
1: şimdi
0: dakikamız kaldı Merve Hanım?
1: Bir 5 dakikamız daha tamam var diyebiliriz. Tamam. Şimdi hep böyle ilişkileri konuştuk. Ayrılık konusuna da gelmek istiyorum. Ayrıldıktan sonra siz de söylediniz az önce, aslında depresyona girebiliyorlar çok bağımlı olanlar. Ayrılık sonrası iyileşme süreci nasıl olmalı peki?
0: Ayrılık sonrası iyileşme süreci nasıl olmalı biliyor musunuz? Şimdi biz hep yara bandına ihtiyaç duyuyoruz. Sanıyoruz ki çivi çiviyi söker diye, o herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Çivi çiviyi sökmez. Yani o yara oradadır. Önce onun bir yasını tutmanız lazım. Kendi duygularınıza izin vermeniz lazım. Bir müddet üzülecekseniz üzülmeniz lazım. Önce o duyguları bir hissedin. Çünkü ayrılık da sevdaya dair diye çok böyle klişe bir şey var biliyorsunuz. Onunla önce baş etmek için ayrılık da yas içerir. Yas sadece kayıpla olmaz. Ayrılık da bir kayıptır. O yas sürecini kendinize tamamlamayı birazcık vakit vereceksiniz. Yaz süreci tamamlayacaksınız. Daha sonrasında profesyonel yardım alabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinize yatırım yapabilirsiniz. Kendinize hobiler edinebilirsiniz. Kendi kişisel farkındalığınız için eğitimler alabilirsiniz. Dediğim gibi en olmadı profesyonel bir yardım alırsınız. Fakat şey yapmayacaksınız. En az bir 6 ay o ilişki bitti, beni yeni bir ilişki tedavi eder zihniyetiyle başka bir ilişkiye, hem karşınızdaki insana yazık, o bir yara bandı değil, hem sizin duygularınızı içinizde bastırdığınız ve yok saydığınız her duygu günün birinde hortlar ve katarsis yaşatır size. O yüzden duygularımızı yaşamak bizim için çok kıymetli. Üzüntü de bir duygu, mutluluk kadar önemli bir duygu. Hissettiğimizde ağlamak gülmek kadar kıymetli. Ağlamak istediğimiz zaman ağlayacağız. Üzülmek istiyorsa, içimizden üzüntü geliyorsa üzüleceğiz. Duygularımızı yaşamamıza ve o yas sürecine kendimize izin vereceğiz. O süreçten sonra kendimizi tedavi etmek için biraz yollar bulacağız. Daha sonrasında da eğer bir ilişki istiyorsak başlayacağız. Fakat yara bandı kullanmayacağız.
1: Kesinlikle. Merhaba. Şimdi yine sona geliyoruz aslında ama bir dinleyicimiz sormuş, onu da sormak istiyorum. Uzun ilişkim var. Çok monotonlaştığını düşünüyorum. Neler yapabiliriz demiş. Hem buna cevap verirseniz hem de böyle programı toparlayacak gibi tabii olup neler söylersiniz, son sözlerinizi de bu şekilde almış olalım.
0: İlişkiler uzun sürüyorsa dönem dönem çıkmaza girebilir, sıkılabiliriz, monotonlaşabilir. Onun için kendimize yeni hobiler edinmemiz lazım, eski anılarımızı hatırlamamız lazım, küçük minik seyahatlere çıkmamız lazım ya da birbirimize minik minik aralar, hani diyelim ki kendini biraz vakit ayır, ben kendimi biraz vakit ayırayım diye vakitler vermemiz lazım. Kendimize izin vermemiz lazım ama ilişkiden sıkıldık ya da monotonlaştı diye ilişki bitirilmez. O ilişkiyi yatırım yaparak ilişkimizin üzerinden minik minik işte desteklerle, olmadı çift terapisi alabilirsiniz. Dediğim gibi ama yeni böyle anılar oluşturmak, ne bileyim uzun süredir sinemaya gitmiyorsunuz, hadi gidelim orada bir yatalım, güzel 2 saat geçirelim, işte ne bileyim bir gidelim Erciyes, hani Kayseri'de olduğumuz için bir dağa çıkalım, bir kayalım, bir etrafa bakalım, bir tatlı yiyelim, yani böyle minik minik ve imkanlarımız dahilinde, imkanlarımız çok büyükse güzel bir yerlere gidip böyle ne bileyim bir eğlenceye katılabiliriz, dostlarımızla vakit geçirebiliriz, dediğim gibi bir sürü. Fakat o ilişki kıymetliyse ve sadece monotonluk varsa o monotonluğu gidermek için ilişkide bizi ne canlandırıyorsa ona yatırım yapmamız lazım. Evet. Bu arada sarılmanın mucizevi gücünü hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Seni seviyorum cümlesinin mucizevi etkisini hiçbir zaman göz etmememiz lazım. Ben geçen iletişim programında da söyledim. Lütfen, lütfen çiftlerimize çok önemli rica ediyorum. Seni seviyorum demekten kaçınmayın. Çok güzel bir cümle. Sevdiğiniz insan varsa bol bol söyleyin. Hani bu çok kıymetli bir şey. Evet. Onun mucizesinden.
1: Hem de bedava.
0: Hem bedava hem çok güzel. Bir de sarılmanın. O işte bağlılık hormonunuz var ya, oksitosin. Onu artıran sarılmadır mesela. O sarılmayı sık sık yapın. Öfkelendi mi sarılın. Ona ağlıyor mu sarılın. Mutlu oldu mu sarılın. İçinizden mi geldi sarılın. Seni seviyorum deyin sarılın. Bir de ilişkinize yatırım yapın. Daldan dala konmayın. Aidiyet duygusunun uzun vadede verdiği keyif kadar hayatta size hiçbir şey keyif vermez. Son olarak da çok güzel bir Nazım'ın şiir vardır, herkes bilir. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmekte. Bütün mesele tahir ya da zühre olabilmekte, yani yürekte diyor ya Nazım. Coşkuyla çok sevildiğiniz, güzel. Sevdiğiniz, değer gördüğünüz, değer verdiğiniz, böyle bahçenizin olduğunu bildiğiniz, tomurcuklandığınız, çiçek açtığınız şahane ilişkiler diliyorum. Seni seviyorum dediğiniz ve sarıldığınız Merve Hanımcığım.
1: Çok teşekkür ederim. Rica çok sağ olun. Ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok faydalı bir program oldu bence. Umarım dinleyen ve izleyenlerimiz için de öyle olmuştur.
0: İnşallah, inşallah.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu hafta Psikoloji Saati programında psikolog Hanife Topcan bizlerle birlikteydi. Aşk ve ilişkilerden konuştuk da umarım sizler için de faydalı bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
3: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
2: Nöbetçi Eczaneler. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, kör etmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
3: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
5: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte İşte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Yani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
3: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykon Rüştiyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yar-

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altuğ ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti. Fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece

0: avuçlarında hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Avuçlarımda
1: sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğinin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatının yanında sporla da ilgilendi ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'ü aşkın albümü bulunan Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere de katıldı. Evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yaşar Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
0: 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1530, ilk Protestan Meclisi kuruldu. 1541, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807, Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819, bisikletin patenti alındı. 1861, Atıf Bey Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867, Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870, İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi. 1876, Anayasanın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü. 1920, Doğu'da milli aşireti ayaklanması çıktı. 1924, verem aşısı Valmet tarafından keşfedildi. 1928, yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan dil encümeni ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1936, Nazi Almanyası'nda ilk kullanılabilir helikopter olan Focke-Wulf F-61 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1939, Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika cephesinde Mersa-Matruh Savaşı gerçekleşti. 1944, Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1945, Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı, ardından Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951, Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1960, Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1963, John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında meşhur "Ich bin ein Berliner" yani "Ben bir Berlinliyim" ifadesini kullandı. 1964, The Beatles topluluğu A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı. 1970, Çekoslovakya'da Alexander Dubček, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1974, sabah 08.01'de ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 1975, Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu. 1977, Elvis Presley son konserini verdi. 1992, Silva'nın Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup eşkıya tarafından cami dışına çıkarılarak hunharca katledildi. Olayda 10 kişi şehit edildi. 1994, Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu. 2000, Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı. 2006, Türkiye'nin ilk yargıç savcı derneği YARSAV kuruldu. 26 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil evrensel projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital manşet. ...38 saniyede bugün.
3: Melik Gazi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patladı. Ekipler ise hızla müdahale ederek faciayı önledi. Düven önünde trafikte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Avrupa Konseyi'nde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu vurgulayarak Rum milletvekiline sert tepki gösterdi. Kayseri'de 322 bin öğrenci bugün karne sevinci yaşadı. Kayseri 4 üniversite ile Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip şehirleri arasında yer aldı.
1: ...38 saniyede bugün.
4: Nöbetçi Eczaneler.
5: Cıngıllıoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 63 31. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79.
4: Nöbetçi Eczaneler.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B-reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacaktır. Duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeki 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer almaya ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
3: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden Fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız, 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lirara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor. Anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacaktır. Duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer almaya ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
3: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten

0: lira olacak. 25 bin liraya 2 tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divri, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Deniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeki 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onlar da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer alma ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
3: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden Fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor. Anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divri, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacaktır. Duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu tabii ülkemizdeki ailelerimizin bir bakıma pozisyonu da gösteren bir anlayış açısından çok çok önemli. Ama bunların içerisinde en önemlisi de çocuk. Bizlere emanet. Bu emaneti en güzel şekilde koruma, kollama, duygularını zenginleştirmek, köretmek değil. Aileler arasında ufak tefek sıkıntılar olur, problemler olur. İnşallah onların da giderilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bu konuda sağduyuyla ailelerin yaklaşmasını bekleriz. Ama yavrularımızın, burada masum yavrularımızın, onların sevgi alanındaki gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayır deme şansımız zaten olmadı, olamaz. Sayın Başsavcımıza bizler böyle bir projede yer almaya ya vesile kıldığı için özellikle ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Üzerimize düşen neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
3: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden Fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız, 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lira arara gelecek. Hani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor. Anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni nesillerin yapay zeka ve algoritmalar tarafından şekillendirilmeye başladığını söyledi. Biz çağın imkanlarına hakim olan, gücü adaletle kullanan bir nesil yetiştirmek istiyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacaktır. Duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşların ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözetecek yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye, CHP'nin sandalye sayısı ise 136'ya düştü. Söz konusu gelişmeyle birlikte mecliste bağımsız milletvekili sayısı ise 10 oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Rum milletvekiline tepkide bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen Talas Çocuk Görüşme Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada yer alıp bu güzel projenin bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Koca Sinan bölgesindeyken 250 civarında bir dosyadan söz ettiler. Şimdi 1250 civarında bir dosya, demek ki 5 katı artmış. Bu

0: işe neyse her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönde biz varız diyoruz.
1: Milli Savunma önceki dönem bakanlarından Selahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu İncesu'da toprağa verildi. Yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulunan finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak şunları söyledi.
2: Bir yatırım yapacaksa bir insanın, bir yani yatırım uzmanı olarak söylüyorum, mesleğim icabı söylüyorum. Bir yatırım yapacaksanız bunu kademeli kademeli yapın. Geçmişten elinizde bulunan bir altın örneğinden gidelim. Geçmişte işte gramını 8 bin lira, 9 bin liralara almış olduğunuz altınlar varsa bunun üzerine siz tekrar yatırım yapacaksanız uygun fiyatlardan, bu seviyelerden alın. Daha düştüğünde daha da alın. Total maliyetinizi aşağı çekmiş olursunuz. Daha fazla kar etmiş olursunuz. O yüzden fiyatları iyi izleyin. Yapacak olduğunuz yatırımın tutarları ne olursa olsun, bir küçük altın bile alacak olsanız 15 bin liraya aldığınız bir küçük altın bugün 10 bin lira. Yani %50 zaten zarardasınız. Ama ikincisini aldığınız zaman ne olacak? 25 bin lira olacak. 25 bin liraya iki tane küçük altın almış olacaksınız. Ne oldu? 15 bin liraya almış olduğunuz küçük altının ikinci altınla beraber fiyat 12 bin 500 liraya düşmüş oldu. Yani burada sizin maliyeti azaltmanız gerekecek. Üçüncü alacak olduğunuz altını 9 bin liraya aldığınız zaman da işin rengi aşağı aşağı gidecek ve totaldeki maliyetiniz 110 bin lirara gelecek. Yani burada iyi hesap yapmanız gerekiyor. Yatırım için mutlaka ve mutlaka yatırım haberlerini iyi okuyun. Piyasayı iyi analiz edin. Her yolun başı zaten okumaktan geçiyor, anlamaktan geçiyor.
1: Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 24 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Kayseri Spor 2026-2027 sezonu öncesi akademi ve alt yaş kategorisinde görev yapan antrenörlerin belirlenmesi ve planlamalar için çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de en çok üniversiteye sahip şehirler arasında Kayseri 4 üniversite ile ilk sırada yer aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.